0: etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. Ankara, Türk-Alman Ekonomi Konferansı'na ev sahibi yaptı. Konferansta konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, küresel tehditlere dikkat çekti. Güvenilir üretim ve dayanıklı tedarik zinciri gerekiyor dedi. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi ise, Türkiye'siz bir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulamayacağını vurguladı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5'i belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 250 fişek, 555 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılan bazı uçuşlarda ise iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de gerilim tırmanıyor, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde alarm verildi, 3 patlama sesi duyuldu. Bazı Arap havayolu şirketleri Suudi Arabistan uçuşlarını durdurdu. Husiler Yemen'in Taiz kentinde köylere saldırdı, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu. Ben Deniz Kutluhan Görücü, bana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Ersin Aydemir iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar, Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam, gündemimiz yine yoğun ama bu sefer daha önce belki de bu programda çok konuşmadığımız bir ülkeyi konuşacağız. Azerbaycan. Şu an geçtiğimiz haftalarda önce İlham Aliyev'in bir konuşması medyaya yansımıştı ve bu konuşmada aslında birçok kişinin de ortak anlayışı bu sözlerin Türkiye'ye yönelik söylendiğiydi. Burada en önemli şeylerden birisi işte biz silahlarımızı parasıyla aldık, hatta bazen daha fazlasını ödeyerek aldık. İkincisi, Karabağ'da savaşını kastederek bize kimse yardım etmedi, biz kendi özgücümüzle bunu gerçekleştirdik. Sonra kimse bizim iç işlerimize karışmaya kalkmasın gibi bir ifade. Bu da böyle aslında ortada çok da bir şey yokken söylenmiş bir söz gibiydi. Sonra bir baktık ki bu başörtüsüyle ilgili Azerbaycan'da yeni eğitim yılında başörtüsünün
1: Evet.
0: yasaklandığını gördük. Ve buna mukabil olarak da sadece Türkiye'den değil aslında tüm dünyadan bu yasağa ilişkin sosyal medyadan veya medya aracılığıyla eleştirel haberler geldi. Ve Türkiye'de de son neredeyse 3-4 gündür bu yasak, bu durum konuşuluyor ve bu haftanın da başlamasıyla birlikte aslında çok yürek burkan görüntüler gelmeye başladı. Kız çocuklarının ağlatılması, ailelerinin perişan edilmesi, Azerbaycan'daki işte şehit eşinin kendi kızının okula alınmamasına yönelik isyanı, efendime söyleyeyim bir gazi kendi kolunu gösteriyor, kolunu İkinci Karabağ Savaşı'nda kaybetmiş. Şimdi benim kızımı okula almıyorsunuz diyor. Böyle açıkçası kendimi yerlerine koyduğumda, böyle geriye doğru Türkiye'nin 28 Şubat tecrübesine baktığımız zaman da böyle yürek burkan görüyorum.

0: Görüntüler vardı.
1: Evet.
0: Özellikle ben de herhalde kız çocuğu sahibi olduktan sonra böyle daha da hassaslaştığımı hissediyorum. Yani kendimi onların yerine koyuyorum. Düşünüyorum, diyorum ki benim kızım velev ki örtü taktı, öyle bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Sen bunu sırf bu yüzden okula almıyorsun, okula almakla kalmıyorsun, onu bir cürümlü, bir suçlu gibi. İşte sen aslında burada olmayı bu şekilde hak etmiyorsun. Hatta bugün bir meclis üyesinin açıklaması vardı. İşte judocular şu kıyafeti giyer, bunlar şunu yaparlar. Başörtüyle eğitim olmaz diyor. Yani şimdi böyle bir maalesef ortam yaratılmış durumda Azerbaycan'da. Türkiye'den de yükselen tepkiler vardı. Bugün de Azerbaycan'ın İktidar Partisi bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Oktay Saral'ın ismini verip AK Partili milletvekillere, iktidara yakın medyaya vesaire açıkçası çok ağır eleştirel sözlerde bulunmuş. Ben böyle bir giriş yapmış oldum
1: Evet.
0: hocam. Siz
1: Ya bu meselenin birkaç boyutu var. Tabii öncelikle bu başörtüsü meselesinden istersen başlayalım. Sen de adını koydun aslında. Türkiye'nin 28 Şubat'ına benzer görüntüler geldi Azerbaycan'dan. Bu hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değil. Kız çocuklarının yine öğretmenlerin başörtüsü takmasının bir anda engellenmesi ki Azerbaycan'da böyle bir mesele yoktu yani. Bir
0: evet.
1: anda böyle bir uygulama başlatıldı. Hani yıllara sari böyle bir uygulama vardı da buna yönelik bir tepki oluşmadı. Bir anda geçmişte din ve vicdan hürriyetini muhafaza edecek şekilde laiklik yorumlanıp böyle bir yasak yokken ki Türkiye'de böyle yasaklar varken dahi Azerbaycan'da böyle bir yasak yokken bir anda böyle bir yasağın gelmesi ve buna yönelik hem Azerbaycan toplumunda hem de İslam ülkelerinde ve diğer kamuoyunda büyük bir tepki oluşması tabii kabul edilebilir değil. Bu anlamda Türk kamuoyunun da geçmişin travmalarını da göz önünde bulundurarak böyle bir vicdansızlığa, din ve vicdan hürriyetinin askıya alınmasına sert tepki göstermesi çok doğal ve olağan. Buna yönelik tepkileri anlamak mümkün değil. Bu biraz suçluluk psikolojisi ve duygusuyla Azerbaycan yetkililerin ya da orada buna yönelik işte basın mensupları ya da iktidar yakın unsurların karşı tepkilerini bu anlamda değerlendirmek gerekir. İnşallah bu adımdan geri adım atarlar ve yeniden Azerbaycan toplumunun da radikalleşmesine, farklı unsurların toplumsal yapıyı bozmasını, istismar etmesini olanacak, tanıyacak şekilde bir süreci hayata geçirmezler. Şunu iddia ediyorlar genelde işte İran'ın Azerbaycan üzerindeki ideolojik mücadelesi. Şimdi bunu siz için başörtüsünü yasaklamazsınız. Tam tersi bu aslında bu tarz ideolojik eğer faaliyet yürüten ülkeler varsa onların elini güçlendirecek, toplum üzerinde daha fazla nüfus sahibi olmasını beraberinde getirecek bir etki yaratabilir. Tabii tüm bunların yaşandığı bir denklemde Azerbaycan'la İsrail arasındaki ilişkilerin de gittikçe güçlenmesi ve bu yasakların bu yeni ilişki dinamiğinin tezahürü olarak ortaya çıkmış olması da farklı bir durum oluşturuyor. Yine senin ifade ettiğin gibi son dönemde İlham Aliyev'in yaptığı açıklamalar işte Türkiye'ye biraz böyle mesafe koyacak şekilde söylemlerde bulunması ki bunu tetikleyecek herhangi bir şeyin de yaşanmamış olmasına rağmen
0: evet.
1: bunun jeopolitik okumasının da yapılmasını beraberinde getiriyor. Benim gördüğüm açıkçası Aliyev Rusya'nın zayıfladığı, işte İran'ın zayıfladığı, Ermenistan meselesinin büyük ölçekte hallolduğu bir
0: Hallolmuş.
1: denklemde artık eskisi kadar Türkiye ile o angajmanını eski kodlarla sürdürmek istemiyor ve biraz mesafe koyarak kendine bir siyasi ve jeopolitik manevra alanı oluşturmak istiyor. Böylece yeni denklemde İsrail ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle daha yakın çalışabileceği, evet Türkiye ile de ilişkilerin devam edeceği ama eskisi kadar böyle güçlü ilişkilerin olmadığı farklı bir denklem sanki oluşturmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Umarım bu analiz doğru değildir. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. Türkiye açısından şunu tabii ortaya koymak lazım. Yani biz Azerbaycan'ı çok önemli bir müttefik olarak görüyoruz. Zaten bizim soydaşlarımızın kurduğu bir devlet. Hani şu ifade tek millet iki devlet söylemi Türkiye açısından sadece çıkarları temsil eden bir anlayış değil. Kalpten, duygusal olarak manevi bağlı

0: Araplarla da Azerbaycan'a bağlı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hatırlarsın yani Karabağ zaferi sırasında sanki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal altındaki toprağa kurtulmuş kadar hepimiz
1: Tabii
0: sevindik.
1: ki.
0: Bunun parçası olduk. Elimizden gelen tüm desteği de maddi manevi verdik. Türkiye bu zaferde kesinlikle rol oynadı. Şimdi işte Aliyev ve ona yakın bazı pozisyonlar bunu inkar etseler de konjonktürel olarak Türk ordusu her türlü desteği verdi. Burada şimdi ifade edebileceğimiz ya da edemeyeceğimiz birçok unsur da söz konusu oldu. Bu açıkçası nankörlük olur. Bu pozisyonu ivedilikle Azerbaycan'ın revize etmesi ve hakkaniyetli bir şekilde vefa göstererek yeniden yaklaşım içerisinde bulunması gerekiyor. Tabii bu mesele iki ülke arasında bir krize dönüştürmemek gerekiyor. Türkiye'deki siyasi iktidarın da temel amacı bu. Karşı tarafın böyle sert retoriklerini dahi görmezden gelip ilişkilerin doğasının korunması
1: Ama hocam
0: çalışıldı
1: sanki
0: ama
1: Azerbaycan'da şöyle bir
0: evet.
1: taraf var. Yani biz bunu artık bir krize götürelim. Çünkü son yapılan açıklamalar. Sonuçta Azerbaycan şunu biliyor. Türk kamuoyu Azerbaycan'da olduğu gibi kontrol edilebilir bir yapı değil. Yani siz Azerbaycan'da medyayı, diğer unsurları vesaire kontrol edebilirsiniz ama Türkiye
0: Tabii Türkiye bir
1: hala
0: demokrasi. Yani
1: büyük
0: Türkiye
1: bir demokrasi, yani
0: evet
1: bölgenin en büyük
0: demokrasi bu
1: demokrasisi.
0: anlamda kamuoyu kendi pozisyonunu kendi elbette oluşturuyor burada. Siyasi iktidarın herhangi bir yönlendirmesine ihtiyaç duymuyor ve başörtüsü gibi bir meselede elbette ciddi anlamda hassasiyet gösteriyor. Buradan işte temennilerimizi ortaya koyalım. Türkiye, Türk kamuoyu bu sürece kayıtsız kalmaz. Azerbaycan değer bu anlamda başörtüsü ve yine 28 Şubat vari yeni yaptırımlar gelirse din ve vicdan hürriyetine yönelik o ilişkileri ciddi anlamda zedeler. Bunun farkında olmaları gerekir ve işte Amerika Birleşik Devletleri ile veya İsrail ile kurdukları ilişki üzerinden jeopolitik olarak da bölgede Azerbaycan'ın varlık göstermesi, Türkiye'yi görmezden gelmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla Azerbaycan hükümetinin, yetkililerin, başta Aliyev olmak üzere mevcut pozisyonlarını ivedilikle revize etmesi ve gözden geçirmesi onlar için hem kendi çıkarları adına hem de kardeşlik bağlarının zedelenmemesi adına önemli olacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam şöyle bir tarafı var. Ben de biraz meselenin özellikle siyasi veya uluslararası anlamdaki boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz Azerbaycan aslında büyük de bir alan açtık. Hem Ermenistan'la olan Karabağ mücadelesinin hem diğer alanlarda. Yani bugün Azerbaycan Suriye'ye dahi doğal gaz satabiliyorsa bir anlamda bu
0: Tamam.
1: Türkiye'nin açtığı alan sayesinde. Ancak şunu görüyorum. Sanki İran Savaşı'na yönelik özellikle Azerbaycan Karabağ meselesini halyoluna koyduktan sonra, çünkü Azerbaycan genel anlamda petrol ve doğal gazdan çok ciddi manada işte dolar geliri elde eden
0: Evet.
1: bir ülke ve maddi olarak aslında halkına tam anlamıyla bu yansımasa da zengin bir ülke. Yani birçok şeyi aslında finanse edebiliyor. Yani ülkedeki asgari ücret, ekonomik potansiyel vesaire her ne kadar şu an Türkiye'ye göre çok daha düşük durumda olsa da Azerbaycan bir potansiyeli temsil ediyor. Ve bölgesel anlamda da İsrail'le özellikle İran'la mücadele konusunda örtüşen bir yaklaşımları söz konusu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile. Yani benim gördüğüm şu, ABD ve İsrail eğer savaş bitse ya da bitmese de İran'da iç savaşı tetikleyebilecek hükümete yönelik bir hadisenin gerçekleşmesini mi acaba öngörüyordu Azerbaycan, işte Güney Azerbaycan ve İran'daki Türkler üzerinden yeni bir paradigma mı oluşturmaya çalışıyor ve burada Türkiye ile bu hususta mesafelenmeye mi çalışıyor? Aklımdaki soru işaretlerinden
0: Ya
1: birisi
0: bu
1: bu.
0: bir faktör olabilir. Yani az önce sana söyledim, yeni bir jeopolitik denklemde Aliyev ve Azerbaycan'daki mevcut yönetim kendine manevra alanı oluşturmak istiyor ve bunu alanını genişletmek istiyor olabilir. Ama bunu Türkiye pahasına yaparsa kendi aleyhlerine şekillenecektir. Yani İsrail'in sadece müttefikliğine bel bağlayarak ya da mevcut Trump iktidarına bel bağlayarak bölgede varlık göstermesi Azerbaycan'ın mümkün değil. Bu büyük bir maceraya girmek olur. İran'ı da bu anlamda hedef almak doğru bir siyaset değil diye düşünüyorum. Yani İran toprak bütünlüğünü bence şu anki konjonktürde korunması bölgenin çok daha fazla çıkarını. Bu anlamda İran'a yönelik yeni askeri harekatlar veya kara işgali gibi veya içeride İran etnik ve mesele

0: bir yapısında parçalanmaya neden olacak büyük jeopolitik hamleler tüm bölgeyi ve Azerbaycan'ı da tehdit eder. Dolayısıyla Aliyev'in hani böyle maceralara gireceğini ben açıkçası düşünmüyorum bunun parçası olacağını. Bu Azerbaycan'ın siyasetine de jeopolitik çıkarlarına da bence hizmet etmez. Ama bu manevra alanını genişletme çabası bence var. Türkiye'nin de bunun doğru olmadığını, Azerbaycan'ın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine hizmet etmeyeceğini muhataplarına lisan-ı münasiple atacağı adımlarla göstermesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Yani biz de Azerbaycan hadisesini böylelikle en azından bu haftalık parantez almış olalım hocam. Buradan sonra da bence Mekke İttifakı'nın Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ve Türkiye'nin de artık Mekke İttifakı'nın bir parçası olarak giderek Suudi Arabistan'la savunma anlamında işte üstlenmeye de giden, kurmay aklının da devreye girmesine kadar giden yakın askeri işbirliği ne gelelim istiyorum. Hocam siz bu Mekke İttifakı'nda ve Türkiye'nin özellikle Yemen'e müdahale edeceği ya kurmay olarak işte direkt olarak askeri olarak olmasa da Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri organizasyonunu düzenleyici bir faktör olarak bu savaşa dahil olacağına ilişkin çokça kanaat var medyada. Zaten bu yönde de birçok analiz yapılıyor. Siz ne görüyorsunuz?
0: Yani tabii sahada maalesef çatışmalar tırmanıyor. Az önce de Husiler yeni bir saldırı tehdidinde bulundular. Aramco tesislerinin hatta boşaltılmasını talep ettiler. Daha öncesinde de Suudi Arabistan Sana'ya yönelik büyük bir hava saldırısı yapacağını ve birçok bölgede sivillerin buraları terk etmesi gerektiğini ifade etti. Karşılıklı olarak ciddi bir eskalasyon var. İki taraf da kayıp yaşıyor. Yemen'de sivil kayıplar var. Husilerin Suudi Arabistan sivil altyapısını da vurması sonucu çok sayıdaki insan özellikle havalimanlarında Riyad başta olmak üzere hayatını kaybetti. Bu stratejik bir çıkmaza doğru gidiyor. Evet, Mekke İttifakı bağlamında Türkiye üstüne düşeni yapacaktır. Yani Suudi Arabistan'ın talepleri var. Bu talepleri Türkiye karşılayacaktır. Ki başladı da zaten karşılayamama esasında. Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olduğu askeri donanımların sağlanması, Suudi Arabistan'ın başta Mekke Medine olmak üzere kutsal topraklar olmak üzere savunmasının sağlanmasında hava savunma sistemlerinin temini, belki bunlarla ilgili çeşitli personel aktarımı, yine kurmay desteği, istihbarat desteği gibi destekler verebilir ama bunun ötesinde saldırı unsurları olarak hani savaşın parçası olacağını ben Türk ordusunun düşünmüyorum. Pakistan'da benzer bir eğilim var. Pakistan belki sahada biraz daha aktif de olabilir insan kaynakları açısından. Yine Suudi Arabistan'ın çeşitli batılı ülkelerden de yardım talepleri söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerden de kendi adına yine Körfez İşbirliği Örgütü'nün bir askeri anlaşma boyutu da var. Bu anlamda yardım talep ettiği ülkeler var. Ama bu meseleyi eskale etmek Suudi Arabistan'da çıkarına değil. Yani Husilerin kaybedeceğinden çok daha fazla şeyi kaybetme ihtimali var Suudi Arabistan'ın. İşte hava sahasının kapanması inanılmaz zarar veriyor Suudi Arabistan'a. Aramco tesislerinin vurulması, petrokimya sanayisinin altyapısının vurulması Suudi Arabistan için çok tolere edilebilir. Kayıplar olmayacaktır. Husiler asimetrik bir güç, dirençli bir örgüt. Ayakta kalmayı öğrendi. Ciddi hava saldırılarına karşı belli bir direnç gösterebiliyorlar. Ama tabii Yemen'deki savaş ve iç savaşın devam etmesi bir tarafta da Yemen hükümeti var, Suudi Arabistan desteklediği. Karada da ciddi çatışmalar yaşanıyor. Bunların en fazla Yemen halkı kaybediyor. İşte Türkiye'nin pozisyonu şu. Bir yandan Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklerken aynı zamanda bu meselelerin iyice tırmanmasını engellemek için bir arabulucu olabilmek. Hem İran nezdinde hem Husiler nezdinde Suudi Arabistan'la müzakerelerde kolaylaştırıcı rol üstlenerek siyaseten bir ateşkesin sağlanması, mümkünse de siyasal bir çözümün ortaya çıkması için çaba sarf etmek. Türkiye'nin hem bölgesel paradigması bunu gerektiriyor. Hem de insani açıdan baktığımızda Yemen'deki bu insani kaybın, dramanın bir an önce bitmesi açısından önemli. Tabii Mekke İttifakı bağlamında da şunu söylemek lazım. İttifak kurulur kurulmaz büyük bir meydan okumayla karşılaştı. Daha kurumsal aşamasını yeni başlatan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bu tabii güçlü bir meydan okuma ama bu meydan okuma süreci hızlandırabilir. Daha güçlü bir şekilde, daha oturaklı bir şekilde Mekke İttifakı'nın oluşmasını da sağlayacaktır. Şimdi genel sekreterlik oluşturuluyor. Ortak askeri karargahlar, işte komuta kontrol merkezleri, ortak istihbarat havuzu gibi birçok mesele var. Bunlar şu anda inşa edilmeye

0: çalışılıyor. Türkiye'nin tabii NATO'dan gelen ciddi bir deneyimi de var. Bunu da aktaracaktır Mekke İttifakı'na. Dolayısıyla Mekke İttifakı Husi ve Yemen meselesinden bağımsız bir güvenlik mimarisi Orta Doğu'da oluşturmaya başlayacak ve bu açıdan belki Yemen meselesi bir katalizör etki de yapabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam sanki şöyle bir şey de oldu. Yani aslında Mekke İttifakı ilk olarak Husilerin Mekke saldırısıyla birlikte sınanmaya başladı. Aslında Hakan Fidan bu hadiseye güzel bir cevap verdi. Yani daha meclislerimizden dahi geçirmedik. Hani Amerika Birleşik Devletleri veya NATO'nun kaçıncı kez işte 5. maddeyi devreye soktuğunu söyledi. Yani bu da bir yıl. Ancak şöyle bir taraf var ki biliyorsunuz Batı'nın kurduğu organizasyonlara yönelik algısal büyütmeler ne kadar büyükse Doğu'da kurulan bir örgütlenmeye yönelik algısal aşağı çekmede o denli büyük oluyor.
0: Mankurtlaşmış zihinler ya da işte 3. 5. kol faaliyetleri gibi istihbarat operasyonları, dezenformasyonlarla bunlar yapılıyor. Halbuki Mekke İttifakı çok önemli bir milat. Hele ki Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin inisiyatifiyle bu sürecin başlamış olması ve bölgenin en önemli iki ülkesi, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın buna dahil olmuş olması inanılmaz kıymetli ve değerli. Bu ileride daha da güçlenecek, kurumsal yapısını oluşturacak ve başka ülkelerde buna adım adım dahil olabilecek. Dediğim gibi bence Yemen meselesi bir handikap değil. Tam tersi bu süreci daha da güçlendirecek, hızlandıracak bir katalizör etkisi yaratacaktır. Nihayetinde Türkiye'nin askeri kapasitesi belli. Türkiye'nin meselesi şu, Türkiye saldırgan bir güç görüntüsüyle gidip başka çatışmalara dahil olmak isteyen bir ülke değil. Maceralara girmek isteyen bir ülke değil. Tam tersine çatışma olmadan süreçleri bitirebilmek, kolaylaştırıcı rol oynayabilmek, arabulucu olmak istiyor. Husilerle işte Yemen hükümeti veya Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların tahkim olmasını arzu etmiyor. Bu meselenin İran'ın da dahil olacağı daha büyük bir hatta mezhep savaşına dönüşme riski var. Bir Sünni Şii çatışmasına dönüşmesi. Bunlar en fazla İsrail yararlanacaktır. Hatta şu anda bile Yemen'deki süreçten en çok yararlanan güç İsrail. Dolayısıyla bir an önce İslam dünyasının içerisinde yaşanan bu tip çatışmaların bitirilmesi gerekir. Ama tabii Yemen'de de Husilerin şunu kabullenmesi gerekir. Yani tek başına başkent de dahil olmak üzere Yemen'i kontrol etmelerini mümkün değil. Yani orada onların da taviz vererek sahada gelip anlamlı şekilde Yemen hükümetiyle anlaşması, uzlaşması gerekiyor. Karşılıklı olarak Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin korunması, yine Yemen'in ulusal güvenliğinin de sağlanması gerekiyor. İki tarafında birbirine abluka uygulama gibi bir çabası var. Yani şimdi Yemenliler şöyle, Husiler şu iddiayla Suud havalimanlarını vurdular. Önce siz bizim Sana'da havalimanımızı bombaladınız dediler. Bize abluk uygulamaya çalışıyorsunuz. Ben de o zaman Suudi Arabistan'a abluk uygularım diyor. Böyle bir mütekabiliyetle Suudi Arabistan karşısına çıktı. Tabii Suudi Arabistan da şunu görmesi lazım. Yani evet, bu işi eskale ediyorsun. Hava gücünü kullanıyorsun. Karşı tarafa zarar veriyorsun ama sen de kaybedeceğin çok fazla şey var. Yani Husilerin ekonomik bir gücü yok, üst yapısı yok, alt yapısı yok. Ama senin kaybedeceğin çok değerli, kıymetli tesislerin var. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak hareket etmesinde fayda var diye düşünüyorum.
1: Hocam son olarak da ABD, İran, İsrail savaşı, diğer taraftan da Rusya-Ukrayna savaşları var ve bunlar da aslında dura kalka devam ediyor.
0: Ya orada işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler çok belirleyici. Trump gerçekten stratejik bir çıkmazın içine girdi kurtulan. Yükselen işte küresel enerji krizi, yükselen petrol fiyatları, benzin fiyatları, dizel, bunların Amerikan kamuoyuna etkisi Trump'ı ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktı. Adeta böyle mavi bir dalga geliyor demokratlardan. Senato'nun hem senatoyu hem de temsilciler meclisini kaybetme ihtimali var şu anda Trump'ın. Bu onu çok zayıf bir başkana dönüştürecek. Dolayısıyla bunu yaşamaması için işte çeşitli arayışlar içerisine girdi. Ruslarla dizel anlaşması yapmaya çalışıyor. Orada enerji altyapısının vurulmaması için Ukrayna'yı yönlendirmeye çalışıyor. Ama tabii Avrupalı devletler de bundan çok rahatsız. Zelenski çok rahatsız. Ve Trump'ın onlar üzerindeki etki kabiliyetinde kırılmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zor bir denklem. Eğer seçimleri kaybederse tabii yepyeni bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Zayıf bir Trump ne yapacak? İran'dan intikam saldırısı yapmak için büyük bir savaş mı başlatacak? Ama bu sefer Kongre bunu engelleyebilir. Eli zayıflayacak bir Trump. Yine tabii akabinde İsrail'de seçimler. Bu iki seçim, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'deki seçimler bize önümüzdeki dönemin yol haritasını gösterecek.
1: Hocam teşekkür ederim. Yani bugün konularımızı bitirdik. Özellikle nerede

0: Neredeyse Bakü'den başladık.
1: Evet.
0: Yine Yemen'e kadar uzandık. Oradan New York'a kadar gittik. Sevgili dinleyenler, küresel analizin sonuna geldik. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küresel analiz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Sevin Burak'ın Sahibinin Sesi adlı oyunundan söz edeceğiz. Öykü ve romanlarında olduğu gibi tiyatro eserlerinde de alışılmış anlatım kalıplarını kıran Burak, bu oyununda parçalı yapı, çağrışıma dayalı dil ve bilinç akışını andıran anlatım tekniklerinden yararlanır. Oyun, geleneksel anlamda belirgin bir olay örgüsüne yaslanmak yerine, bireyin iç dünyasındaki kırılmaları, korkuları ve bastırılmış duyguları sahneye taşır. Sevin Burak'ın metninde dil yalnızca bir iletişim aracı değildir. Karakterlerin parçalanmış ruh hallerini yansıtan, kimi zaman kesintiye uğrayan, kimi zaman tekrarlarla yoğunlaşan bağımsız bir dramatik unsur haline gelir. Bu yönüyle Sahibinin Sesi oyunu seyirciden pasif bir izleyicilik değil, metnin anlam katmanlarını çözmeye yönelik etkin bir katılım da talep eder. Sahibinin Sesi, bireyin toplumla, geçmişiyle ve kendi benliğiyle kurduğu sorunlu ilişkinin izlerini sürerken, kimlik ve aidiyet meselelerini de tartışmaya açar. Oyunda gerçekle düş, şimdi ile geçmiş arasındaki sınırlar bilinçli olarak silikleştirilir ve belirsizleştirilerek Sevin Burak'ın tiyatro anlayışının temel özelliklerinden biri olan deneysel tavrı ortaya koyar. Yazar, sahne üzerinde doğrusal bir anlatı kurmak yerine parçalanmış yaşam deneyimlerini yan yana getirerek özgün bir dramatik yapı oluşturur. Türk tiyatrosunda avantgard anlayışların dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirilen Sahibinin Sesi oyunu, biçimsel cesareti ve şiirsel diliyle de öne çıkar. Günümüzde de farklı yorumlara açık yapısı sayesinde ilgi görmeye ve sahnelenmeye devam eden eser, tiyatronun yalnızca öykü anlatan bir sanat olmadığını, insan bilincinin karmaşık işleyişini ve sözcüklerin dönüştürücü gücünü görünür kılan yaratıcı bir ifade alanı olduğunu da hatırlatır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere.

0: Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Kültür Otağı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz birkaç haftadır, hatta haftalardır Türk mitolojisinin izini sürüyoruz. Çeşitli alanlardaki izlerini, sözlü kültür alanında, inanç dünyamızda ne anlama geldiğini bu motiflerin konuşuyoruz. Bugün de Türk mitolojik düşüncesinin izlerini halı ve kilim dokumalarında süreceğiz. Ve tabii ki bunun kökenine ineceğiz. Bütün bunları yapmamız için yine stüdyomuzda bir mihmandarımız var, tahmin edeceğiniz gibi. Profesör Doktor Aysen Soysal'da hocam, stüdyoda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Bu güzel bir konu, benim de çok sevdiğim bir konu.
0: Evet.
1: Çünkü kilimler hep mektup gibi okunur diyoruz. Nasıl okunacağını bugün
0: evet,
1: biraz konuşacağız.
0: Çok güzel söylediniz. Bugün halılarımızın, kilimlerimizin o üzerindeki muhteşem motifleri okuyacağız sizinle birlikte. Dediğim gibi hocam, böyle bir dokuma tarihimizin aslında kökenine inelim ve pazarlık halısından evet, başlayalım istiyorum ben. Çünkü halı ve kilim motiflerimizin üzerindeki bu motifler kaynağını çok daha eskilerden alıyor hiç şüphesiz. İsterseniz pazarlık halısının ne olduğuyla bir kısaca başlayalım hocam dinleyicilerimizden. Belki bilmeyenler vardır diye. Sonra da onun üzerindeki bu tarihsel derinliği ve mitolojik izlerimizin izini sürebileceğimiz motifleri evet, birlikte değerlendirelim. Buyurun hocam.
1: Tabii ki. Pazarlık dediğimiz mevki Altay Dağları'nın eteklerinde bulunan Hun döneminin zar odaları olan bir mevkiyi, yani Altay Dağları'nı kaplayan bir mevkiyi hatırlatıyor ve orası dolayısıyla orada yapılan bu mezar odalarında yapılan kazılarda 5. mezar odası çok öne çıkıyor. Hun Bey'inin mezar odası bütün eşyalarıyla birlikte oraya gömülüyor ve bu eşyalar içinde halı var, eğer keçeleri var, ipekli kumaşlar var, kilim parçaları var. Dolayısıyla bizim tekstil sanatımızın neredeyse kökeni buradan kaynaklanıyor. Pazarlık halısı diye bilinen bir halı da bu Rudenko tarafından yapılan kazıda ortaya çıkarılıyor ve bugün St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Oradaki bir pazarlık seksiyonu var ve geniş bir alan. Dolayısıyla oradaki halı bir hayli dikkat çekici, dünya tarafından halı sanatının ilk örneği olarak kabul ediliyor, biliniyor.
0: Evet.
1: Bu halının bugünkü Ehreke halısı tekniğinde dokunduğunu biliyoruz. Türk düğümüyle dokunduğunu biliyoruz. Ve renkli bir halı, renkleri doğal Türklerin zaten bütün eşyalarında kullandıkları
0: evet,
1: renkli bir dünyaları var. Bu renkli dünyaları halıya da yansımış durumda. Zeminde kırmızı, kenarlarda yeşil,
0: evet,
1: motiflerde sarı ve kahverengi renkler ön planda. Ve bu renklerin motiflerde de canlı bir yansıması söz konusu.
0: Evet.
1: Motiflerine bakacak olursak, motiflerinde bir kere zemin 24'e bölünmüş. 24 Oğuz boyunun da bağlantısı kuruluyor. Hı hı. Bu motiflerle ve içinde her bir bölümün içinde Hun Gülü denen 8 köşeli yıldız tarzı bir motif var. Bunun Türklerin 4 köşe 8 bucağa hakim olmakla ilgili bir inancına da dayandığı
0: evet,
1: söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın 4 köşe olduğuna inanıyorlar ilk Türk dininde. Çok uzatmadan hemen pazarlıktaki diğer motiflere bakacak olursak.
0: Evet hocam. Çünkü çok ilginç motifler var.
1: Değil
0: bugün
1: mi?
0: De halı ve kilimlerde sıklıkla kullanılan
1: evet,
0: motifleri ilk orada görüyoruz.
1: İlk orada görüyoruz. Orada mesela bir geyik motifi var
0: evet,
1: ki bir bordürü geyikler oluşturuyor. Bu geyiklerin sayısı da gene önemli ama asıl şekli önemli. Bu geyiğin Nejat Diyarbakırlı bizzat gidip orada oraları görüp orada inceleme de yaptığı için kendisinin ağzıyla ben söyleyeyim. Diyor ki bu geyik tek boynuzlu, çok dallı değil boynuzu. Hı hı. Ve bu geyik sadece Altay Dağları'nda yaşayan bir geyik türü.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla o geyiği oranın halkı büyütüp evcilleştirdiği, beslediği için, o geyikten son derece yararlandığı için o geyiği halısına işliyor.
0: Evet.
1: Hemen arkasından atlı motifleri var. biliyorsunuz. Hem süvari olarak binicileriyle birlikte bazı biniciler ayakta, bazı biniciler atın üstüne binmiş şekilde ve atın eğer takımları da üzerinde olarak resmedilmiş çok detaylı bir motif.
0: Evet.
1: Türklerin ata olan düşkünlüğü malum.
0: Malum, evet.
1: Türklerin hani kanadı bir anlamda. Dolayısıyla at çok güzel bir şekilde orada resmediliyor. Necdet Hoca da bunu çok vurguluyor. Atın bütün anatomik yapısının çok düzgün olması, yani Türk sanatının o halıdaki olgun bir estetik seviyeye ulaştığını göstermesi bakımından da bahsediyor. Bir de şöyle bir şey var. Atın kuyruğu örgülü ve düğümlü. Dümdüz geliyor örgü. Ben bu örgüyü cirit oyunlarında Eşme'de bir
0: Evet.
1: kilim festivalinde bahsetmiştim. Orada cirit oyununa gelen bir atı kuyruğunu sıkı sıkı örmüşlerdi ve ucunu da düğümlemişlerdi. Aynen pazarlık halısındaki düğüm gibi duruyordu. Ve fotoğrafını da çektim. Hatta Türk halıcılığı kitabında halı geleneğimizle ilgili olan yazdığım bölüme de bu fotoğrafı koydum. Dolayısıyla yani bizim o pazarlık halısındaki at figürünün kuyruk örme ve bağlama geleneği hala yaşıyor. Anadolu'da bile yaşıyor. Yani
0: Evet.
1: Orta Asya'da da yaşıyor zaten.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla at figürünün detayına girmeden hani ben bu halıdaki detayları
0: Evet, evet hocam.
1: bahsetmek daha önemli diye düşünüyorum. Oradan şeye geçebiliriz. Grifon motifi var. Bir bordürde, ince bordürde. Grifon motifinde de grifonu biliyorsunuz aslan vücutlu, kartal başlı
0: Başlı, evet.
1: bir grifon.
0: Mitolojik bir görüntüsü
1: Mitolojik.
0: var aslında. Yani o
1: Aynen.
0: haliyle hiç
1: Evet.
0: gerçek bir hayvan olmadığı ama
1: Değil
0: mitolojik
1: zaten
0: olarak çok
1: mitolojik
0: güçlü
1: bir
0: bir
1: varlık.
0: motif olduğunu biliyoruz. Evet, evet
1: Evet,
0: hocam.
1: siz de ağ bilimcisiniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Türk mitolojisinde Grifon'un bu gücü ve hem göklerin gücünü hem aslan olarak yerin gücünü temsil ettiğini biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bu Selçuklu'ya kadar gelmiş mesela. Anadolu Selçuklularında da özellikle Çinilerde bu motifleri gene görüyoruz biz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Hun halısının yani pazarlık halısının bugüne yansıması, kültürümüze yansıması Türk süsleme sanatlarında hayvan üslubu olarak adlandırılıyor ve hayvan üslubu olarak bugün gene bu hayvanların o detaylarını gene halıda, kilimde de başka sanatlarda da görüyoruz ve Türk dünyasında da görüyoruz. Mesela geyiğin boynuzları, işte koçun boynuzları, atın diğer kuşum takımıyla olan süslemeleri her yerde karşımıza çıkıyor.
0: Çok doğru. Biz hocam bir halıya, bir kilime baktığımızda daha çok aslında hani böyle renklerine, desenlerine, o dokunuşlarındaki inceliklere gözümüz takılıyor ama işte o desenlerin her biri kimi zaman yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşır kısmını gözden kaçırıyoruz. Bugün de kilimlerde, halılarda dediğiniz gibi bunlar kullanılıyor ama
1: Evet.
0: bunun ne kadar eski bir motif olduğunu işte pazarlık halısı bize hatırlatmış oluyor. İşte oradaki geyik, at gibi hayvan üslubunu yansıtan unsurlar bugün de hala devam ediyor. Yani sözlü anlatılarımızda etkili olan bu mitolojik unsurların dokumalarımızda da yer alıyor olması aslında o kültürel sürekliliği günümüzde de hala devam ediyor olması göstermesi bakımından bu kültürel sürekliliğe vurgu yapması açısından
1: Kesinlikle.
0: son derece önemli. Tabii bununla sınırlı değil hocam. Pazarlık halısında bunlar var
1: Evet.
0: ama bizim dokumalarımızda başka hayvanlarla da karşılaşıyoruz. Mesela benim aklıma hemen koç boynuzu geliyor.
1: Evet.
0: Çok sık kullanılan motiflerden bir
1: Aynen.
0: tanesi. Biraz onlardan bahsedelim mi hocam? Çok yaygın çünkü koç
1: Tabii ki.
0: boynuzu motifi.
1: Koç boynuzu motifi, koç aslında biliyorsunuz eril gücü temsil ettiği için bütün Orta Asya'dan günümüze kadar balbal olarak mezar taşları o
0: Evet.
1: gibi de kullanılıyor. Ama koç boynuzu bütün sadece dokumalarımızı değil keçede ve diğer sanatlarda da aslında karşımıza çıkıyor eril bir güç olarak. Şöyle bir şey var. Her Orta Asya'yı düşünürsek Kazakistan'da mesela Koşkerme yüz olarak geçiyor. İşte Türkmenistan'da Koçak olarak geçiyor ki Anadolu'da biz bu Koçak soyadı olarak da çok fazla
0: Evet,
1: soyadına
0: evet hocam.
1: rastlıyoruz.
0: Koçkor muyuz diyorlar
1: Koçkörmüyüz,
0: Kırgızlar.
1: evet. Koçak, Ayna Koçak gölleri var halılarında
0: Evet.
1: Türkmenlerin. Bizde de var aynı şekilde. Sadece koç boynuzuyla dokunan zililer, kilimler, halılar, halılarda da baş motifi oluşturuyor Koç boynuzu. Çünkü eril güç Türk dünyasında çok önemli bir güç.
0: Evet.
1: Bu aynı zamanda soyun devamını, malın bereketini, efendim kahramanlığı, gücü, yiğitliği temsil ediyor. Koçak aslında kelime manasına baktığınız zaman yiğitlik tam kelime manası. Yiğitliği düşündüğümüzde tabii ki savaşçılığı, Alp erenleri,
0: tabii.
1: Çok şeyleri bize düşündürüyor.
0: Tabii, kahramanlığı düşündürtüyor,
1: aynen,
0: doğrudan.
1: Aynen, yani koç boynuzuna baktığımızda mesela Anadolu'da hala koçların süslenip koç katımı diye bir gelenek
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Bu koç katımı geleneğinde tabii ki işte sürülerin bereketlenmesi için damızlık olarak yetiştirilen koçlar ve dişi koyunlarla bir buluşturuluyor. Çok önemli geleneklerimiz var buna,
0: evet,
1: dayalı olarak.
0: Çok haklısınız.
1: Dolayısıyla
0: hocam,
1: koç boynuzu bizim motiflerimizin başında seccadelerde bile var.
0: Evet, evet, orada
1: yani
0: da karşımıza
1: zili
0: çıkıyor.
1: De, kilimde, cicimde, halıda, bütün dokumalarımızda çok fazla karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde dediğim gibi keçe yaygılarımızda çok fazla karşımıza çıkıyor.
0: Biraz önce aslandan söz ettik. Aslan vücutlu, işte kartal başlı bir mitolojik varlıktan söz ettik. Belki orada da hani vurgulamamız gereken şey bu. Aslan da aslında o gücü, cesareti, erilliği sembolize
1: Kesinlikle.
0: eden
1: Evet,
0: bir hayvan
1: evet.
0: olarak işleniyor. Bir de İslami kültür çevresinde Hazreti Ali ile Hazreti Hamza ile de ilişkilendirerek işlendiğini de biliyoruz.
1: Öyle
0: o yüzden çok önemli
1: veriliyor.
0: bu sembolleri böyle okumak. Demin dediniz ya,
1: Tabii.
0: kilimleri, halıları
1: Tabii.
0: okuyacağız. Artık
1: Tabii.
0: bundan sonra herhalde daha farklı bir gözle bakmak mümkün
1: Evet,
0: hale gelecek
1: aslanlı,
0: hocam.
1: sözünüzü kesmeyeyim ama
0: Estağfurullah.
1: aslanlı halı ve kilimlerle ilgili bir makale çalışması yaptık.
0: Evet.
1: Bir asistan arkadaşımla birlikte. Doğu Anadolu'da da var, İç Anadolu'da da var. Özellikle duvarlara asılan duvar halılarında ve kilimlerinde aslan figürü son derece yaygın önümüze
0: Evet.
1: çıkıyor. Özellikle de erkek çocukların mesela sünnet törenlerinde o halıyı hemen yatağın başına asarlarmış. Erkek çocuğa o kahramanlığı, gücü, hani aslan gibisin denir
0: Evet,
1: ya
0: tabii
1: erkeklere,
0: zaten
1: aslanım denir.
0: dilimizde de
1: İsim
0: yaşamaya
1: olarak da
0: devam eden
1: verilir.
0: isim olarak da veriliyor. Çok
1: Dediğin
0: doğru.
1: gibi. Dolayısıyla aslan figürü çok önemli bir figür ve gene halılarda, kilimlerde de görüyoruz.
0: Hocam tabii şimdi hayvan bahsini açtık, madem dokumalarda, oradan da ilerleyelim. Başka motifler

0: konuşacağız ama mesela kaplumbağa motifi, özellikle Orhun Anıtları'nın işte o biçimli kaidelerinde
1: Kaidesinde.
0: zaten hatırlıyoruz o figürü. Türk sanatında da kendine yer bulmuş, halı ve kilim dokumalarında o kaplumbağanın sırtındaki o geometrik şekiller itibariyle daha çok kullanılıyor. Bunun kullanılma nedeni ve sıklığı nedir? Türk dünyasına ve Anadolu geneline de baktığımızda neyle karşılaşırız?
1: Benim çalışmalarında mesela bağ diye böyle kısaltarak söyledikleri Anadolu'da birçok yerde karşılaştığım motifler var. Bu motifler gerçekten altıgen olan şekillere de veriliyor ama daha çok da uçlarında ayaklarıyla, kenar çıkıntılarıyla üstünde bir altıgen ama o altıgenin kenarlarındaki çıkıntılarla başıyla tam da kaplumbağayı andıran bir motif olarak da karşımıza çıkıyor kilimlerde de. Bu tabii dediğin gibi uzun ömrü de sembolize ettiği için, kalıcılığı da sembolize ettiği için tam da kilimin merkezine koyuyorlar. Mesela sandıklı bir kilim var. Burdur'da rastladım, Dirmil ilçesinde sandıklı kilimin sandığın en merkezine bağayı koymuş. Başrolde yani kaplumbağa. Aynen Orhun anıtlarındaki
0: Olduğu gibi.
1: başrolde olduğu gibi onu getirmişiz. Kilimin hem de işte çeyiz olarak dokunan gelin kiliminin en merkezine yerleştirmişiz. Hatta bu kaplumbağa daha sonra biraz ejderle de bir alışveriş şeklinde veya ona da benzetilerek halılarda da karşımıza çıkıyor. Birçok Sivas yöresinde karşımıza çıkan örnekleri var. Efendim, daha sonra başka yerlerde de karşılaşmıştık. Tabii ki kaplumbağa çok önemli bir figür Türk dünyasında da, ki dokumalarda da çok rahat. Bir de altıgeni ben aslında dile getirmek istedim. O altıgen figür galiba yaratılışta da önemli bir role sahip. Mesela arının peteğin altıgen yapması gibi, hücrelerin altıgen şekliyle oluşması gibi. Biz de göl dediğimiz, mesela Türkmenistan'daki halılarda da karşımıza çıkan ama Anadolu'da daha çok o şekilde bölünmeler, çatkılı kilimler deniyor. Bu tür bölmeler içinde o bölümün genelde altıgene bölündüğünü görüyoruz. Yani altıgen önemli bir geometri.
0: O yüzden de kaplumbağanın tamamı stilize edilemese de halının üzerinde ya da kilimin üzerinde en azından o geometrik desenlerle yine kaplumbağa vurgusu yapılarak dayanıklılık, uzun ömürlülük
1: Burada
0: vurgulanmış
1: geçmeden bir
0: oluyor.
1: şey daha
0: Buyurun hocam.
1: hatırıma geldi. Mesela şöyle bir şey söyleniyor. Rahmetli Kenan Özbel Louvre Müzesi'nde bir sergi yapıyor. Oradaki sergide çorapları sergiliyor ve bir sanat eleştirmeni şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, Op art sanat akımının gerçek öncülerinin Anadolu kadınları olduğunu bize gösteren sergiyi açan iki çorap boyunda bir adam diyor kendisi, böyle ufak tefek, rahmetli nur içinde yatsın. Dolayısıyla bu kadının, yani Türk kadınının gerek halı kilimdeki gerek örgülerindeki motifleri stilize etmesi, geometriye, tekniğe uygulayabilmek için son derece optik bir bakış açısı gerektiriyor ve kadın bunu ustaca yapıyor. Çünkü ninesinden onu öğrenmiş. Okula gitmemiş ama o tezgah okulunda okumuş.
0: Bunları öğrenmiş.
1: Aynen, ninesi daha çocukken onu dizinin dibine oturtup bu motifleri ezberletmiş ona. O da gördüğü bir çiçeği, bir hayvana, bir başka bir varlığı nasıl stilize edeceğini çok iyi biliyor bu anlamda.
0: Hocam o kadar zengin ki şimdi böyle sırayla gidelim istiyorum. Çünkü hepsini merak ediyoruz ve konuşalım istiyorum ben de. Şimdi biz geçen haftalarda kurtla ilgili, bozkurtla ilgili konuştuk. İşte türeyiş anlatılarından yola çıktık. Halk inanışlarına kadar farklı yönleriyle ele aldık. Hiç şüphesiz böyle kadim motifler, kültür hayatımızda iz bırakan motifler dokumalara da mutlaka
1: Yansıyor.
0: yansıyor. Kurt ağzı ve kurt izi ya da canavar ayağı olarak isimlendirilen yine tane bir halı ve kilim motifi var. Biraz da bundan bahsedelim mi? Hani çok tanıdık bir motif aslında. Kesinlikle. Şimdi söyleyince belki dinleyicilerimiz nasıl bir motif diye düşünebilirler ama aslında çok bildiğimiz bir halı motifi.
1: Hemen Bumo'ydu diyecekler. Evet. Bukal olarak da bazı yayınlarda adlandırılıyor ama asıl mitolojik dayandığı nokta kurt ağzı. Yani kurdun ağzının açılmış şeklini düşünün. Kurdun başını düşünün.
0: Evet.
1: O ağzı açılmış kurt başı aynen motifte stilize olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu bizim kültürümüzde koruyuculuğu sembolize ediyor.
0: Evet.
1: Kurt hem yol gösterici olduğu için işte destanlarımızda yer aldığı şekliyle hem de koruyucu olduğu için yeni doğan çocukları mesela kurdun ağzından geçirdikleri falan böyle
0: evet,
1: hikayeler
0: evet.
1: var Anadolu'da. Siz
0: konuştuk
1: daha
0: geçen
1: iyi biliyorsunuz
0: haftalarda,
1: bunları
0: evet hocam.
1: konuştunuz.
0: Estağfurullah.
1: İşte bunun kilime yansıması. Nasıl koruyacak? Hem dokuduğu kilimi koruyacak hem o kilimi serdiği yuvayı koruyacak. O motif. Yani burada kilimler sanki halılar bize bir yazılı dua aracı gibi
0: evet
1: kullanıyor.
0: Adeta çok
1: Evet,
0: doğru.
1: adeta.
0: Aslında burada ilginç de bir durum var hocam. Kurt hem korkulan ve çekinilen bir hayvan, yırtıcı bir hayvan nihayetinde. Ama aynı zamanda bir korunma sembolüne dönüşüyor. Ondan
1: Evet.
0: bir uzuv ya da işte onun resmedilmiş
1: Evet.
0: bir halini üzerimizde taşımak ya da evimizdeki
1: Evet.
0: bir objeye işte bir halıya, bir kilime onunla ilgili bir motif işlemek bizi koruduğuna dair bir inanışın
1: Evet.
0: da beraberinde
1: Aynen.
0: getiriyor. Bir de bildiğim kadarıyla hocam kurdun karanlıkta da görebilme özelliği olduğu için ve ışıkla, güneşle de ilişkilendirilip o tip motiflerle de iyimserlikle ilişkilendirerek o tip motiflerle de Anadolu halı ve kilimlerinde yer aldığını biliyorum ben kurdun
1: Kesinlikle.
0: eğer yanlış değilse.
1: Doğru. Tabii ki tarih boyunca dediğiniz gibi kurdu bütünüyle işlememişiz. Ama kurt ayağını yani kurt izi olarak işlediğimiz kurdun basıl yani ayağını bastığı şeklini işlemişiz. Biraz çiçeğe benzeyen bir motiftir
0: Evet.
1: mesela o. İşte canavar ayağı dediğimiz gene kıvrımlarla oluşan daha sonra mesela ejderi dönüşen biçimleri olan o ejder ayaklarını da andıran motifler hep kurdu sembolize ediyor ve kurt dolayısıyla bizde hala hallarımızda, kilimlerimizde koruyucu bir unsur olarak karşımıza çıkıyor
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: hocam. Şimdi yeryüzündeki hayvanlardan söz ettik. Biraz da böyle gökyüzünle, Türk mitolojisinde işte yücelik, kutsallıkla ilişkilendirdiğimiz kuşlara uzanalım istiyorum.
1: Evet.
0: Hemen aklımıza kartal geliyor, çift başlı kartal
1: Evet,
0: geliyor değil mi hocam?
1: kesinlikle. Tabii.
0: Kara kuş işte geliyor
1: Evet.
0: ki kartalla eş
1: Kara
0: anlamlı.
1: kuş, koca
0: Koca
1: kuş,
0: kuş, Simurgh
1: Anadolu'daki
0: kuşu.
1: isimleri, evet.
0: Biraz da bunların görüntülerinden
1: Evet.
0: söz edelim isterim.
1: Şöyle söyleyeyim, ta ucu pazarıya dayanan o hayvan üslubunda da kuş motifleri var. Mesela orada bir cennet kuşu dedikleri bir kuş var ki bu cennet kuşu kara kuş olarak adlandırılıyor. Hatta Orhun anıtlarının çevresinde yapılan kazılarda bir mezar lahitinde de bu kuş belirlendi, yayınlandı da hatta Halit Hoca tarafından
0: Evet,
1: tanırsın.
0: evet.
1: Dolayısıyla o kuşla esasında kartal özdeş değil ama bir anlamda anlamsal olarak özdeşleşiyor. Çünkü o da ruhu temsil ediyor ve metafizik bir özelliği var. Tanrı'dan haber getiren bir kuş. Aynı şekilde kartal da öyle. Göklerin hakimi ve tanrısal şamana haber getiren bir kuş ögesi olarak Türk kültüründe yer alıyor. Dolayısıyla Selçuklu kartalı olarak bildiğimiz çift başlı
0: Evet.
1: kartalı biz halılarımızda, kilimlerimizde de bazen koç boynuzuyla, bazen eli belinde motifiyle özdeşleşmiş olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela koca sulu halı diye bir halı var. Döşeme altında Antalya, Burdur yöresinde dokunan halılarda ki bu koca sudaki o koca kuş motifi iki başlı kartalı andırıyor. Kanatlarıyla bastığı
0: Evet.
1: pençe ayaklarıyla mesela. Tam bir stilize kartal figürüdür. Dolayısıyla Türkmen halılarında da aynı
0: Var.
1: kartal figürlerini karşımızda görüyoruz. Daha sonra bu kanatlar işte eteğe dönüşüyor. Mesela eli belindeye bağlanıyor.
0: Evet.
1: Bu Türk mitolojisindeki hani kartalın dişi olduğundan, işte şamanı doğurduğundan filan gibi mitolojik unsurları da sanki içinde barındıran ve kilimin kutsiyetini artıran
0: Evet,
1: bir
0: evet hocam.
1: figür gibi yani. Dolayısıyla kadın, hani şimdi birden kadına geçmiş olduk ama
0: Olsun,
1: bir
0: olsun hocam.
1: bağlantı
0: Mutlaka bağlantıları var
1: kurma,
0: bunların.
1: evet, doğurganlıkla yuvayı yapan dişi kuş dediğimiz,
0: Evet.
1: kadını bu şekilde nitelediğimiz böyle bir kültürel yapı olarak toplumsal bir değerimiz var. Dolayısıyla bu motifleri gerçekten hem halılarda hem kilimlerde, dediğim gibi keçede olsun, başka örgülerde olsun, çorabında, eldiveninde hala görebiliyoruz. Çok
0: Evet,
1: önemli
0: evet.
1: motifler
0: Bir
1: bunlar.
0: de hocam mesela şey ejderha ve işte Zümrüt Anka
1: Ha,
0: ya da
1: o
0: Simurg
1: karşılaştırmayı da
0: mücadelesi de çok
1: yapmak
0: yansıtılır
1: lazım.
0: değil mi? Onunla ilgili ve
1: Kesinlikle.
0: bir birazcık değerlendirme yapalım
1: Kesinlikle.
0: isterseniz.
1: Bugün mesela ben bir halım var evde. Yağcı Bedir halısı. Yağcı Bedir'in üzerinde Simurg'la Ejder'in ta Selçuklu döneminden, o eski Osmanlı'ya geçmeden önceki o ara dönemde olan bazı hayvan figürlü halılar vardır
0: Evet.
1: halıcılık tarihinde. Orada mutlaka hayat ağacının yanında işte bir kuş figürü. Bu belki
0: Evet.
1: kartaldır, belki simurgdur. Hemen altında ejderi de ifade eden bir kıvrımlı ve böyle ejder kafası ayağı olan gene bir motif vardır. Bunlar işte zamanla değişerek günümüze kadar gelmiş Yağcı Bedir halılarında bile hala
0: O
1: var.
0: motif işleniyor.
1: Yani bu neye dayanıyor? Simurg aslında ruhumuzu temsil ediyor. Ejder ise bedenimizi temsil eden maddi kültür. Türk mitolojisindeki hani eril güç, dişil
0: Evet,
1: güç.
0: evet.
1: Dolayısıyla oraya dayandırdığımızda birisi gök, yani Simurg gök güçlerini temsil ediyor.
0: Ejderha
1: Ejder
0: yeri
1: de
0: temsil
1: evet
0: ediyor.
1: yer güçlerini temsil ediyor. İkisinin birlikteliği hayatı devam
0: Çok doğru.
1: ettiriyor, hayatı var ediyor. Dolayısıyla bunların birlikte mutlaka halılarda işlendiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Çok
0: O da
1: önemli.
0: çok önemli bir şey.
1: Çok
0: Çünkü
1: önemli.
0: orada gördüğümüz o çatışma, mücadele çoğu zaman ondan çok daha fazlasını anlatıyor. İşte sizin işaret
1: Aynen,
0: ettiğiniz o
1: aynen.
0: evrenin düzeni, karşıt güçlerin birbirleriyle olan mücadeleleri, işte yer ve gök arasında geçen bu mücadele, bunlar üzerinden sembolleştirilmiş oluyor ki
1: Evet.
0: çok gerçekten de çarpıcı ve günümüzde de hala kullanılmaya
1: Evet.
0: devam ediyor. Hocam şimdi gökyüzündeyken biraz da gökyüzüyle ilgili motifler
1: Evet.
0: üzerinden konuşalım istiyorum. İşte yıldızlar, sekiz kollu yıldız özellikle Türk
1: Evet.
0: halılarında ve kilimlerde çok kullanılıyor. Bunların tabii Türk evren tasavvurunu yansıtan boyutları var muhakkak yıldızların işte gökyüzü unsurlarının kullanılıyor olmasının. Bunların nasıl değerlendirebiliriz? Gökyüzüyle olan o ilişkiyi kurarken ve yer ve gök anlayışı tıpkı o demin Simurg ve ejderha
1: Evet.
0: mücadelesinde olduğu gibi böyle bu tip bir şey mi bize
1: Aynı
0: çağrıştırmalı?
1: felsefe.
0: Evet değil mi?
1: Yani aynı felsefenin geometrik yansıması olarak sekiz köşeli yıldızı, hatta o kadar stilize hale gelmiş ki hani bugün gençlerin, genç neslin yin yang olarak bildiği
0: Evet.
1: aşık kıvrımı, Anadolu'da kadınların, dokuyanların aşık kıvrımı dediği bir motif var. İki kıvrımın birbiri içine geçmesiyle oluşan kıvrım, aynı şekilde altı köşeli yıldız, iki üçgenin üst üste gelmesiyle oluşuyor. Sekiz köşeli yıldız da iki karenin çapraz üst üste
0: Doğru.
1: gelmesiyle oluşuyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunların hepsini bir arada konuşacak olursak, işte Simurg'la Ejder'in mitolojik felsefesine dayanıyor ki, birisi karenin, birisi yer gücü, birisi gök gücü.
0: Evet.
1: İkisi birlikte olduğunda o gene hayatın varoluşu ortaya çıkıyor. O döngü ortaya çıkıyor. Mesela o aşık kıvrımındaki kıvrımların birbiri içine geçişi zaten bir döngü şeklindedir. Biz ona hatta çoklu yapılınca çarkı felek diyoruz.
0: Evet, evet hocam.
1: Çarkı felek motifi de çok vardır halı
0: Halı, evet
1: kilimlerde
0: onlar da
1: mesela.
0: çok var.
1: Felek dediğimiz şey gökyüzünün hemen bizim gözleyebildiğimiz, değil mi, o
0: Tabii.
1: Samanyolu galaksisini hatırımıza getirir.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla oradaki dönüş, işte ona felek diye Türkler adlandırıyorlar. Feleği hatta kaderle, değil mi,
0: Evet.
1: bağlarlar. İşte felek vurdu gibi
0: Tabii.
1: türkülerimize bile işlemiştir. Dolayısıyla bu çarkı felekle bu motifler birbiri içinde. Hatta yıldızların bu döngü içinde mevsimsel döngüleri de ifade ettiğini biliyoruz. Mesela Ülker yıldızı ile işte Zühre yıldızı yan yana geldiklerinde onların birbiriyle kavgasından işte göklerin gürlediğini, yağmurların, baharın işte yeniden bir hayatın canlanmasının başlayacağını

0: müjdelediğini ifade ediyorlar.
1: Hı.
0: Kuzuların doğmaya başladığını, işte ona
1: Evet.
0: göre bir hazırlık yaptıklarını, yani Türk kültüründe göklere bakarak, yıldızlara bakarak ne yapıyoruz? Hayatın dengesini, döngüsünü bir insan olarak uyum sağlamayı ve ayarlamaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle öyle hocam. Bunlar üzerinden yerle gök arasındaki o bütünlüğü de aslında işte sizin o
0: Evet.
1: yin yang dediğiniz o
0: Evet.
1: çarkı felek ya da diye
0: Evet.
1: yorumladığınız motife de bizi götürüyor. Bu bir birliktelik yani maddi ve manevi dünyanın birlikteliğini ve bütünlüğünü vurgulaması açısından
0: Kesinlikle
1: çok
0: dilekçim, bir şey
1: kıymetli.
0: daha
1: Buyurun.
0: ilave edeyim.
1: Buyurun hocam.
0: Burada bir denge unsuru bunlar.
1: Evet.
0: İşte iki kare, iki üçgen, işte çarkı felekteki o yin yang, aşık kıvırma dediğimiz denge motifi olarak da geçiyor. Geceyle gündüz, iyi ile kötü,
1: Evet.
0: erille dişil
1: Hı.
0: birlikteliği. Dolayısıyla bunlar bütün zıtlıkların birlikteliğini,
1: Hı.
0: yani hayat zıtlıkların birlikteliğiyle
1: Tabii,
0: oluşuyor.
1: anlamlı ve
0: Anlamı,
1: güzel.
0: evet,
1: Evet.
0: çok güzel bir anlamı
1: Çok
0: var.
1: güzel hocam bu. Yani evet böyle okuduğumuzda
0: Çok
1: bambaşka bir
0: önemli.
1: dili var bu halı ve kilim dünyasının. Şimdi siz biraz önce bir giriş yaptınız ama hocam onu ayrıca konuşalım istiyordum zaten. Bu eli belinde motifi.
0: Hı.
1: Kadını, bereketi, devamlılığı
0: Evet.
1: anlatan çok mühim
0: Hı.
1: motiflerden biri. Biraz bunun anlamları ve yaygınlığı üzerinde duralım isterseniz. Buyurun.
0: Kesinlikle. Kadın tabii halı kilim dediğimiz sanatı aslında bir bakıma yapan
1: Evet.
0: ve ustası olan kişi.
1: Ve aktaran.
0: Üreten, aktaran,
1: Evet.
0: nineden toruna kadın yoluyla bu sanat devam ediyor. Hani erkekler bunun tasarımını yapıyorlar, motif çizimini yapıyorlar, çözgüsünü yapıyorlar. Dokumada onların da payı var elbette. İpliğini oluşturanlar bile var. Kirmanı eğiren erkekler
1: Evet.
0: bile var. Ama kadın başrolde tabii ki. Dolayısıyla kadın bu üretimin hani başroldeki halini halıda da motif olarak kendini gösteriyor. Bordürlerde tamamen eli belinde motifiyle oluşturabiliyor veya halının ana motifini eli belindeyle oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu eli belinde motifi yuvanın devamını, yuvanın korunmasını, ailenin işte üremesini, çocukların olması, dolayısıyla
1: Hayatın
0: hayatın
1: devamlılığı.
0: devamlılığını sağlama
1: Evet.
0: bakımından, doğurganlık bakımından eli belinde motiflerinin birçok çeşitleri var aslında halı
1: Evet.
0: kilimlerdeki.
1: Hocam sizin çalışmalarınızda ben gördüm. Kara döşeme diyorsunuz. O da bu motifi anlatıyor
0: Aynen.
1: değil mi hocam? Aynı
0: Aynen.
1: ifade.
0: Aynen. İşte kara döşeme, kara kuşla da yani kartalla da eli belindeyi bağlayan, biraz önce bahsettiğimiz bir motif aslında. Mesela Anadolu'da Hakkari'de Gülsarya deniyor o motife. Geliyoruz hemen Toroslar'da kara döşeme deniyor. Afyon'da aman kız motifi deniyor.
1: Aman kız.
0: Aman kız. Ondan sonra işte Sivrihisar'da gene eli belinde kadın motifi olarak gene karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bütün hani Anadolu'nun farklı yerlerinde, hatta şeyde Sivas'ta kemki kilim diye karşıma çıktı benim. Kemki de kenarlarına böyle sınırlar geçerek tırnaklı olmasına deniyormuş. Kertik gibi
1: Evet.
0: olduğu için. Dolayısıyla bu eteklerindeki tırnaklı, yani şöyle söyleyeyim, kartalın kanadını açtığı zamanki o tüylerinin hani böyle girintili hali kadının eteklerinde yer alıyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bu motif hem kartalın ilahi gücünü hem de kadının o yuvayı koruyucu ve devam ettirici doğurganlık gücüyle birleştiriyor ki çok önemli bir tısım olarak karşımıza çıkıyor
1: Evet,
0: kilimlerde
1: hocam.
0: ve halılarda. Bazılarında işte hamile kadını temsil eden tipi var. Bazıları işte evin büyük hani otoriter kadınını temsil eden tipi var.
1: Evet.
0: Bazılarında işte kartala benzeyen çift başlı kartal gibi olan tipleri var. Dolayısıyla çok önemli bir motif. Bir de şunu söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Kadın Türk dünyasında sadece üreten, evini koruyan birisi değil, aynı zamanda söz sahibi.
1: Tabii.
0: Erkeğiyle birlikte yan yana
1: Hareket eden.
0: hatun ve Hakan
1: Hakan.
0: olarak yan

0: yana karar mekanizmasında yer alan
1: Evet.
0: bir
1: Evet.
0: evet
1: Evet hocam.
0: paya sahip. Dolayısıyla Türk dünyası için kadın figürü, eril figür,
1: Hı
0: koç
1: hı
0: boynuzu ne
1: hı.
0: kadar öndeyse eli belinde motifi de hemen onun
1: Hı.
0: yanında mutlaka yer alıyor.
1: Çok güzel bir noktada bıraktık hocam programı. Kadının hem dokumayı üreten, hem yaşatan, hem aktaran, hem de yorumlayan, yeniden
0: Evet.
1: yorumlayan bir tarafı olduğunu da söylemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bugün sizinle birlikte bir halının, bir kilimin üzerindeki bu motiflerden yola çıkarak Türk kültürünün çok eski dönemlerine uzanan bir yolculuk yapmış olduk. Sağ olun, var olun hocam. İyi ki
0: Teşekkür ederim.
1: geldiniz.
0: Sizlerin davetiyle güzel bir program oldu inşallah.
1: Çok teşekkürler
0: Çok
1: hocam.
0: teşekkür
1: Sağ
0: ederim.
1: olun. Sevgili dinleyiciler, bugünlük bizden bu kadar. Kültür Otağı'nda önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın, iyi günler diliyoruz.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde başkent oluşunun 103. yılı vesilesiyle bir kez daha başkent Ankara'mıza çevireceğiz rotamızı. Daha önce şehrin antik geçmişiyle Türk egemenliğine girdiği süreci ve başkentlik niteliğinin somutlaştığı parlamento binalarımızı ele aldığımız iki bölümle çıkmıştık karşınıza. Şimdi ise Ankara'nın milli mücadelenin komuta merkezliğinden yeni kurulan devletin başkentliliğine uzanan macerası üzerinde duracağız. Modern çağda başkentler yalnızca devlet kurumlarının bulunduğu şehirler değildir. Bir ülkenin siyasi yönelimini, tarih anlayışını ve gelecek tasavvurunu da yansıtırlar. Bu nedenle başkent seçimi çoğu zaman idari bir karar olmanın ötesinde sembolik de anlam taşır. Osmanlı Devleti'nin son başkenti İstanbul, yaklaşık 5 asır boyunca imparatorluğun, hatta bir dönem bilinen dünyanın önemli bir kısmının yönetim merkezidir. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler, yeni Türk Devleti'nin merkezinin farklı bir şehirde şekillenmesine tarihsel ve zorunlu bir zemin hazırlar. Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli bölgeleri işgal edilirken İstanbul'da fiilen denetim altına girer. 16 Mart 1920'de İhtilaf Devletleri'nin İstanbul'u resmen işgal etmesiyle Osmanlı Meclis mebusanı dağıtılır. Bazı milletvekilleri tutuklanır, bazıları sürgüne gönderilir. Bu gelişme milli iradeye dayalı yeni bir siyasi merkezin Anadolu'da oluşturulmasını zorunlu hale getirir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları için artık mücadeleyi İstanbul'dan yürütmek mümkün değildir. Ankara bu süreçte birçok avantajı aynı anda sunar. Şehir Anadolu'nun merkezindedir. Batı cephesine ulaşım bakımından elverişlidir. Demir yolu bağlantısı sayesinde haberleşme ve lojistik faaliyetleri nispeten kolay yürütülür. Aynı zamanda işgal kuvvetlerinin doğrudan tehdidinden uzaktadır. Ancak Ankara'nın tercih edilmesinde yalnızca askeri ve coğrafi gerekçeler etkili olmaz. Şehrin milli mücadeleye verdiği güçlü destek de belirleyici rol oynar. Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir. Dikmen sırtlarında büyük bir kalabalık tarafından karşılanır. Seymenlerin gösterdiği ilgi ve Ankara halkının desteği

desteği milli mücadele kadrolarına önemli bir moral kaynağı olur. 27 Aralık günü Oğuz töresinde ve onu devam ettiren Ankara Seymen kültüründe olağanüstü kader belirleyici gün anlamında kullanılan, yani savaş, yıkım, yeni bir düzenin kurulması gibi tarihi kırılma anlarını ifade eden Kızılca Gün kavramıyla adlandırılır. 2020 yılında Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirilen Kızılca Gün anıtı da bu günün anısını yaşatmayı hedefler. 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip anıt, 17 figür ve bir rölyeften oluşur. Eserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın tasvir edilir. Ana figürlerin etrafında ise Ankara'nın seymenleri, bacı erenleri, gençler ve çocuklarla milli mücadeleye inanmış Ankaralılar yer alır. ...23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması Ankara'nın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Artık şehir yalnızca bir direniş merkezini değil, egemenliğin kaynağını temsil eden yeni bir meclisi de barındırmaktadır. Kurtuluş Savaşı boyunca askeri kararlar, diplomatik girişimler ve siyasi faaliyetler Ankara'dan yönetilir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz'a kadar uzanan süreçte Ankara, bağımsızlık mücadelesinin karargahı görevini üstlenir. Savaşın kazanılması ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte yeni devletin kalıcı merkezinin neresi olacağı sorusu gündeme gelir. İstanbul, ekonomi, kültürel ve nüfus bakımından hala ülkenin en büyük şehridir. Buna karşın Ankara, milli mücadelenin merkezi olarak yeni devletin kuruluş hikayesiyle özdeşleşir. Cumhuriyet kadroları, yönetim merkezinin Anadolu'da bulunmasının ülkenin iç bölgeleriyle daha güçlü bağ kurulmasını sağlayacağını da düşünür. 13 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan tam 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddeli kanunla Ankara resmen devletin başkenti ilan edilir. Türkiye Devleti'nin makar idaresi Ankara şehridir ifadesinden oluşan düzenleme, yeni devletin yönünü belirleyen en önemli siyasi kararlardan biri olarak tarihe geçer. Böylece Ankara, Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği fiili rolü hukuken de kazanmış olur. Ankara'nın başkent ilan edilmesinden sonra Cumhuriyet ilan edilir. Bu yakın tarih, iki karar arasındaki güçlü ilişkiyi de gösterir. Yeni rejim, kendini yalnızca yeni bir yönetim biçimi olarak değil, aynı zamanda yeni bir devlet anlayışı olarak da tanımlar. Ankara'da bu anlayışın mekansal karşılığı haline gelir. Cumhuriyet yönetimi, modern kurumlarını ve yeni bürokrasiyi bu şehirde şekillendirmeyi tercih eder. Başkent ilan edildiği dönemde Ankara'nın nüfusu yaklaşık 30 bin civarındadır. Dar sokakları, kerpiç evleri ve çok sınırlı altyapısıyla büyük bir yönetim merkezi olma niteliğinden çok uzaktır. Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarında hazırlanan planlar doğrultusunda şehir hızla büyümeye başlar. Bakanlıklar, kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve eğitim kuruluşları Ankara'da toplanmaya başlar. Kısa süre içinde Anadolu'nun mütevazı kasabası, genç cumhuriyetin vitrini haline de gelir. Sevgili dinleyiciler, bugün Ankara yalnızca kamu binalarına ev sahipliği yapan bir idare merkezi değildir. Aynı zamanda milli mücadelenin hafızasını, cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve modern devletin gelişim sürecini temsil eden başkenttir. Bu yönüyle Ankara, Türk dünyasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği, Türk istiklalinin de sarsılmaz kılıcı.

0: hikayesidir. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayer ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayer ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buz ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bulat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret ettiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. Ankara Türk-Alman Ekonomik Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, küresel tehditlere dikkat çekti. Güvenilir üretim ve dayanıklı tedarik zinciri gerekiyor dedi. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi ise Türkiye'siz bir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulamayacağını vurguladı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 il belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Türkiye Avrupa Birliği ile vize serbestisi görüşmelerini sürdürüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ekim-Kasım aylarında Avrupa Birliği yetkilileriyle seyahatleri kolaylaştıracak yöntemler üzerinde durulacağını söyledi. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılan bazı uçuşlarda ise iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de gerilim tırmanıyor, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde alarm verildi, 3 patlama sesi duyuldu. Bazı Arap havayolu şirketleri Suudi Arabistan uçuşlarını durdurdu. Husiler Yemen'in Taiz kentinde köylere saldırdı, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Dış Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasında ulusal sinema kavramının fikir babası ve büyük ustası Halit Refik'ten söz edeceğiz. Refik, sinemayı sadece Batı'nın bir kopyası olarak değil, bu toprakların kendi kültürü, tarihi ve toplumsal yapısıyla harmanlanmış, bağımsız bir sanat formu olarak gören vizyoner bir isimdi. O, hem toplumsal gerçeklerin peşinde koşan bir sosyolog, hem de kadrajında zarafet ve estetiği birleştiren bir yönetmendi. Halit Refik sineması aslında Türkiye'nin kendine has kimliğini perdeye taşıma çabasıdır. Hollywood veya Avrupa sinemasını taklit etmek yerine sinemamızın geleneksel halk hikayelerinden ve Osmanlı kültüründen beslenmesi gerektiğini savunur. Taşra'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin dramını anlattığı unutulmaz 1964 yapımı Gurbet Kuşları filmiyle toplumsal bir değişimi sinemayla belgelerken Antalya Altın Portakal'da en iyi yönetmen ödülünü de alır. Halit Refik edebiyat uyarlamalarında da sinemamızın ulaştığı en yüksek zirvelerdendir. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'yu 1975 yılında TRT ile birlikte televizyona uyarlayarak Türkiye'de dizi kültürünün ilk ve en nitelikli örneğini verir. Ünlü yazar Kemal Tahir'le olan dostluğundan beslenen tarih bilinciyle çektiği Harem'de Dört Kadın filminde ise Osmanlı'nın son dönemindeki aile yapısını ve kadınların dünyasını cesur bir perspektifle ele almıştır. Yine Kemal Tahir imzalı Yorgun Savaşçı romanını da TRT ile birlikte filme çeken isim Halit Refik'tir. Halit Refik, izleyicisine sürekli olarak sinemanın bir milletin hafızası olduğunu hatırlatmak istemiştir. Zaten onun kamerası Türkiye'nin tüm çelişkilerini, hüzünlerini ve görkemini en dürüst haliyle yansıtır. Metin yazarı

0: Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Şimdi müzik zamanı.

bize kocamızı ver diye inler. O zaman Çakır'ın gözü doludur. O zaman gözünün önüne gelen cepheden şehitlik alıp yükselen

uçurtma uçar sözlüğümden. Geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş. Zaman düşer ellerinden yere, oradan tahta.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım, iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Ciddiye yapılan bazı uçuşlarda ise iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Spor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında toplandı. Toplantının detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Ateş serbest tatbikatında Mehmetçiğin caydırıcı gücü bir kez daha sahaya yansıdı. Milli Savunma Bakanı Güler, ilk defa kullanılan silah sistemlerine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dış politika ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Toplantının detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Bazı fonlardaki 43.643 yatırımcıya ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır denildi. Yapılan açıklamada fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini amaçlayan teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Bakan Göktaş, "Babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok." diye konuştu.
2: Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın, ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi.
2: Çok bilinçli bir şekilde bir saldırı organize edilmiş. Çok bilinçli bir şekilde. Burada hedef alınan ben, babam, ailem ama aynı zamanda Cumhurbaşkanımız. Bir itibarsızlaştırma kampanyası içerisinde oldular. Ve diyor ya, elimde somut deliller var. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim, istifa ederim. İspat etsin, istifa ederim dedim.
1: Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, hukuk önünde hesap soracağını söyledi.
2: Ben hukuk önünde hesabını sordum ve sormaya da devam edeceğim. İşin arkasını bırakmayacağım ve kesinlikle bunun hesabını er ya da geç göstereceğim. Yani hukuk önünde hesabını soracağım. Kaçacakları hiçbir delik yok. Yalan olduğunu bile bile çamur at izi kalsın politikası güttüler. Bunu bilerek yaptılar.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petre Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Kurtulmuş, Bayır ile görüşmesinde terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaptı. Yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, aynı zamanda demokratikleşme ve toplumsal barış için fırsat olduğunu vurguladı. Filistin davasına da değinen Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırım ve İsrail'in tutumu karşısında iki devletli çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki İsrail'in gözlemci statüsünün askıya alınması başlıklı raporu yakından takip ettiklerini dile getirdi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Bayır, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bombalanan alanları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü ve yerli savunma teknolojileri Ankara Polatlı'da sahaya yansıdı. Yapay zeka destekli hedef planlamasından kamikaze dronlara, yerli tank savar sistemlerinden lazer silahlarına kadar onlarca teknoloji Ateş Serbest 2026'da görücüye çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yıl ilk defa kullanılan silah ve sistemlerin Türkiye'nin ulaştığı üstün seviye gösterdiğini vurguladı.
1: Bu yılki faaliyetlerimizde bir kısmı ilk defa olmak üzere çok sayıda farklı cins ve çapta silah ve sistemlerin kullanılması ulaştığımız üstün seviyeyi ve gelişen harekat kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından ayrıca büyük bir önem taşımaktadır.
0: Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin askeri gücünü etkin diplomasiyle birleştirdiğini de belirtti.
1: Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecektir.
0: NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye savunma sanayisinde mükemmel örnekler olduğunu söyledi. Türkiye'de sadece son birkaç yılda değil, uzun süredir fiili bir savunma sanayi devrimine tanık oluyoruz dedi. Radmila Shekerinska, Türkiye'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'le birlikte Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumda konuştu. Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarına ilişkin verilen taahhütlerin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO zirvesinde somut kabiliyetlere dönüştürülmesinin ele alındığını belirtti. İttifak içinde yük paylaşımının NATO'nun kuruluşundan bu yana gündemde olduğuna işaret eden Shekerinska, Ankara'da savunma harcamalarının yanı sıra sözleşmelerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de arttığını, yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmenin duyurulduğunu ve imzalandığını dile getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkat çekti. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağının Avrupa Birliği olduğunu söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin son 5 yılda toplam ticaret hacminin 900 milyar avroya ulaştığını belirtti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği şirketlerinin Türkiye'deki yatırım hacminin 200 milyar avroyu aştığını paylaştı. Bolat, AB ile dijital ticaret ve sınırda karbon düzenlemesi gibi konularda önemli çalışmalara imza atıldığını da vurguladı. Ülkeler arası ekonomik entegrasyonu daha da güçlendirme çağrısında bulundu. Türkiye'nin makine tüzüğünün kabulüyle ilgili önemli adımlar attığını söyledi. Yeni tüzüğün 2027'nin ilk aylarında kabul edileceğini belirtti. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti.
2: Şirketlerini kuracak girişimcilerimize %3 hisse karşılığında TÜBİTAK BİK fonumuzdan 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunacağız. Ayrıca Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında seçilen 3 girişimcimize 900 bin lira ilave yatırımla birlikte %5 hisse karşılığında toplam 2 milyon 250 bin liralık finansman sağlayacağız.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'de 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu.
3: Bizim hedefimiz Türkiye arkeolojisini daha güçlü bilimsel imkanlarla desteklemek, kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, ülkemizde çalışan yabancı bilim heyetleriyle nitelikli, karşılıklı ve kalıcı ortaklıklar geliştirmektir.
0: Bakan Ersoy, İtalya ile arkeoloji alanını

0: da yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti.
1: Efes Ören Yeri ile Pompei Arkeoloji Parkı arasında bilimsel ve kültürel işbirliğinin geliştirmesine yönelik güçlü bir diyalog sürecini de başlattık. Mersin, Eleosa, Sebaste Antik Kenti'nde ise İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji Merkez Enstitüsü ile projeyi 2027 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
0: 12. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından genç iletişimciler emek verdikleri eserlerle ödül heyecanı yaşadı. Dereceye girenlere ödülleri Ankara'da düzenlenen final gecesinde verildi. Yarışmaya 141 üniversiteden 2081 başvuru yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye yüzyılını vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu.
2: Türkiye yüzyılını aynı zamanda iletişimin yüzyılı haline getirmek, bu vizyon doğrultusunda adil ve etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösteriyoruz. Özellikle arama motorları ve sosyal medya platformları hangi bilginin ya da içeriğin görünür olacağını büyük ölçüde algoritmalar aracılığıyla belirlemektedir. Bunun çarpıcı bir örneğini İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 3 yılı aşkın süredir devam ettirdiği soykırımda bariz bir şekilde gördük ve görmekteyiz. Dijital platformları tarafsız mecralar olarak göremeyiz. Bu platformlar dijital diktatörlükler haline gelmektedir. Söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır.
0: Ankara İtmeskut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik operasyon, Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları gibi bilgiler kapsamında gerçekleştirildi. 25 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Maaş ödemeleri için kullanılan kredilerin faiz tutarındaki artışta dikkat çekti. Bu tutarın 2 milyon liradan 76 milyon liraya yükseldiği açıklandı. İstanbul Üsküdar Belediyesi, 2026 yatırımları için ayrılan yaklaşık 2 milyar liralık bütçenin 9 ayda sadece %28'ini kullandı. Sosyal yardım bütçenin ise 3'te 1'i harcanabildi. Açıklamada hizmet eksikliğinin sebebi kaynaksızlık değil, plansızlık olduğu kaydedildi. Bütçenin yalnızca %8'i yatırıma, %2'sinin de sosyal yardıma gittiği bildirildi. Gelecek yılki personel hak edişinin 8,4 milyar lira, yani belediyenin yıllık geliri kadar olduğu açıklandı. Balıkesir'in 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde 37 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Edremit'te 28, Burhaniye'de 7 ve Havran'da 2 adresteki operasyonlarda 34 ekip ve 371 personel katıldı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 250 fişek, 555 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin de aralarında yer aldığı 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Mersin, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi 10 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan yaklaşık 400 bin lirayla dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politika ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafında ateşkese uymasını istedi. Trump'ın hedefinde Husiler ve İran'da vardı.

0: Bölgedeki saldırılarını artıran Husiler için sert ifadeler kullandı. Çok yanlış işler yapıyorlar dedi. İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceklerini yineledi. Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin ve Rusya'nın Tahran yönetimine yardım ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Paylaşımında kaybedecekleri çok şey var, eğer böyle bir yardım olsaydı bunu çok çabuk öğrenirdik ifadelerini kullandı. Ankara, Orta Doğu'da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın mevkidaşıyla telefonla görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar da değerlendirildi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile de bir araya gelmişti. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu yangın çıktı. Başkent Riyad'a düşen füze parçaları nedeniyle de 4 kişi yaralandı. 15 konutta maddi hasar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husilere karşılık verdi. Husilerin kontrolündeki Hudeyde'de petrol tesislerine hava saldırıları düzenlendi. Bombardıman sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Yemen ordusu tarafından başlatılan Yemen Şafağı operasyonu ise sürüyor. Yemen Başkanlık Konseyi tarafından yapılan açıklamada ordunun nihai hedefine doğru kararlılıkla ilerlediği açıklandı. Arap Koalisyonu da Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de insani krize işaret etti. Husilerle Suudi Arabistan arasında süren askeri tırmanıştan derin endişe duyduklarını açıkladı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Rusya tarafından fırlatılan balistik füze Kiev'de bir binaya isabet etti. 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. Ukrayna ise Rusya'ya İHA saldırıları düzenledi. Balakova kentinde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Ateş serbest tatbikatında Mehmetçiğin caydırıcı gücü bir kez daha sahaya yansıdı. Milli Savunma Bakanı Güler, ilk defa kullanılan silah sistemlerine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkate çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dış politika ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alacak. Sarı Lacivertliler 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Zorlu 90 dakika TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın heyecanı dün başladı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 1. SMS Grup Sarıyer 1, Bodrum Futbol Kulübü 4, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Fenerbahçe Tarif'in Euroleague'deki 5. maçında 4. galibiyetini elde etti. Sarı Lacivertliler Ataşehir'de Zalgiris Kaunas engelini 99-80'lik skorla geçti. Bahçeşehir Koleji BKT Euro Cup'ta yoluna yenilgisiz devam ediyor. Temsilcimiz sahasında Manresa'yı 188 yenerek 3'te 3 yaptı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul 20, İzmir, Gaziantep 21, Adana, Antalya 27, Kahramanmaraş 25, Bolu, Samsun 24, Trabzon, Diyarbakır 26, Erzurum 17, Malatya 18, Van 19 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Bilecik yolunun 20 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dilimizde bazı kelimeler var ki aynı şekilde yazılır ama anlamları farklıdır. A, D, E, M diye yazdığınızda Adem ve Adem olarak iki ayrı kelime yazmış olursunuz. Okurken ikisinin arasındaki tek fark A sesindeki uzunluktur. Bu iki kelimenin başında Arapçada iki farklı harf var. Biri ayındır, diğeri elif ama biz ikisini de A ile yazıyoruz. Adem yokluk, var olmama, bulunmama anlamına gelirken Adem kutsal kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamberdir. Eş yazımlı olduğu için sesteşliği önlemek amacıyla ya da karışmayı önlemek amacıyla Türk Dil Kurumu yazım kılavuzunda insanoğlu adam anlamına gelen Adem kelimesinde A'nın üzerinde düzeltme imi dediğimiz şapka vardır. Adem kelimesi hiçlik, ölüm ve boşluk anlamlarına da gelir. Tasavvufta varlığın hiçliğidir. Aynı zamanda sız, sızlık anlamı veren önektir. Adem kelimesini söylerken A sesi açık ve kısa, E sesi orta olarak seslendirilir. Yalın haldeki okunuşunu verelim. Adem, Adem. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında orta E sesine döner. İnsanlığın babası sayılan Adem derken A sesi açık ve uzun, E sesi orta olarak seslendirilir. Yazımda A harfine düzeltme işareti koyuyoruz. Adem ilk peygamberin adıdır. Adem ilk insan, Adem insanoğlu deriz. Telaffuzunu dinleyelim. Adem, Adem. Bir hapishanedeki en yoksul mahkuma, diğer mahkumlar Adem baba der. Kısa A ile söylenmesi gereken Adem ise yokluk demektir. Ama kişi adı olan Adem'i A sesini uzatmadan Adem diye söyleyen var mı bilmiyorum. Şimdi her iki kelimeyi karşılaştıralım. Adem, Adem. Adem ve Adem'in birlikte olduğu bir tekerleme sunalım. Adem'e Adem gerekir. Adem anlar Adem'i. Adem Adem olmayınca nitsin Adem Adem'i? Kişinin adı Adem ise elbette yokluk anlamına gelen Adem şeklinde okunmaz. Aslında Adem adında bugüne kadar yanlış bir telaffuza rastlanmamıştır. Tam tersine yokluk anlamındaki Adem, Adem olarak söylenebilmektedir. Adem ve Adem'in yazımı birbirine benzer. Yazım farkı sadece kişi adı olan Adem'in büyük harfle başlamasıdır. Diğeri cümle içinde küçük harfle başlar. Biz yokluk anlamındaki Adem üzerinde birazcık duralım ve bu kelimenin geçtiği sözlere bakalım. Adem'i merkeziyet, merkezin olmaması durumu yani yerinden yönetim. Bunu Adem'i merkeziyet diye okursak hatalı olur. Eskiden kullanılan bir ibare var. Adem'i muvaffakiyet yani başarının olmaması ya da başarısızlık anlamındadır. Burada da A sesini kısa söylüyoruz. Yine eskiden Adem'i diye bir kelimemiz vardı. Yoklukla ilgili, ölüme ilişkin demektir. Varlığın hiçliği anlamına da gelir. Arzu biliyorsunuz istemek talep etmek demektir. Adem ise yokluk, hiçlik, boşluk olduğuna göre Adem'i arzu, arzu yokluğu yani talepte bulunmama

talep etmeme anlamındadır. Ademi arzu herhangi bir şeye karşı isteksizliktir. Bu durumda ademi ciddiyet de ciddiyetsiz, ciddiyetten yoksun olabilir. Ademi emniyet ise emniyetsizlik, güvensizlik, itimatsızlık anlamına gelir.

0: Ademe iktidar diye bir söz var. Yönetim boşluğu, iktidarsızlık, hükümetsizlik demek olduğu gibi güçsüzlüğü, gücü yetmezliği de ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Kas Hafızası.
3: Kas hafızasında bugün sporun geleneksel dünyasının silikon çipler ve yapay zeka tarafından nasıl yeniden şekillendirildiğinden söz edeceğiz. Spor artık sadece kas gücü ve ter değil. Çünkü artık veriler, sensörler ve pikseller sonucu doğrudan belirliyor. Dijital teknolojinin spora en büyük katkısı ise hata payını en aza indirmesi. Futboldaki VAR ve yarı otomatik offside sistemleri, özel kameralar ve topun içindeki çipler sayesinde milimetrik kararları hatasızca çözüyor. Ne tuhaftır ki adalet artık insanın gözüyle değil, bilgisayarın işlemci hızıyla ölçülmeye başladı. Ayrıca akıllı kumaşlar ve vücut sensörleri sporcuların kalp atışından sakatlık riskine kadar tüm verilerini anlık olarak teknik ekiplere ulaştırabiliyor. Bu teknolojik dönüşüm izleyici deneyimini de farklı boyuta getirdi. Düşünsenize, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde gelecekte evimizdeki koltukta otururken Formula 1 pilotunun kokpitindeki görüş açısına bile ortak olabilmek mümkün olacak. Fakat teknoloji sporu daha ulaşılabilir kılarken bir yandan da adeta bir video oyununa dönüştürüyor. Verilerin bu kadar baskın olduğu bir düzende, sporun o doğal ve doğaçlama ruhunun kaybolup kaybolmayacağıysa en büyük soru işareti. Özetle teknoloji hatasızlık vaat ediyor, ancak bazen küçük insani hataların yarattığı o unutulmaz efsaneleri de özlememiz kaçınılmaz. Sözümüzün sonunda dijitalleşme sporun beyni olabilir. Fakat kalbi her zaman sahada kalan o gerçek teri ve tutkuyu mutlaka arayacaktır diyelim. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9

3770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, yükselen Türk savunma sanayine dikkat çekti. Brüksel'deki Türkiye-AB iş zirvesinde konuşan Shekerinska, Türkiye'de uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz dedi. Savunmada Türk modelini örnek gösterdi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 bon fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

0: Maaş fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Emniyet Müdürlüğü İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda da 213 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda da 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerde de iptaller oldu. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkat çekti. İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İzmir'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya gibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
1: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Vaktiyle Balkanlarda bugünkü Romanya sınırları içerisinde kalan Babadağ eski adıyla Vicina civarında halka kan kusturan yedi başlı devasa bir ejderha peyda olur değerli dinleyenler. Bu ejderha her gün halktan bir kurban istemekte. Kurban verilmezse de şehri yakıp yıkmaktadır. Şehrin kralı ve halkı çaresizdir. Sıra kralın kendi kızına gelince şehir tabii ki yasa. Tam bu sırada asasında dervişliği, belinde ise Hazreti Ali'den miras kalan Zülfikar'ı taşıyan Sarı Saltuk, Rumeli'ye ayak basar. Kralın kızının kurban edilmek üzere beklediğini görünce öne atılır. Ejderhanın inine vardığında o devasa yaratık yedi ağzından ateşler saçarak Sarı Saltuk'un üzerine atılır. Saatlerce süren çetin

0: Alaaddin Cengin ardından Saltuk, Zülfikar'ıyla ejderhanın her bir kafasını uçurur ve sonunda halkı bu zulümden kurtarır. Kral, kızını kurtaran bu ulu kişiye teşekkür etmek ve onu onurlandırmak için yanına çağırır. Fakat Sarı Saltuk ne mal mülk ne de şan şöhret ister. O sadece halkın kalbine İslam'ın ve adaletin tohumlarını ekmek için gelmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün her zaman olduğu gibi akademisyen Türkolog Gamze Bulgan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Önce küçük bir hikayeden bir bölüm paylaştım sevgili dinleyicilerimizle. Hemen sormak istiyorum. Sarı Saltuk'u tanıtmanızla başlayalım istiyorum. Kimdir ve Balkanların Türkleşme, İslamlaşma sürecinde Sarı Saltuk nasıl bir rol oynamıştır hocam?
1: Evet, Sarı Saltuk Orkun Bey 13. yüzyılda yaşamış, hem askeri hem de manevi kimliğiyle efsane haline gelmiş bir gazi derviş. Yani Alp Eren kişisinden bahsediyoruz. Horasan Eren'i olduğunu biliyoruz biz, köken olarak öyle kabul ediliyor belgeler ışığında. Ve İskitler, yani Sakalar dönemine kadar da uzanan Türk varlığıyla ilişkilendiriliyor Orkun Bey. Osmanlı döneminde Balkanlara, yani Osmanlı'nın Balkanlara gelişinden çok önce bir öncü kuvvet olarak Balkanlara, tabii beraberinde olan insanlarla Balkanlara bir gidişi, Osmanlı'nın gelişine bir hazırlayış süreci var. Ve menakıbnamelerde okuduğumuza göre de adaletiyle, hoşgörüsüyle, insanları bir araya getirme kişisel özelliğiyle ve kerametleriyle beraber de bütün insanlığa, özellikle Balkan coğrafyasına örnek olan bir şahsiyet. Balkanların o Türkleşme sürecinde ön hazırlık dönemini Sarı Saltuk aslında tamamlıyor. Biraz önce söylediğim gibi Osmanlı orduları Balkan coğrafyasına giriş yapmadan önce bir öncü kuvvet olarak Sarı Saltuk ve beraberindeki kişiler Türk kültürünün, Türk dilinin tohumlarını aslında Balkanlara ekmeye başlıyorlar Osmanlı orduları gelene kadar. Aynı zamanda bunu yaparken de Sarı Saltuk bir zorlamayla, bir baskıyla değil, tamamen hoşgörü politikasıyla bunun tohumlarını ekiyor. Ve kurumsal yapı olarak da Orkun Bey o dönemde Sarı Saltuk adım attığı andan itibaren tekke ve zaviye kültürünü Balkan coğrafyasında yerleştiriyor ve sadece dini bir merkez değil, sosyal bir merkez haline de geliyor. İnsanların yardım edildiği, fakirlerin karnının doyurulduğu, aynı zamanda da sohbetlerin yapılıp Türk kültürünün aktarıldığı cazibe merkezleri halinde bir görevi var.
0: Peki hocam, Sarı Saltuk'un Anadolu'dan Balkanlara geçiş sürecinde, hatta bu geçiş sürecini ve özellikle izlediği iskan politikasını anlatır mısınız değerli dinleyenlerimize?
1: Evet. Şimdi Orkun Bey, 1354'te Osmanlı'nın Gelibolu fethinden çok daha önce 1263 gibi Sarı Saltuk Balkanlara giriş yapıyor beraberindekilerle birlikte. Bu tamamen stratejik bir hamle ve tabii kendisinin aldığı bir karar değil. Osmanlı yönetiminin aldığı bir kararla giriş yapıyor ve geçiş güzergahındaki o İstanbul üzerinde Dobruca'ya, yani Romanya'ya gidiyor aslında. Romanya ile Bulgaristan sınırları arasında kalan bölgeye gidiyor. Siyasi olarak da bir arka planı var bunun Orkun Bey. Bu rastgele bir tercih değil, kendi aldığı bir karar değil. Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu Sultanı arasındaki anlaşmaya binaen bu karar alınıyor ve harekete geçiliyor. Tarihsel olarak da Türkler zaten bölgeye yabancı değil ve Sarı Saltuk'un gidişiyle beraber de o yabancı olmayan kültürün orada bir aktif olması, yaygınlaşması söz konusu. İzlediği politika yönteminde de tamamen hoşgörü ve yardım var Orkun Bey. Tekrar zikredeceğim bunu, gururla zikredeceğim. Sarı Saltuk'ta gittiği zaman oradaki farklı inanca mensup insanları ya da farklı ırka mensup insanları asla bir zorlama olmadan tamamen gönülleri kazanma politikasıyla hem Türk kültürünü, hem İslamiyet'i, hem de Türk dilini yayma politikası var. Yani bir Hristiyan da gidip Sarı Saltuk Saltuk'un kapısını çalıyor. İslami inanca mensup biri de aynı tepkiyle karşılaşıyor, aynı hoşgörüyle karşılaşıyor. Ve bunun sayesinde kültürel adaptasyon başlıyor Balkanlarda. Hem Türk kültürüne karşı hem de Türk diline karşı. Keza bizim de onların kültürlerine, onların dillerine ve Hristiyanların da inançlarına bir, artık bu senkretik bir yapı oluşuyor, karışık bir yapı. Hoşgörüyle beraber bir stratejik konumlanma dönemi başlıyor.
0: Gamze Hocam, 1200'lü yıllar, 1300'lü yıllardan bahsediyoruz. Balkan ve Anadolu halkının günlük yaşantısına mutfağına, adet

0: etlerine, geleneklerine, göreneklerine dair ipuçları anlamında Saltukname gerçekten bize bir ışık tutuyor. Neler anlattığından, öneminden bahseder misiniz?
1: Tabii öncelikle bir yanlış anlaşılma var, duyuyorum bazen. Onu düzeltelim. Saltukname'yi Sarı Saltuk kaleme almıyor Orkun Bey. Cem Sultan'ın emriyle derlenip toplanan, bir araya getirilen bir kitaptan bahsediyoruz Saltukname derken. Şöyle ki bu kitap 13-14. yüzyıl özellikle Balkan ve Anadolu halkının günlük yaşamını, mutfağına dair, gelenek göreneklerine dair ipuçlarını bulduğumuz bir kitap. Hem tarihe, hem sosyolojiye, hem edebiyata hizmet eden bir kitaptan bahsediyoruz. Balkan coğrafyasındaki insan tipolojisinin yaşamına dair de çok önemli ipuçları var. Nedir onlar? Şimdi günlük yaşama dair Sarı Saltuk'un o tekkeleri ve zaviyeleri nasıl kurduğu, tekke ve zaviyelerin işleyişi, muhtevası hakkında bize bilgiler veriyor. Dönemin inançları ve adetleri hakkında yine bilgi veriyor. Halk inanışları, rüyalar, rüya tabirleri hakkında yine bilgi alabiliyoruz. Fal ya da kehanet, kerametlerle alakalı yine bir bilgi kaynağı. Ve yine menakıbname lerde geçen ejderha öldürme motifine de biz yine tabii ki bir ejderha gerçekten öldürülmüyor. Saltukname'de rastlıyoruz. Yine Türklerle beraber Balkan coğrafyasına yayılan mutfak kültürünün izlerini sürebiliyoruz. Çok önemli bir tarih kaynağı Saltukname. Tavsiye edelim okusun dinleyicilerimiz de. Niye önemli Orkun Bey? Dil mirası olarak o eski Anadolu Türkçesinin izlerini sürebileceğimiz ve müthiş bize örnekler veren bir kitaptan bahsediyoruz. Ve dedik ya Türkçe ile Balkan dilleri arasında bir etkileşim var. O etkileşimin izlerini ilk sürdüğümüz eser. Psikolojik olarak da şöyle bir etkisi var. Sarı Saltuk'un vasiyeti olan 7 tabut efsanesine biz yine orada rastlıyoruz. Ve Alp Eren, yani o işte Gazi Derviş motifine de, Sarı Saltuk'un kişiliğine de yine biz kitapta rastlamış oluyoruz. Yani hem bir tarihi kaynak hem bir coğrafi kaynak. Bir seyahatname gibi düşünebiliriz aslında Saltukname'yi. Bir sürü araştırmacıya hizmet eden çok önemli bir
0: Peki
1: kitap.
0: tarihi gerçeklikle örtüşüyor mu hocam?
1: Evet, yani Saltukname'de çizilen Sarı Saltuk imajı bizim tarihi sahnede gördüğümüz Sarı Saltuk'la aynı. Yani bir kurmaca bir şey yok. Dedik ya seyahatname gibi. Aslında onu gören, bir şekilde dolaylı olarak tanımış olan insanların aktarımlarından zaten meydana geliyor. Dolayısıyla da tarihi gerçeklikle örüşüyor. Hem verilen tarihi, onun çok uzun boylu, heybetli bir yapısı olduğu anlatılıyor. Keza kitapta da bu bizim karşımıza çıkıyor. Biz bunu nereden teyit ediyoruz Orkun Bey? Tarihi gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğini. O dönemin seyahatnamelerinden baktığımız zaman, İbni Batuta'yı burada analım. Seyahatnamelerden de baktığımız zaman çizilen profilin gerçek Sarı Saltuk olduğunu yine görüyoruz.
0: Mutlaka Türk dili tarihi açısından da oldukça önemi vardır Saltukname'nin. Öyle değil mi hocam?
1: Evet, tekrar zikredeceğim. Eski Anadolu Türkçesinin canlı bir kaydı aslında dönem içinde. Sadece bir halk destanı, halk edebiyatına hitap eden bir kitap değil. Bizim o saf, temiz, ilk Türkçemizin de izlerini sürdüğümüz ve örneklerini bulduğumuz bir kitap. Şöyle ki o dönemde Arapça ve Farsça'nın istilasına uğramayan arı bir Türkçe ile yazılmış çünkü. Bu yüzden çok kıymetli. Ve sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş eserlerinden biri. Bir diğer kıymeti bu. Halk ağzıyla oluşturulmuş deyişler ve atasözlerini buluyoruz. Yine eski Anadolu Türkçesiyle. Bu yüzden ekstra bir kıymeti var. Aslında o dönemin bir dil laboratuvarını görüyoruz biz kitap sayesinde. Ve Balkanlardaki de o büyük coğrafyadaki Türkçenin ilk izleri, yaşama ne kadar nüfuz etmiş olduğunu da yine Saltukname üzerinden öğreniyoruz. Ve arkaik, yani eski Türkçe kelime hazinesi içinde yine bir başvuru kaynağı oluşturuyor.
0: Şöyle bir gerçeklik var, hem ilginç hem çok güzel ve çok anlamlı bulduğumuz. Sarı Saltuk'un ulaştığı coğrafi sınırlar var. Oradaki farklı inanç grupları var, farklı yerler var. Ama farklı inanç grupları arasında, farklı toplumlar arasında Sarı Saltuk'un makamı, türbeleri, buna benzer yerleri var. Dolayısıyla oradaki toplumların Sarı Saltuk'u kabulüne ilişkin bize güzel şeyler söylemekte bu durum. Nasıl açıklarsınız?
1: Şöyle biz menakıbnameleri okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Sarı Saltuk'un o sahiplenilmesi, biraz önce söyledik 7 tabut efsanesi, ebedi yerinin neresi olduğu konusunda Balkanlarda kendi aralarında tatlı bir atışma var. En sarp bölgelerden,

0: kozmopolit yerlere kadar hepsi sahipleniyor. Yani siz Bosna'ya gittiğinizde Sarı Saltuk bizim derler. Arnavutluğa gittiğinizde bizim. Hırvatlar keza öyle. Makedonya yine öyle. Ve Anadolu coğrafyasında da böyle. Herkesin müthiş sahip çıktığı bir efsanevi karakterden bahsediyoruz. Ve bir vasiyet var. Tabii vasiyetin de etkisi var. Sarı Saltuk ölmeden önce bir vasiyette bulunuyor. Ben öldüğüm zaman bedenimi 7 parçaya ayırın, tabutlara koyun, şu bölgelere gönderin diye. Aslında bunun da bir etkisi var. Ve o hoşgörü politikasının büyük bir etkisi var yine. Sizin de zikrettiğiniz gibi sadece Müslümanlar arasında değil, Hristiyanlar arasında da çok sahiplenilen bir karakter. O dönemde yaşayan Aziz Naum isminde bir Hristiyan bir lider var. Onunla aynı özelliklere sahip. Yani şöyle, Hristiyanlar için o ne kadar önemliyse Müslümanlar için de Sarı Saltuk o kadar önemli ve Hristiyanlar yine o Aziz Naum'u sahiplendikleri gibi Sarı Saltuk'u sahipleniyorlar Orkun Bey. Çünkü hoşgörüyle ilerlediği için. Şöyle, Arnavutluk'ta bir dağın tepesinde coğrafi sınır olarak biz onun orada olduğunu biliyoruz. Neden bu kadar ulaşılmaz bir yere tabutunun gönderilmesini istiyor? Aslında bu insanları bir arada tutmak için farklı inançlara mensup olsalar da bir araya gelebileceklerinin mesajını bize vermek istiyor. Günümüze bir mesaj göndermek istiyor. Neden bu kadar geniş bir coğrafyaya yine vasiyeti yayılıyor? Balkan coğrafyasını, inancı ne olursa olsun, bir arada tutmak için aslında yine bir mesaj içeriyor. Ve mürşit modeli var Sarı Saltuk'un. Yani hem yaşadığı dönemde hem de öldükten sonraki dönemde Balkan coğrafyasını hem İslami olarak hem kültürel olarak hala aydınlatmak isteme durumu var. Bu yüzden de öldükten sonra tabutunun farklı coğrafyalara gönderilmesi söz konusu.
1: Tabut deyince hocam unutmadan sormak istiyorum size. Az önce de iki defa bahsettiniz. Bu 7 tabut efsanesi var. Nedir bu efsane? Neyi temsil ediyor?
0: Biz bunu Saltukname'de görüyoruz. Sözlü gelenekte kendisinin söylediğini biliyoruz. Ve inanç olarak da buna inanıyoruz Orkun Bey. Şöyle söylüyor Sarı Saltuk, öldükten sonra bedenimi 7'ye ayırın ve 7 tabuta koyup Romanya, Dobruca'da Babadağ, Bosna Hersek'te Blagaj, hemen Mostar Köprüsü'nün olduğu yer, Ohri'ye, Kuzey Makedonya'ya, Arnavutluk, Kuru'ya, Bulgaristan'a gönderilmesini istiyor. Ve Türkiye'deki İznik veya Babaeski olduğu söyleniyor. Bir de çok enteresan, çok uzak coğrafya olarak Polonya var. Bu tam teyitli bir bilgi değil ama söylemiş olalım. Niye buralara gönderilmesini istiyor? Tabii ki bedeninin 7 parçaya bölünüp tabutlu böyle bir şey yok. Bu tamamen bir arada tutma, coğrafyanın dağılmasına engel olmak açısından alınmış bir karar aslında. Ve manevi vatanlaştırma, bir tapu senedi olarak görülüyor. Bu sayede o coğrafya her zaman bir arada olacak, Sarı Saltuk üzerinden ayrılmayacak, parçalanmayacak. Aslında bir Türk mührü vuruyor baktığınız zaman. Yine evrensel olduğunu görüyoruz biz burada. Bakın başka inançlar da sahip çıkıyor. İslamiyet'e mensup olan kişiler de sahip çıkıyor. Evrensel bir hizmet anlayışı var burada yine. Hoşgörü anlayışını biz yine görüyoruz. Ve bir stratejik yayılım var. Tekrar zikredelim, o Türk hakimiyetini ve Balkanların bölünmesini engel olmak istediği için.
1: Evet. Neden o bölgelerin seçildiğini sormak istiyorum size. Şöyle, Balkanlardaki Türk İslam varlığının en önemli merkezi ve Sarı Saltuk efsanesinin kalbi, az önce bahsettiğiniz Dobruca bölgesi ve Babadağ'ın stratejik ve manevi önemi mutlaka vardır, değil mi hocam, seçildiğine göre?
0: Evet,
1: Neden
0: rastgele değil.
1: orası seçilmiş ve önemi hakkında neler söylemek istersiniz o bölgelerin?
0: Şöyle Orkun Bey, ikisi de rastgele seçilmiş bölgeler değil. Hem stratejik hem de manevi önemi var. Nedir o? Dobruca özellikle Türklerin Avrupa'ya açılan bir kapısı. Bu yüzden Dobruca seçiliyor. İskan ve nüfus politikası açısından da çok önemli iki bölgeden bahsediyoruz. Sarı Saltuk'un ilk Osmanlı'nın yönlendirmesiyle oraya gitmesi ve Türk İslam kültürünü yaymaya çalıştığı nokta olduğu için çok önemli. Ve yine biraz önce söylemiştik, Bizans İmparatoru ve Selçuklu Sultanı arasındaki anlaşmanın da tabii ki burada bir önemi var. Neden Babadağ? Burada biraz maneviyat devreye giriyor Orkun Bey. Türbesinin burada bulunduğuna dair rivayetler var. Ve Balkanlardaki o

0: devreye giriyor Orkun Bey. Türbesinin burada bulunduğuna dair rivayetler var. Ve Balkanlardaki o yayılımdan bahsettik ya biz. Onun ana merkezi, komuta merkezi olduğu için çok önemli.
1: Hala yaşatılıyor mu?
0: Evet, Orkun Bey, saydığımız her coğrafyada Sarı Saltuk'un efsanesi halen devam ediyor. Halen sürekli ziyaret yeri olarak çok fazla ziyaret ediliyor farklı inançlardan da. Ve bir manevi dedik ya, tapu dedik. O manevi tapunun da yüzyıllar geçse de devam ettirilmesi için bu iki bölge stratejik olarak, bilinçli olarak seçilmiş oluyor. Yani hem Balkanlara Türklerin o yoğun olarak nüfuz ettiği yer, hem de Balkanlara ve özellikle Avrupa'ya açılan bir kapı olduğu için.
1: Sarı Saltuk bizimle birlikte sesimizin ulaştığı yerdeki dinleyicilerimiz açısından konuşuyoruz ve söyleyecek olursak mutlaka takipçileri, mutlaka bilenleri vardır, değil mi hocam?
0: Muhakkak var.
1: Bu takipçilerin Balkanlarda Türkçenin yayılmasındaki rollerinin olduğunu da düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, çünkü gönüllü bir kabul var. Bakın, zorunlu olarak bütün bunları yapamazsınız ve imkansız zaten. Bu yüzden gönüllü o kabul durumuyla beraber bir yaşayan dil stratejisi başlıyor Balkanlarda. Halen de devam ediyor. Yani
1: Evet.
0: bir hizmet dilinden bahsediyoruz. Gönül köprüsü kurulmasından bahsediyoruz. Ve o dönemde Sarı Saltuk'un tabii ki kurmuş ve başlatmış olduğu tekkelerin ve zaviyelerin de büyük bir etkisi var. Biraz önce söyledik, fakirlerin doyurulmasından, kültürel sohbetlerin yapılmasına, dil öğretilmesine kadar birçok görevi vardı ve sadece Müslümanlara değildi. Bütün insanlığa açıktı kapı. O Saltukname'de bizim gördüğümüz gelenekten, sözlü kültürden yazılı bir vatana dönüşüyor Balkanlar. Ne demek bu? Artık dil o kadar hakimiyet kuruyor ki Balkanlara, bir vatan haline geliyor. Yani tamamen Türklerin yaşamış olduğu bir vatan kılıfına bürünmüş oluyor aslında Balkan coğrafyası. Ve bunların hepsi gönüllü olarak oranın halkının isteğiyle gerçekleşen durumlar. Yani bir derviş aslında bir dille bir vatan kılıyor bir coğrafyayı.
1: Evet, programımızın sonuna geldik ama birkaç cümle rica edeceğim hocam sizden de. Sarı Saltuk'a atfedilen Alp ya da Alp, hani savaşçı kahramanlığı ve eren, bilge, mutasavvuf gibi vasıflar var. Bu vasıfları günümüz bakış açısıyla birkaç cümleyle nasıl anlatırsınız?
0: Ya şimdi Orkun Bey, bunları tabii ki Sarı Saltuk'un kendisine biçtiği roller değil, insanların ona biçtiği roller, yapmış olduğu şeylerle beraber. Neden bir derviş ya da işte mürşit motifi ona biçiliyor? Çünkü gerçekten bunu yapıyor. Bir gönül coğrafyası kuruyor. Hem İslamiyet'i yaymaya çalışıyor, hem kültürü yaymaya çalışıyor, hem de aynı zamanda dil konusunda da bir çabası olduğu için. Bir kurtarıcı figür olarak görüyorlar Orkun Bey. Hala günümüzde öyle. Ejderha ile savaşması, sizin girişte okuduğunuz pasaj da bu. Tabii ki ejderha ile savaşmıyor. Balkan coğrafyasını kötülüklerden kurtardığı için ve halen de onun o duasıyla, onun yapmış olduklarıyla Balkan coğrafyası günümüzde de korunduğu düşünülüyor. Yani o imaj aslında hala devam eden bir imaj.
1: Peki. Değerli dinleyenler, Balkanlarda dini, kültürel etkileşim, toplumsal kaynaşma ve ortak hafıza bağlamında simge olan, Balkan tarihindeki etkisiyle bölgenin kimliğini şekillendiren önemli şahsiyetlerden bir ismi, Türk Mührü Sarı Saltuk'u konuştuk. Konuğumuz akademisyen, Türkolog Gamze Bulgan'la çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Sarı Saltuk'un kurmuş olduğu köprü daim olsun inşallah.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını sizler için Esen Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Ünal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan

Selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Mikrofonda ben Yasemin Pamukçu. Yayın maratonumuzda bugün erişilebilir şehirler, sosyal kapsayıcılık ve demiryolu konusunu merceğe alıyoruz. Kentlerimizin kaldırımlarından istasyonlarına, tren vagonlarından dijital yolcu bilgilendirme ekranlarına kadar hayatın tam kalbinde yer alan bu hayati meseleyi tematik dosyalar eşliğinde masaya yatıracağız. Herkes için erişilebilir bir geleceğe ve çelik hatların hafızasına doğru yapacağımız bu özel yolculukta hepinize huzurlu bir dinleti diliyorum. Sevgili dinleyiciler, bir şehrin gelişmişlik seviyesi yükselen binalarıyla ya da devasa otobanlarıyla ölçülmez. Bir şehrin gerçek medeniyet seviyesi yaşlı bir bireyin, engelli bir vatandaşın, bebek arabalı bir ebeveynin ya da geçici hareket kısıtlılığı yaşayan bir yolcunun, yani en kırılgan sakinlerinin o şehirde ne kadar özgürce ve güvenle dolaşabildiğiyle ölçülür. İşte tam bu noktada demir yolları yalnızca iki coğrafi noktayı birleştiren çelik hatlar olmaktan çıkar. Toplumsal adaletin ve sosyal kapsayıcılığın omurgasına dönüşür. Mimari ve kentsel planlamada sıkça duyduğumuz bir kavram var. Evrensel tasarım, universal design. Nedir evrensel tasarım? Bir mekanın, bir aracın ya da bir sistemin sonradan özel bir uyarlamaya gerek kalmaksızın herkes tarafından eşit ve bağımsız şekilde kullanılabilmesidir. Demiryolu özelinde düşündüğümüzde kapsayıcılık bir yolcunun evinden çıktığı anda başlar, durağa ulaşım rotası, kaldırım yükseklikleri, istasyon girişlerindeki rampa eğimleri, turnikelerin genişliği ve peron kodu. Eğer tekerlekli sandalye kullanan veya görme engelli bir yolcu trenin kapısına kadar bir başkasına bağımlı olmadan ulaşabiliyorsa evrensel tasarım gerçekleşmiş demektir. Gelin şimdi bir istasyonun içine adım atalım ve erişilebilirliğin mimari detaylarına birlikte bakalım. Görme engelli bir yolcu için istasyon zeminindeki hissedilebilir sarı çizgiler birer haritadır. Ancak o sarı izlerin üzerinde bırakılan tek bir valiz ya da yanlış tasarlanmış bir engel o haritayı anında işlevsiz kılar. İstasyon içindeki sesli anonsların netliği, tren kapılarındaki uyarı tonları ve peronla vagon arasındaki boşluğun sıfırlanması bir bireyin kimseden yardım istemeden seyahat edebilmesinin temel taşıdır. Tarihi gar binalarımızda koruma esasları nedeniyle mimari müdahaleler zor olsa da modern entegre erişim çözümleriyle bu yapılar geleceğe taşınıyor. Yeni yapılan raylı sistem hatlarındaysa standartlar artık baştan engelsiz olarak projelendiriliyor. Bu bölümde biraz teknik detaylara girmek istiyorum sevgili dinleyenler. Dünya Demiryolu literatüründe TSI-PRM adı verilen uluslararası bir standart bütünü bulunur. Açılımı Persons with Reduced Mobility, yani hareket kısıtlığı olan bireyler için teknik karşılıklı işletilebilirlik standartları. Peki bu teknik standartlar hayatımızda neler değiştiriyor? 1. Peron ve vagon uyumu, yani sıfır kod. Peronla tren kapısı arasındaki yatay ve dikey boşluk azami seviyeye indirilir. Tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan otomatize rampalar veya hemzemin kapılardan vagona geçebilir. 2. Çift kanallı bilgilendirme. Yolcu bilgilendirme sistemleri mutlaka hem görsel hem işitsel olmak zorundadır. İşitme engelli bir yolcu için tren içindeki dijital ekranlar, görme engelli bir yolcu içinse anlaşılır sesli anonslar hayati önem taşır. Ve 3. Engelsiz vagon içi tasarımı. Yüksek hızlı trenlerde ve kent içi trenlerde genişletilmiş tekerlekli sandalye bağlama alanları, engelsiz tuvaletler ve acil durum çağrı butonları bulunması bu standartların katı kurallarındandır. Ulaşımda erişilebilirlik yalnızca mükemmel bir altyapı inşa etmekle bitmiyor. O altyapının kesintisiz çalışmasını sağlamak da bir o kadar kritik. Bir istasyondaki engelli asansörünün veya yürüyen merdivenin arızalı olması, hareket kısıtlığı olan bir yolcu için o istasyonun kapısına kilit vurulması anlamına gelir. Bu nedenle teknik bakım süreçleri raylı sistemlerin günlük işletim planında en üst sırada yer almalıdır.

Kesintisiz bir ulaşım zinciri ancak aksamayan bir bakım ve kontrol mekanizmasıyla mümkündür. Dünyaya baktığımızda ise engelsiz demiryolu sistemlerinde öne çıkan kent modellerini görüyoruz. Tokyo metro ve raylı sistemler ağında sıfır kesinti ilkesi uygulanır. İstasyon personeli engelli bir yolcu geleceği zaman seyyar rampayla tren kapısında hazır bulunur. İneceği istasyona haber verilir ve yolcu gideceği yere kesintisiz ulaştırılır. Zürih ve Berlin'de ise tüm tramvay ve tren altyapısı sıfır basamak kurgusuyla yenilenmiştir. Yolcu perondan vagona geçerken kod farkını hissetmez bile. Kapsayıcılık bu kentlerde bir politika değil, bir yaşam kültürüdür. Sevgili dinleyenler, seyahat hakkı anayasayla güvence altına alınmış temel bir insan hakkıdır. Ancak uygulamada engelli bireyler demir yollarını kullanırken sadece fiziki değil, algısal engellerle de karşılaşıyor. En büyük engel zihinlerimizdeki engeldir. Erişilebilirlik çoğu zaman bir yardım veya lütuf gibi algılanıyor. Oysa bu bir haktır. Tekerlekli sandalye kullanan bir birey trene binerken kimsenin onu kucağında taşımasını istemez. Uygun yapılmış bir rampadan veya çalışan bir platform asansöründen kendi gücüyle bağımsızca geçmek ister. Bir insana acıyarak bakmak ya da ona bağımsız hareket alanı tanımamak fiziki engellerden çok daha yaralayıcı olabiliyor. Bu yüzden demiryolu personelinin empatik ve hak temelli iletişim eğitimi alması en az istasyona konulan bir rampa kadar değerlidir. Yüksek hızlı trenlerin şehirler arası seyahatte erişilebilir turizm açısından yepyeni bir sayfa açtığını görüyoruz. Eskiden tekerlekli sandalye kullanan bir birey için şehirler arası seyahat etmek büyük lojistik engeller barındırıyordu. Otobüslerin dar kapıları, uygun olmayan yolculuk şartları seyahat özgürlüğünü kısıtlıyordu. Oysa bugün YHT hatlarında entegre edilen turuncu masa hizmeti ve engelsiz vagon kurgusu sayesinde engelli bireyler biletlerini bağımsızca alıp gar binasından trene, tren vagonundan gidecekleri şehrin sokaklarına kadar kesintisiz ulaşabiliyor. Bu durum bireyin toplumsal ve ekonomik hayata eşit katılımını doğrudan destekliyor. Kentsel ulaşım bir zincirdir sevgili dinleyenler. Bir raylı sistem hattı ne kadar mükemmel, ne kadar yüksek teknolojiye sahip olursa olsun, eğer o istasyona çıkan kaldırımlar işgal altındaysa veya otobüs aktarma noktalarında erişim engelleri varsa, sistem bütünlüğünü kaybeder. Şehirlerimizi planlarken, konut kapısından tren vagonunun koltuğuna kadar olan tüm rotayı tek bir kesintisiz çizgi olarak düşünmek zorundayız. Sevgili dinleyiciler, geleceğin kapsayıcı şehirlerinde teknoloji çok hayati bir rol üstleniyor. Günümüzde artık akıllı istasyon kavramından bahsediyoruz. Peki yapay zeka ve akıllı cihazlar erişebilirliği nasıl dönüştürüyor? İç mekan navigasyonu. Görme engelli bir yolcu, akıllı telefonundaki artırılmış gerçeklik ve sesli rehberlik sayesinde istasyon içindeki turnikeyi, asansörü ve doğru tren kapısını santim santim bulabiliyor. Yapay zeka destekli kameralar. İstasyonlardaki akıllı kameralar yardıma ihtiyacı olan veya tekerlekli sandalyeli bir yolcuyu girdiği an tespit edip görevli personelin akıllı saatine anında bildirim gönderiyor. Dijital işaret dili avatarları. Danışma ekranlarında çalışan yapay zeka işaret dili tercümanları, işitme engelli vatandaşlarımız için bilgi alma engelini ortadan kaldırıyor. Kentin çelik hatlarından insana uzanan o büyük köprüyü konuşarak yayınımızın sonuna geliyoruz. Çıkardığımız özet şudur. Erişebilirlik bir lüks değil, bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Bir istasyona yapılan tek bir rampa, düzeltilen tek bir peron kutu, çalışır vaziyette tutulan tek bir asansör bir insanı evinden çıkarır, okula, işe, sanata ve toplumsal hayata katar. Hasılı, erişebilirlik bir lüks değil, bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Bir istasyona yapılan tek bir rampa, düzeltilen tek bir peron kotu, çalışır vaziyette tutulan tek bir asansör bir insanı evinden çıkarır, okula, işe, sanata ve toplumsal hayata katar. Raylar sadece şehirleri değil, hayatları birbirine bağlar.

Engeller kentlerin mimarisinde olabilir. Ancak bizler doğru planlama, empati ve teknik standartlarla bu engelleri kaldırma iradesine sahibiz. Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımızın sonuna yaklaşırken yapımcımız Mehmet Kasar'ın kaleminden dökülen bir hikayeye kulak veriyoruz. Sabahın ilk ışıkları, garın yüksek ve vakur cam kubbelerinden süzülüp devasa salona adeta tül inceliğinde mistik bir aydınlık düşürüyordu. Peronda salınan serin hava, lokomotiflerin geniz yakan o kadim demir kokusuyla buharın ve zamanın raylara sinmiş hüznüyle harmanlanmıştı. Eren, tekerlekli sandalyesinin çelik çemberine dokundu. Parmak uçlarına yayılan o soğuk metal dokunuş, zihninde geçmişin buruk, paslı hatıralarını bir an için yeniden uyandırdı. Yıllar var ki, tek başına bir şehirden bir diğerine akmanın hayalini kurmak bile yüreğinde sıkışan bir sızıydı. Zihninin kuytularında hep o eski yolculukların kederli gölgesi dururdu. Yüksek basamakların önünde çaresizce bükülen boyunlar, aralanmaya yanaşmayan dar kapılar ve en çok da yabancı bakışlarda beliren o ağır, insanı fersiz bırakan acıma duygusu. Oysa bu sabah garın heybetli mimarisinde zaman bambaşka bir izle, adil bir ritimle kurgulanmıştı. İstasyon girişindeki geniş turnikeden bir başkasının eline ya da minnetine muhtaç olmadan kendi iradesinin ivmesiyle geçti. Perona doğru süzülürken zemin boyunca kesintisiz uzanan sarı, hissedilebilir izler takıldı gözüne. Elindeki beyaz bastonda o sarı işaretleri adeta bir nota kağıdındaki gamları okur gibi incelikle takip eden görme engelli bir yolcuyu izledi. Yolcu, kimseden yön dilemeden kendi adımlarının bağımsızlığıyla peronda ilerliyordu. Rota berraktı. O sarı izlerin üzerine düşürülmüş tek bir dikkatsiz gölge, hürriyete çekilmiş tek bir bencil set dahi yoktu. Peronun kenarına vardığında turuncu yelekli bir görevli belirdi. Yüzünde abartılı bir hürmet ya da iğreti bir lütuf değil, görevini adaletle ve insan onuruna yakışan bir zarafetle ifa eden bir çalışanın samimi tebessümü vardı. "Hoş geldiniz Eren Bey," dedi. "Turuncu masa kaydınızı takip ediyorduk. Vagonunuza geçişinizde size eşlik etmekten gurur duyarız." Yüksek hızlı tren, rayların üzerinde süzülüp perona yanaştığında ne aşılması imkansız bir basamak yükseldi önünde ne de dipsiz bir uçurum gibi duran bir kot fark. Otomatik rampa, peronla trenin kalbini milimetrik bir mühendislik ve estetikle buluşturdu. Eren kimseden bir el desteği beklemeden, sırf kendi bilek gücü ve başı dik iradesiyle vagonun içine adım attı. Tekerlekli sandalyesi için ayrılmış o ferah, aydınlık alana yerleşip güvenlik mekanizmasını sabitledi. Tam pencere kenarındaki yerini aldığında, kulaklığında yankılanan ses, zamanın ruhuna dokunan şu cümleyle akıyordu. "Erişebilirlik bir ayrıcalık değil, insan onuruna yakışan temel bir haktır. Çalışır vaziyette tutulan tek bir asansör, sıfırlanan tek bir peron kutu, bir insanı evinin kimsesiz yalnızlığından çekip alır, hayatın ve toplumun tam ortasına katar." Tren, rayların üzerinde adeta bir kuğu zarafetiyle hareketlendi. Garın heybetli sütunları yavaşça geride kalırken, geniş pencereden içeri dolan sabah güneşi Eren'in yüzünü okşadı. O artık bir yerden bir yere taşınan, çaresiz bir yolcu değil, kendi hayat seyahatinin dümenci koltuğunda oturan bağımsız bir bireydi. Rayların ritmik tıkırtısı, Anadolu bozkırının derinliklerine doğru yankılanırken Eren gülümsedi. Pencere camında beliren aksine bakarken, rayların üzerinden akan trenle birlikte kendi geleceğine ilk defa bu kadar özgür ve gururla baktığını hissetti. Engellerin kalktığı, rayların insanı yalnızca şehirlere değil, kendi içindeki özgürlüğe de taşıdığı nice yolculuklara doğru süzülüp gitti.
Sevgili dinleyicilerimiz, bakın tarihin sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor. Örneğin eski istasyonlarda sadece yolcular inip binmezdi. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri gelirdi. İstasyon şefi o kasabanın en saygın kültür elçisiydi. Bugünün garları belki daha lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi bugün yerini dijital ağlara ve kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine bıraktı. Ve tarih bize şunu hatırlatıyor. Eğer bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipsek, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda Tilomsaç'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesindedir. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaştığını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık sesinden ve buharın yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise bir YHT yanınızdan bir hayalet gibi sadece rüzgarı yaratarak geçip gidiyor. Ses değişti, hız değişti ama o perondaki kavuşma heyecanı 1000 yıldır hep aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardır. Şehirlerin en şık restoranları, en temiz parkları hep gar çevresindeydi. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsanlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar bozkıra şehirli bir nezaket getirmişti. Tarihin sayfalarında binalar da konuşur. Ankara Garı'nın Art Deco çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle harmanlanmış taş işçiliği. Bu yapılar, Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her bir gar binası, o şehrin en modern ve en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilmişti. Kurtuluş Savaşı'nda demir yolları cepheye mühimmat taşıyan birer can damarıydı. Lokomotiflerin yakacak odunu kalmadığında vagonların ahşap kısımlarının sökülüp yakıldığını biliyor muydunuz? Raylar o günlerde sadece ulaşım değil, direnişin ritmiydi. İstasyonlar telgraf sesleriyle vatanın kaderinin yazıldığı stratejik karargahlardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında en büyük savaş, yabancı şirketlerin elindeki imtiyazlı hatları geri almaktı. Bir karış fazla şimendifer parolasıyla hareket eden o günün yönetimi, dış borç yükü altındayken bile bu rayları millileştirmeyi bir bağımsızlık onuru saydı. Nuri Demirağ'ın cebinden harcadığı servetiyle ördüğü o ağlar, ekonomik özgürlüğün çelikten zırhıydı. Değerli dinleyenlerimiz, Rayların Belleği yayın maratonumuzda bugün kentin mimarisini, insan onurunu ve sosyal kapsayıcılıkla buluşturan son derece kıymetli bir temayı işledik. Erişilebilir şehirler, sosyal kapsayıcılık ve demiryolu. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Raylarınız açık, manzaranız güzel, yolunuz uzun ve yolculuğunuz unutulmaz olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ha ve unutmayın, gelecek yalnızca nereye gittiğimizde değil, oraya nasıl gittiğimizle de şekilleniyor. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi.
Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik.

sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Hindistan'dan gelen iki mektup okuyacağım size bu bölümümüzde. İlki Sadık Azmi'nin. Son birkaç gündür irtibat sağlayamadım ama program dinleme ve internet sitesini ziyaret sürecim devam etti. 370. maddenin Keşmir'den kaldırılması, Pakistan'ın destek çabaları ve İmran Han'ın Türkiye'de

Artık ülkeme döndüğüm için yayınınızın ve web sitenizin bu alanda tanıtılması süreci devam edecek. Hindistan'dan gelen diğer mektubumuzsa Musarraf Hüseyin Raza Al-Dehlavi'den. Selam, TSR'nin Urduca radyo yayınlarını dinlemeye devam ediyoruz. Gönül ister ki sizlere mektup ve e-posta göndermekten daha fazlasını yapayım. TSR hakkında bilgi sahibi oldukça daha çok dikkatimi veriyorum ve Türkiye'ye karşı ilgim de artıyor. Batı medyasındaki kara propagandaya asla inanmıyorum. Yeni Delhi'deki BBC'nin ofisine telefon açıp bu konuda onlara sert çıktım. Hindistanlı Müslüman bir genç olarak Anadolu kültürünü, tarihini, müziğini, mutfağını çok seviyorum. Bundan sonra da TSR'ye yazmaya devam edeceğim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Halk TV'ye kayyum atandı. İstanbul Başsavcılığı Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atandığını açıkladı. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Anda Petra Bayer ile görüştü. Türkiye'den vize muafiyeti yolunda somut adım. Türkiye, Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için Ağustos'ta açıklanan yeni stratejik yaklaşım kapsamında ilk somut adımını attı. 6 kriterden biri olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı, Avrupa standartları ile uyumlu hale getirme çalışmaları konusunda AB Komisyonu ile teknik görüşme aşamasına gelindi. Beşinci Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, BULS ve PARDUS'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü açıklandı. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusuna bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Ve spor, Galatasaray evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında bu gece Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18, Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam ve Brüksel 17, Kopenhag 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Üsküp 15, Bakü 25, Kerkük 35, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece. Haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahında yine beraberiz. Hep birlikteyiz. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Onu 6 geçiyor efendim. Türkiye'de saatler. Sizleri kucaklıyoruz. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. En yakınımızdan en uzağa kadar efendim. Sesimizin ulaştığına inanıyoruz. Türkçemizin güzel sesiyle memleket treni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Berkay Yıldız bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca efendim bugün haftaya bakış köşemizde gündemi değerlendireceğiz. Gündemdeki önemli olayları konuşacağız geçtiğimiz haftaya ve bugüne dair. Efendim bizlere ulaşmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızda yine paylaşımlarımızla sizlere dokunuyoruz. Sizler de yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilir, yollayabilirsiniz efendim isteklerinizi. TürkSat 4A Batı paketi uydusuyla kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden sesimiz size ulaşırken internet aracılığıyla radyo.trt.net.tr üzerinden ve mobil cihazlarınıza indireceğiniz TRT Dinle uygulamasından bizleri dinleyebilirsiniz. Hatırlatmış olalım değerli dinleyenlerimiz. Şöyle bir gündeme bakıyoruz. Yoğun efendim, siyasetten sağlığa efendim bakıyorum, güvenliğe, adliyelere konuşacağımız çok konu var. Kazalar var maalesef ki üzüldüğümüz. Yurt dışından haberler var. Yine yağışlar var biliyorsunuz, seller var. Bunları konuşacağız. Özel bir konu olarak da seçtiğimiz efendim ki uzun zamandır konuşuluyor, sosyal medyaya getirilen yaş sınırlaması. Efendim buna ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Bunu özel bir konuğumuzla konuşacağız. Önemli. Çocuklarımız, gençlerimiz, hep söylüyoruz, bizim için çok çok kıymetli. Efendim sözü çok uzattık, haydi gelin Kayahan'la başlayacakmışız bugün. Yola çıkalım.

Uzman psikolog Şevval Sümbüloğlu'ndan bugün sizlere bir alıntı yapacağız değerli dinleyenler. Şöyle demiş: Ahmet Arif'in dediği gibi bir gönül inceliğidir bir insana değerli olduğunu hissettirmek. Onun kolayca gözden kaçabilecek duygularını ve ihtiyaçlarını fark etmek, incindiği yeri gözetmek, gönül inceliği, bu dikkati göstererek ona "seni görüyorum, benim için önemlisin" duygusunu verebilmektir. Bazen insan birinin aklında kalan küçük bir ayrıntısıyla kendine yeniden yakınlaşır. Nasıl içtiğinin hatırlandığı bir kahveyle, yarım bıraktığı bir sözün devamının sorulmasıyla, sesi değiştiğinde bunun fark edilmesiyle. Çünkü insan yalnızca anlattıklarının değil, anlatmaya çekindiklerinin de bir ilişkide yer bulmasını ister. Üzüntüsünü hemen toparlamak, ihtiyacını küçültmek, sevilmek için hep iyi olmak zorunda kalmadan, birinin yanında kendini sürekli açıklama çabası hafiflediğinde, içinde hep tetikte bekleyen bir yerde dinlenmeye başlar. Belki de değerli hissetmek, varlığının bir başkasında yer tuttuğunu bilmektir. Sen sustuğunda da, bir şey veremediğinde de, kendini sevmekte zorlandığında da.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket treninde haftaya bakış köşemize hoş geldiniz. 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la birlikteyiz. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gündür Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi gündemde geçtiğimiz haftaya dair birçok not var ama bu sabaha düşen bir notla başlayacağız biz. Halk TV sahibine mali bir soruşturma başlatıldı ve televizyona bir kayyum atandı.
1: Aslına bakarsanız uzun süredir devam eden soruşturmaların son halkalarından bir tanesi
0: bir
1: bu,
0: tanesi,
1: biliyorsunuz.
0: evet.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok uzun süredir özellikle yurt dışına para çıkartılması ve diğer konularla alakalı çeşitli soruşturmalar yürütüyordu. Bu soruşturmaların sonuncu halkasında da Halk TV'nin sahibi Cafer Mahir olduğuna şüpheli ve yüklü miktarda para transferinin tespit edilmesi üzerine soruşturma açıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Tabii merak edilen Cafer Mahiroğlu'nun nerede olduğunu, onun yurt dışında olduğuna dair şu an için bazı bilgiler söz
0: Var.
1: konusu. 17 kişiden 11'inin gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim. Ayrıca da şirketlerine TMSF görevlendirildi. Yani sizin de söylediğiniz gibi televizyonun da içerisinde olduğu şirketler grubuyla alakalı bir kayyum görevlendirmesi yapıldı. Şimdi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi operasyon. Bunu da bir kez daha belirtelim. Şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturma kapsamında adım atılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yani MASAK tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerin de incelenmesiyle beraber operasyon için harekete geçildi. 17 kişiden 11 kişinin gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim. Diğer taraftan tabii şimdi bu kadar mal varlığıyla alakalı bilgiler havalarda uçuşurken biz de dinleyenlerimizi bilgilendirelim. 459 ayrı işlemde Gülnur Hanım, 459 ayrı işlemde toplamda 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 48 kuruş para girişi oldu. Kuruşuna kadar masak çıkartmış. 564 ayrı işlemde de toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 bin 88 kuruş para çıkışı gerçekleştirdiği belirlendi. Bu
0: Evet.
1: işlemlerin hepsi de şüpheli olarak kayıtlara geçiyor. Tabii bundan sonraki süreçte neler olacak? Özellikle Cafer Mahiroğlu'nun Türkiye'ye getirilmesi noktasında bazı adımların atıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle hangi ülkede olduğu tespit edilecek. Daha sonrasında o ülkeyle alakalı iade işlemleri için Adalet Bakanlığı nezdinde ve İçişleri Bakanlığı nezdinde başvurular yapılacak. Ve o başvurular nezdinde de iade ile alakalı işlemlerin gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii bunlar Cafer Mahiroğlu'nun Türkiye'ye gelmek istememesi durumunda aslına bakarsanız senaryolar. Cafer Mahiroğlu Türkiye'ye kendisi de gelebilir, kendisi de teslim olabilir.

0: Bu da
1: Tabii.
0: seçeneklerden bir tanesi. Tabii Mahiroğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle beraber ya da getirilmesiyle beraber de vereceği ifadeler önümüzdeki günlerde bu soruşturmanın daha selametli bir şekilde ilerletilmesi açısından önemli olacak. Ama şu an için tabii dinleyenlerimizin de en yakından bildiği noktalardan bir tanesi televizyon kanalı vardı Cafer Mahiroğlu'nun.
1: Evet.
0: Halk TV'de şu an için bir kayyum görevlendirmesi gerçekleştirildi ve ayrıca Halk TV binasında da arama gerçekleştirildiğine dair güvenlik güçleri tarafından verilen bilgiler var şu anda.
1: Tabii biz Halk TV şeklinde söylüyoruz ama dediğiniz gibi sadece bir tanesi bizim en iyi bildiğimiz
0: Tabii.
1: olduğu için en gündemde o var şu anda. Ama bu kişinin sahip olduğu şirketler grubuna yapılan bir mali soruşturmadan bahsediyoruz. Mutlaka bugün bütün haber bültenlerinde akşama kadar gelişmeler takip edilecek ve verilecektir. Şimdi her hafta önemli takip ettiğimiz bir başka konu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.
0: Evet.
1: 2 haftalık aranın ardından yoğun bir gündemde toplandı. Gündemde neler vardı? Eminim fon soruşturması da vardır, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Ve birçok konu neler konuşuldu?
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık bir aranın ardından tekrar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Pek çok gündem başlığı var. Diplomaside biliyorsunuz hareketli bir süreç içerisinde geçiyoruz. Diğer taraftan iç siyasette fon soruşturması önemli noktalardan bir tanesi. Yaklaşık 15 gündür Türkiye'de en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesiydi. Fon konusuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne söyleyeceği merak ediliyordu ki bu süreç içerisinde SPK ile alakalı bazı düzenlemelerin de gündeme geldiğini biliyoruz geçtiğimiz günlerde. Erdoğan fon yasasının meclisten geçmesinin ardından bu ay içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını belirtti. Daha öncesinde AK Parti 9 maddelik bir fon yasası teklifi vermişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bununla alakalı tabii komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra yasa teklifi genel kurula gelecek ve üst limit 1 milyon liraya kadar bir ödeme gerçekleştirilecek burada. Burada şunu da belirtelim. Şimdi bir hem fondan mağdur olanlar var hem de fon üzerinden hisse senedi alıp satan yatırımcılar var. Hisse senedi alıp satan yatırımcılarla alakalı hala bir adım atılmadı. Bunun bir kez daha altını çizelim. Orada biraz daha Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin dengeye gelmesi aslına bakarsanız bekleniyor. Çünkü borsadaki işlem yapan dinleyenlerimiz bilirler. Her gün %10 tavan ya da %10 taban sınırı var. %10 tavan ve taban sınırında şu an için hala o senetler, daha doğrusu o kağıtlar hala dengeye ulaşmadı. Dengeye ulaşmadığı için de herhangi bir ödeme yapılması şu an için mümkün görünmüyor. Çünkü neyden ödeme yapacaksınız? Yani tavandan mı ödeme yapacaksınız? Tabandan mı ödeme yapacaksınız? Orada herhangi bir belirsizlik hala devam ediyor. Diğer taraftan fonlara yatırım yapan yatırımcılarla alakalı önümüzdeki günlerde teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesiyle beraber kayıpları en az mağduriyetle sonuçlanacak şekilde aslına bakarsanız devlet tarafından yine fonlardan elde edilen gelirle bunu da belirteyim hazineden bir kuruş bile çıkartılmadan karşılanmaya çalışılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda bu yöndeydi. Diğer taraftan tabii İstanbul'da geçtiğimiz günlerde çok acı bir olay yaşamıştık. Maltepe'de biliyorsunuz
1: Evet.
0: bir bina
1: O da
0: çökmüştü.
1: gündem maddelerimizin içinde konuşacağız.
0: Ne yazık ki hayatını kaybeden
1: Evet.
0: vatandaşlarımız vardı. Bir kez daha aslına bakarsanız dolaylı yoldan doğrudan değil dolaylı yoldan deprem gerçeğini gözler önüne serdi. İstanbul'daki deprem gerçeğini görmezden gelmek ihanet olur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kentsel dönüşümün aslına bakarsanız önemine bir kez daha dikkati çekmiş oldu. Tabii diplomasi dediğimizde en fazla konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi Mekke Anlaşması. Suudi Arabistan'da biliyorsunuz Yemenli Husilerin saldırıları devam ediyor. Riyad'da havalimanına yönelik
1: Havalimanına
0: saldırılar vardı.
1: yapmışlardı, evet.
0: Belki önümüzdeki dakikalarda yine konuşuruz. Şimdi bu noktada Mekke İttifakı'nın devreye girip girmeyeceği konusu çok fazla soruluyor, konuşuluyor. Mekke İttifakı ile alakalı Husiler tarafından Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında. Fon soruşturması ile alakalı da şöyle bir parantez açalım, bunu da belirtmiş olalım. Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye de ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zaten soruşturmanın en başından beri son ucu nereye dokunursa dokunsun biz bu soruşturmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer taraftan da yine hem bürokratların hem de siyasilerin yaptığı açıklamalara baktığımızda soruşturmanın başarılı bir şekilde şu anda sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada sadece soruşturmanın başarılı bir şekilde sürdürülmesi değil aynı zamanda yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi de önemli. Vatandaşlar da artık gözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevirdiler. Yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde fon kanunu teklifi komisyondan geçer ve genel kurul aşamasına gelir diye düşünüyoruz. En uzun vadede önümüzdeki hafta itibariyle genel kurulda yasalaşmasını bekliyoruz.
1: Evet, gözlerimiz bu mecliste dediğiniz evet. gibi özellikle fon soruşturmasıyla ilgili. Şimdi biraz ucundan bahsettiniz. Bu Maltepe'deki 7 katlı binanın 3 katının çökmesi.
0: Evet.
1: Yani deyim yerinde ise binanın oturması şeklinde aslında bir olay yaşadık. Şimdi aslında üstteki 4 katın yıkımına karar verildiği ve kaçak olduğu, ruhsat harici yapıldığı yönünde bir bilirkişi ön raporu var. Çok acı bir olay. Buna benzer olaylar aslında özellikle İstanbul'da geçmişte de yaşadık ama
0: evet.
1: deprem olmadan bir çökme, bir yıkılma yaşıyoruz. Çok üzücü. Bir de binanın 4 katının zaten kaçak olduğunu ve yıkım kararı verildi ve bunun biliniyor olması ve bile bile bu felaketin gelmesi çok üzücü.
0: Yani şöyle, şimdi binanın 4 katı kaçak dediniz ya, orada binanın toplam kat sayısını da bence bir hatırlatalım. 7 katlı bir binadan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani zaten 3 katlı bir bina yapılmış.
1: Hani, zaten ruhsattaki kısmını çökerten
0: evet.
1: bir 4 katlı
0: evet, evet.
1: üstünde.
0: Hani 87 yılında yanlış hatırlamıyorsam binanın inşaatı
1: 87, evet.
0: tamamlanıyor. Hani uzmanların söylediği hep bir şey vardır, veri vardır. Betonun ve demirin ömrü yaklaşık 40-50 yıldır
1: evet,
0: derler.
1: Doğru.
0: 39 yıl olmuş bina yapılalı. 39. yılda artık alttaki 3 kat tamam ben artık dayanamıyorum demiş. Çünkü üzerine fazladan 4 kat yapılmış. Bakın yapı statiği 3 kata göre inşa ediliyor. Siz o 3 katın üzerine ya nasıl olsa bir şey olmaz deyip 90'lı yılların başında 4 kat daha çıkıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hani müstakil bir evi apartmana çeviriyorsunuz.
1: Doğru.
0: Tabiri caizse.
1: Çok
0: ve
1: doğru.
0: daha sonrasında da diyorsunuz ki ya bina neden yıkıldı? Yani evet. bina bu zamana kadar ayakta nasıl durdu diye. Düşünmemiz
1: lazım.
0: Lazım. Demek ki ilk 3 katı bayağı sağlam yapmışlar. Ki 4 katın statiğini taşıyabilmiş bu zamana kadar ama bu bile bile Lades'ten başka bir şey değildir. Yani biz bildiğiniz eski binaların içerisinde kendimize mezar alıyoruz ve o mezarların içerisinde yaşamaya çalışıyoruz.
1: Çok doğru.
0: Şimdi 5 tane canımızı yitirdik. Bununla alakalı ön rapor tamamlandı. Daha öncesinde müteahhit ve mimarla alakalı biliyorsunuz şantiye şefi ve mimarla alakalı tutuklama kararları gelmişti ki önümüzdeki günlerde bu tutuklamaların biraz daha artması da bekleniyor. Şimdi burada önemli olan mesele şu. 87'de binanın yapımı tamamlanıyor. Binanın yapımı tamamlandıktan hemen bir yıl sonra 88'de bir yıkım kararı alınıyor. Bakın bir yıl içerisinde bir yıkım kararı alınıyor. 88'deki yıkım kararı uygulanmıyor. 90'da bir yıkım kararı daha alınıyor. 90'dan günümüze kadar o yıkım kararı yine uygulanmıyor.
1: 36 yıl geçiyor.
0: 36 yıl geçmiş. Bina ile alakalı yıkım kararı var. Yani bu söz konusu katların yıkılmasıyla alakalı karar var. Tabii o katların yıkılması aynı zamanda binanın da yıkılması anlamına
1: Tabii
0: geliyor.
1: Ki.
0: Çünkü o yapıyı, yapı statiğini bozmadan temizleyebilmeniz neredeyse imkansız. Gelinen aşamada işte bir şekilde artık bina ayakta duruyor. Sonunda da 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı o binanın enkazından. Tabii bu yıkım kararları neden uygulanmadı? Bununla alakalı soruşturmalar devam edecek. Bu yıkım kararlarının uygulanmamasının arkasında acaba başka sebepler mi vardı? Onlar soruşturulacak. 36 yıl boyunca bir yıkım kararının uygulanmaması bir ihmal konusunu da gündeme getiriyor. Kimlerin ihmali varsa zincirleme bir ihmal de burada söz konusu olabilir. Belki önümüzdeki haftalarda bu soruşturma biraz daha derinleşince sizinle bu konuyu da konuşuyor olacağız. Hani zincirleme bir ihmal durumunda söz konusu yıllardan günümüze kadar olan süreçte bu konuyla alakalı kimin imzayı yetkileri varsa onların da ifadelerinin alınması gibi bir durum söz
1: çok
0: konusu
1: doğru.
0: olabilir. Çünkü çok göz göre göre ben geliyorum diyen bir durum. Ve İstanbul'da bakın şunu belirteyim biz şu anda Maltepe'de bir bina hakkında konuşuyoruz. İstanbul'da Kartal'da, İstanbul'da Esenyurt'ta, İstanbul'da Dudullu tarafında buna benzer pek çok bina var.
1: Tabii.
0: Hani Taksim çevresinde bile pek çok bina bu şekilde görebilirsiniz. İstanbul'un eski yapılarının pek çoğu bu şeyler üzerine kurulmuş.
1: Buna benzer olaylar da yaşadık geçtiğimiz
0: evet.
1: yıllarda. Çok,
0: evet, evet, evet.
1: Yani çok fazla geçmedi üstünden. Gebze diye tahmin ediyorum,
0: tabii
1: hatırlıyorum.
0: Ki, tabii ki. Bir de
1: olduğu yere çöken binalar oldu.
0: İstanbulluların aklını karıştıran bir konuya burada ayrı bir parantez açalım. İstanbul'da çoğu kişi mesela kendi binasıyla alakalı özellikle 20-30 yıllık binalarıyla alakalı şöyle bir ifade kullanıyor. Ya bizim bina 99 depreminden sağlam çıktı. Açtı sağlam çıktı. Yani bir anda bina çöküveriyor. Yani deprem olmadan çöküyor. Hani binanız 99 depreminden sağlam çıktı diye geçen süreçte hala sağlam olduğu ya da ruhsata uygun şekilde inşa edildiği anlamına gelmiyor ne yazık ki. O yüzden...

0: mülk sahiplerinin ve ayrıca kiracıların, yani o hanelerde kimler yaşıyorsa en kısa sürede, özellikle 20 yaşın üzerindeki binalarda, yapılarda statik kontrollerini en kısa sürede gerçekleştirmeleri gerekiyor. Özellikle de böyle ruhsata aykırı bir durum söz konusuysa bunun anında
1: Tabii
0: müdahale
1: ki.
0: edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki canımız yandı ve burada en acı olan şey bir depremin de olmamasıydı. Hani ne bir sarsıntı vardı, ne bir deprem vardı. Yani
1: Çok
0: bizim
1: üzücü.
0: felaketler için depreme de ihtiyacımız kalmadı artık.
1: Yine bir ihmalle gelen bir kaza. Buna bağlayalım istiyorum ben.
0: Evet.
1: Başka haberlerimiz de var önemli. Manisa'da çekiciyle bir tur otobüsü çarpıştı. Çok acı bir görüntü. İki şoför de tutuklandı. Hem çekicinin hem otobüsün. 11 kişiyi kaybettik.
0: Evet.
1: Görüntüler çok kötü Mustafa Bey, değil mi?
0: Yani görüntüleri şöyle hiç görmeyen dinleyenlerimiz için
1: İhmal
0: ben biraz
1: çok kötü.
0: anlatayım. Otobüs önce yolun sağına çekiyor.
1: Evet.
0: Daha sonrasında hiç yapılmaması gereken bir manevra yapıyor. Geri geri manevra yapmaya başlıyor. Geri geri yapılan manevranın ardından da bir 5-10 saniye sonrasında arkadan gelen tır hızla tur otobüsüne çarpıyor. Ve ne yazık ki bu kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yani birincisi herhangi bir arıza yoksa tur otobüsü neden sağa çekti? Akan yolda.
1: Geri geri nasıl
0: Geri geri
1: geliyor?
0: manevra asla yapılmaması gereken bir manevra. Geri geri bir manevra yapılıyor. Ve diğer taraftan arkadaki tır şoförü
1: Çok hızlı
0: dikkatsizliği çok hızlı
1: zannediyorum,
0: ve
1: değil
0: aynı
1: mi?
0: zamanda dikkatsiz. Orada ayrıca şuna da parantez açmak lazım. Böyle tır gibi lojistik sektöründe kullanılan araçlar genelde çok fazla yüklü seyrettiklerinde fren mesafeleri çok uzuyor. Yani bir aracın boşken yaptığı frenle aynı zamanda arkasında 40 ton yük taşırken yaptığı fren arasında fren mesafesi açısından
1: Fark
0: çok
1: var.
0: çok fazla fark var. Yani birinde 100 metrede dururken diğerinde belki de 300-400 metrede durabiliyor. Bu etkenlerden bir tanesi. Diğer taraftan yol illüzyonu dedikleri, özellikle ileri sürüş uzmanlarının yol illüzyonu dedikleri bir durum söz konusu. Bu da araç önünüzde dursa dahi sanki araç gidiyormuş gibi bir izlenim. Özellikle gece saatlerinde ileri sürüş uzmanları çok fazla uyarılarda bulunurlar bu konuyla alakalı. Böyle bir durum da söz konusu olabilir ama neresinden tutsanız ihmaller ve
1: Elimizde
0: dikkatsizlikler
1: kalıyor
0: zinciri
1: gerçekten öyle.
0: sonunda 11 kişi hayatını kaybetti. Bakın Avrupa'nın herhangi bir kentinde, özellikle Kuzey Avrupa kentlerinde bunu çok fazla görürüz. Böyle bir kişi hayatını kaybettiğinde ihmalden dolayı o ülke, o kent, o şehir bir anda yasa boğulur.
1: Evet.
0: Ne yazık ki o Kuzey Avrupa'dan biraz daha aşağı indikçe, ekvatora yaklaştıkça insan hayatı daha da ucuzlaşıyor. Yani bizde 2 hafta içerisinde yaşadığımız olaylara bakın. Maltepe'de bir bina çöküyor.
1: İhmal.
0: İhmaller zinciri, 5 kişi hayatını kaybediyor. Diğer taraftan bir trafik kazası meydana geliyor ve trafik kazası akan trafik içerisinde değil, tamamen bir şoförün yanlış duraklaması, geri geri manevra yapması, diğer şoförün dikkatsizliğiyle beraber ortaya çıkan bir durum. Orada da 11 canımızı yitirdik. Bir kez daha hayatını kaybeden, her iki olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede bu konuda kimlerin ihmali varsa Türk yargısı cezasını kesecektir.
1: En üzücü olan da şu ki şimdi burada bu işi meslek olarak yapan kişilerden bahsediyoruz. Birisi bir tur otobüsü şoförü, birisi bir tır şoförü. Yani herkes tır şoförü olmuyor. Bunun eğitimi var, alınıyor ya da
0: Evet.
1: deneyim gerektiren bir iş. Siz de söylediniz işte tren mesafesidir, taşıdığı yüktür. Birçok şey var. Uzun yolda kullanıyorlar, uzun süre kullanıyorlar. Yani bunlar yani herhangi bir ben şoförüm diyen bir insanın binip de bir otobüsü kullanması, bir çekiciyi kullanması mümkün değil tabii ki. Bu daha da üzücü. Bunu meslek olarak yapan kişilerin bu ihmalleri hiç yapmaması
0: Daha acı bir şey
1: gerekiyor.
0: hatırlatayım size. Çok çabuk unuttuk. Neden dolayı çok çabuk unutuyoruz? Çünkü gündem çok hızlı değişiyor. Girne açıklarında batan tur teknesi, değil
1: Evet.
0: mi? Yani orada da mesela kaç tane canımızı yitirdik. Ne bekliyorsunuz? Kaptanın bütün belgelerinin tam olmasını
1: Evet.
0: bekliyorsunuz. Kaptanlık belgesi hala soruşturuluyor.
1: Evet, hala soruşturuluyor. Kara kutu bulundu. Kara kutu kapatılmış dendi. Bu haftaki
0: Evet.
1: gelişmelerden biriydi yine. Dediğiniz gibi ihmal daha çok canımızı yakıyor.
0: Evet.
1: Kaza tabii ki olabilir. Hepimiz için kaza ya da hata yapmak mümkün ama ihmal işin içine girince tabii ki çok çok üzücü. Hani bile bile geliyor gibi oluyor bu
0: Lades
1: kazalar,
0: oluyoruz.
1: bu çökmeler, yapıların yıkılması çok çok üzücü. Şimdi güzel bir haberden devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir karar var. Tütün ürünleri satışlarında artık yaş

0: doğrulama sistemine geçiliyor. Sigaranın görünürlüğünün kısıtlanacağı açıklandı. Çok ben uygulandığında çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Artık çünkü 18 yaşına yakın gençlerimiz şahit oluyoruz marketlerde özellikle mesela 15-16 biraz daha büyük gösteriyorsa eğer kasiyer onlara tütün ürünlerini verebiliyor. Bu hayatın içindeki maalesef ki gerçekler.
1: Evet.
0: Şimdi bir kimlik kartı gösterilmesi mecburiyeti geliyor.
1: Ya şöyle zaten Türkiye'de 18 yaş altına sigara satılması yasak. Yani çok uzun süredir yasak.
0: Evet.
1: Yani 90'ların başından beri Türkiye'de 18 yaş altına herhangi bir şekilde tütün ve tütün ürünleri satılamıyor zaten marketlerde ve bakkallarda. Ama tabii aradan geçen süreç içerisinde özellikle bazı uygulamalar hani metinde çok güzel görünse de uygulamaya
0: Evet.
1: geldiğinizde uygulamada bazen sorunlar çıkıyordu. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve Kemal Memişoğlu'nun anlattıklarına göre bir doğrulama sistemi olacak. Bir kimlik gösterimi söz konusu olacak. Tabii bu kimlik gösterimi ile alakalı şunu belirtelim. Önemli olan bunların marketlerde uygulanıyor olması.
0: Evet.
1: Yani zaten biz vatandaş olarak bunun en başından beri karşısındayız ve bakın mesela herhangi bir şekilde dijital platformlarda alışveriş yaptığınızda tütün ve tütün ürünlerinizin alınması imkansızdır. Orada hiç reyonda bile bulunmaz. Çünkü gidip direkt fiziki olarak aslına bakarsan sizin bunları almanız beklenir ve orada bir doğrulama yapılması gerekir. Ama bugüne kadar o fiziki doğrulama ile alakalı konular sadece söz konusu kasiyerin gözüne bırakılıyordu.
0: Evet.
1: Sizin de az önce hatırlattığınız gibi. Yani tipine bakılıyor. Eğer ki 18 yaşın üzerinde görünüyorsa herhangi bir şekilde ibraz istenmiyor. Ama daha küçük görünüyorsa sen kaç yaşındasın bakalım diye böyle sevecen sorularla
0: Evet.
1: beraber orada en azından uzaklaştırma sağlanıyordu. Bundan sonraki süreçte artık bir kimlik ibrazı söz konusu olacak. O kimlik ibrazı ile beraber satış gerçekleştirilecek. Ümit ediyoruz ki Türkiye şu anda sigara bağımlılığında, sigara kullanımında Avrupa'da birinci sıradaki ülke.
0: Evet.
1: Bunun en aza indirilmesi ve önümüzdeki günlerde dumansız hava sahası ve tütünle mücadelede çok daha önemli adımların atılması bekleniyor. Son zamanlarda en yerinde alınan kararlardan bir tanesi özellikle kapalı mekanlarda sigara kullanımının engellenmesiydi. Bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğinde yani ne kadar uygulanabilir diye çok fazla konuşmuştuk ama aradan geçen süreçte teklifin çok detaylı bir şekilde uygulandığını gördük. Kanunun çok detaylı bir şekilde uygulandığını gördük. Ümit ediyoruz ki bu konuda da hiçbir şekilde taviz verilmez.
0: Evet, dumansız hava sahasında gerçekten başarılı bir uygulama yapıldı. Bence de size katılıyorum. Artık çok daha dumansız yaşar hale geldik. Birazcık böyle kapı önlerinde o sarı çizgilerin dışına çıkmakta zorlanıyor vatandaşlarımız. Onu fark ediyorum ben. Ofislerde, hastane önlerinde, okul önlerinde birazcık o çizilen bir sarı çizgi var. Biraz da ona dikkat edersek lütfen çok rica edelim buradan. Oralarda dumansız hava sahası bahçede içen vatandaşlarımız için maalesef böyle bir sıkıntı yaşıyoruz diyelim. Ama gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Tabii ki bunlar satış elemanlarının, kasiyerlerin de işini biraz daha kolaylaştıracak. Çünkü gereksiz bir tartışma, bir orada bir gerginliğe de yol açıyor. Neden böyle bir şey yaşansın? Kimlik gösterilerek satın alınması en uygunudur. Bence de güzel bir uygulama. Bu arada tütün ürünlerinin görünmeyecek şekilde de satış raflarda yer alacağının da altını çizelim. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir başka önemli adım atıldı yine gençlerle ilgili. Sosyal medyaya bir yaş sınırlaması geliyor biliyorsunuz. Uzun zamandır bunun üzerine çalışma yürütüyordu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere. Resmi gazetede yayımlandı. Artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya ağ sağlayıcıları hizmet sunamayacak. Ne zaman? 1 Kasım'dan itibaren değerli dinleyenler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı Müdür Yardımcısı Doktor Serap Şişman Uğur'u ağırlıyoruz telefon hattımızda. Serap Hocam yayınımıza yine hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Gerçekten iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yine değerli bilgilerinize ihtiyacımız var. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Başka ülkelerde buna benzer uygulamalar olduğunu biliyoruz. Nasıl işleyecek? Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Sizin görüşlerinizi alın.
2: Uygulama çok güzel olacak çünkü biliyorsunuz sosyal medya algı yönetimi için çok yoğun olarak kullanılan bir platform zaten hani birden fazla platform daha doğrusu ve çocuklar bu süreçte o birden

0: içeriklerin o bilinçaltı kodlamalarına çok yoğun maruz kalıyorlar. Çünkü beyin henüz işlenmemiş maden. Dolayısıyla sosyal medyanın en çok zararını çocuklar görüyordu. Ama bununla ilgili ne kadar ebeveynler bilinçli yaklaşmaya çalışıyor olursa olsun maalesef hani önüne geçilemeyen durumlar vardı. Aslında bu yönetmelik o durumların önüne geçmek için. Yani çocukları sosyal medyanın risklerinden, sağlıksız kullanımından, olumsuz kullanımından arındırabilmek için geliştirilmiş bir yönetmelik. O yüzden 15 yaşa kadarı kesinlikle sınırlıyor. Yaş doğrulaması yapmadan sistemde hesap açamayacak, eğer 15 yaş altındaysa mevcut hesabını kapatacak kadar sınırlıyor. 15 yaşla 18 yaş arasındaysa kısıtlı kullanıma müsaade edecek şekilde yapılandırmış. O kısıtlama da yine bu süreçteki kullanıcıların maksimum verimlilikte platformdan faydalanması ama onların verilerinin hiçbir yerde kullanılamaması şeklinde yapılandırılmış bir güvenlik önlemi şeklinde karşımıza çıkıyor.
1: Evet, mevcutta açılmış olan hesaplar 1 Kasım'dan sonra kapatılacak mı hocam?
0: 15 yaş altı için evet kapatılacak. 15 yaş üstü için, 15-17 yaş grubu için ise ayrıştırılmış bir hizmet yapılandırılarak sunulmaya devam edecek. Yani işte hesap profil örneğin gizli kalacak. Ekli olmayan kişilerle mesajlaşma yapamayacaklar ya da canlı yayın açamayacaklar. 15-17 yaş grubundakiler. 15 yaş
1: Çok güzel.
0: altındakiler ise tamamen yeni hesap talep ederlerse açmayı reddedilecek platform tarafından veya işte az önce dediğimiz gibi varsa hesap kapatılmış olacak.
1: Gayet güzel bir uygulama. Peki hocam, uygulanabilirliği açısından şimdi başka ülkelerde örnekleri var değil mi?
0: Var, evet. Hatta biliyorsunuz bayağı gündem olmuştu. Bizde faaliyetler başladığı zaman Avrupa'da uygulamaya geçen ülkeler vardı. İşte bununla ilgili örnek alınabilecek yönetmelikler var denilerek yola çıkışta o şekilde gerçekleşmişti. Yalnız orada belki bizdeki kadar çocuklar şey yapmamış olabilirler. Mesela şu anda gençler arasında şimdi 13 bir 14 biri 13 biri 17 yaşındaki o erkek çocuğu annesi olarak çocuklar perspektifinden durumu söyleyeyim. VPN ile atlatabilir miyiz? Annemizin ya da babamızın TC kimliği üzerinden fake
1: Yapabilir
0: hesap
1: miyiz?
0: oluşturup yapabilir miyiz? Onu araştırıyorlar şu an.
1: Evet.
0: Avrupa'da bu o kadar bence tepki görmemiştir de bu kadar kırmak için gençler çaba sarf etmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü bizde biraz böyle şey yasağa karşı duruş var çocuklarda.
1: Evet.
0: Atlatabilmek için Fatih projesinde de hani program kurulamayacak şekilde verilen tabletlere program kurmayı hemen öğrenmişti ya çocuklarımız.
1: Evet.
0: Bizdeki uygulanabilirliğinin kritik tarafı orası aslında.
1: Evet, aslında sormak istediğim buydu hocam. Bu yaş doğrulaması nasıl yapılabilecek?
0: Yaş doğrulaması şöyle yapılacak. Aslında devlet üzerinden giriş yapılacak platforma. E-Devlet'ten yaş belirteci ile
1: Aa.
0: süreç ilerletilecek. Yani kişinin kimlik bilgileri değil sadece yaşına yönelik bilgisi alınarak sistem tarafından o yordanıp daha sonra eğer 15 yaş altıysa kişi hesap açma talebi ise talep ret, açık hesapsa hesap kapatış şeklinde uygulanacak. Hani orada e-devletten gireceğim kimlik bilgilerim risk vesaire gibi bir kaygı oluşmasın. Çünkü onunla ilgili önlemler tedbirler de alınmış. Bir de özellikle dijital oyunlara da bu yansıtıldı. Dijital oyunlarda da çocuklar çok fazla mevcutlar, varlık gösteriyorlar. O oyunlarda da özellikle 10 milyon üzeri sosyal medya hesabında bu uygulama yapılacağı gibi üzeri kullanıcısı olan dijital oyunlarda da aynı uygulama gerçekleşecek. Yine orada da e-devlet üzerinden giriş, yine
1: Hocamın sesi gitti ama tekrar
0: alo,
1: bağlayacağım.
0: geliyor mu
1: Heh,
0: sesim?
1: geliyor hocam şimdi sesiniz.
0: Ay
1: Buyurun.
0: özür dilerim, kusura bakmayın. En son
1: Lütfen buyurun.
0: hangisi geldi onu sorayım.
1: Geliyor sesiniz.
0: Tamam. Yaşla ilgili dijital oyun platformlarında da aynı uygulama yapılacak.
1: Evet.
0: Ondan bahsediyordum ama geldi mi acaba o?
1: O yok hocam. Ondan
0: Ha.
1: bahsediyordunuz. Orada kesildi.
0: Evet, tamam. Şimdi 10 milyon ve üzeri kullanıcılı sosyal medya hesaplarında bu yaş doğrulama yapılıyor ya.
1: Evet.
0: Aynısı dijital oyunlar için de
1: Oyunlarda.
0: yapılacak. Çünkü çocukların çoğu oyunlarda da mevcut biliyorsunuz. Çoğu hatta artık sosyal ağ platformlarından çok oyun içerisinden iletişim kuruyorlar. Oyunlar aracılığıyla birbirleriyle bağlantı
1: Evet,
0: kuruyorlar ve oyunda
1: konuşuyorlar.
0: vakit geçiriyorlar. Aynen. Orada da 100 bin üzeri oyun kullanıcısının olduğu platformlar aynı doğrulamayı yaparak kullanıcılarının hesaplarını oluşturmak ya da kapatmakla yükümlü.

0: Yani bu sadece sosyal ağ üzerinde değil, çocuklar için yine risk teşkil eden dijital oyun platformlarında da uygulanacak bir yönetmelik. O anlamda da çok kıymetli aslında. Çünkü kurallara uymayan platformlar çocuklara reklam gösteremeyecek. Profillerini çıkarıp onlara özel içerik oluşturup onları hani belirli bir amaca yönelik yönlendirmeler yapamayacak. Bununla ilgili kısıtlamalar da var yönetmelikte.
1: Hocam güzel çalışılmış, iyi bir yönetmelik olduğunu düşündüm ben size anlatınca. Öyle buluyor musunuz siz de?
0: Evet, hatta belki daha da geliştirilir tabii uygulama yapıldıkça. Bir de şu var, hani aşamalı geçiş de çok anlamlı. Şu an hemen bugün çıktı uygulamaya geçiyoruz değil, 1 Kasım'dan sonra uygulamaya geçiyoruz. Ve doğrulamalar da 31 Mart 2027'ye kadar yapılabilecek şekilde bir esnek uygulama var. O süreç içerisinde belki ihtiyaçlara göre revizyonlar yapılabilir. Düzenlemeler geliştirilebilir ya da kısıtlamalar artırılabilir. Örneğin platformları yine bağlayan bir şey husus, hani biraz önce dedim ya, kullanıcının 15 yaşını doldurmuş 17 yaş aralığındaysa bile hesabı veya görsellerinin başkalarınca ekran görüntüsü alınmayacak şekilde korunmasını da sağlayacak. Şimdi
1: Çok
0: siz
1: güzel.
0: hani çocuk fotoğraf paylaşmış, biri ekran görüntüsünü alıp istediği yerde kullanabiliyordu.
1: Evet.
0: Eğer 15-17 yaş arası bir profilse hiç kimse hesabın arkadaş profilinde ekli olmuş olmasına rağmen hiçbir başka hesap o çocuğun bilgilerinin ekran görüntüsünü alamayacak. Bu çok güzel bence. Hani daha önce bahsettiğimiz riskli yapay zeka kullanımları vardı.
1: Evet.
0: O açıdan da düşününce çok kıymetli.
1: Evet, çok kıymetli hocam, bence de. Çünkü orada paylaştığınız bir şey hepimiz için geçerli aslında. Tamamen tüm erişime açık. Öyle düşünebiliriz.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi ekran görüntüsü çok basitçe alınan bir iki tuşa basmanız yeterli oluyor. Çok güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. Bir önlem alınması gerekiyordu diye düşünenlerdenim. Ben de iki çocuk annesi olarak.
0: Evet.
1: Yani sizinle daha çok konuşuruz bu konuyu. Belki sonuçlarını konuşuruz.
0: Evet.
1: Ama inşallah hepimiz için, toplumumuz için güzel sonuçlar alınsın diyelim.
0: Umarım. Bir de şu da var, hani sonsuz kaydırma yüzünden çocuklarımızı telefondan ayıramıyorduk ya.
1: Evet.
0: Bir diğer güzel tarafı da bu. Hani siz de çocuklarınızı gözlemliyorsunuzdur
1: Evet.
0: belki. Alıp sosyal medyaya girdiklerinde 5 dakika derler, 15 olur, 20 olur gider. Çünkü
1: Evet.
0: sonsuz kaydırma vardır. Bu yaş grubundaki çocuklarda, yani 15 yaş altı zaten giremeyecek ama 15-17 yaş arasında da sonsuz kaydırma olmayacak.
1: Çok güzel.
0: Bu da içerik bitti, dur bırakayım ya da hani o kontrol dürtüsünün belki tekrar oluşmasını sağlayabilir diye umut ediyorum. Çünkü sabırsız ve hani doyumsuz bir zihine sebep oluyor. Dopamin sürekli salgılandığı için
1: Evet.
0: beyin sürekli bir şey alıyorum
1: İstiyor.
0: ama işlemeli miyim diye bakarken vakti kaybettiği için bu uygulama aslında şu dopamin döngüsünün bile daha kontrollü şekilde tekrar salgılanma sürecini yapılanmasını sağlayacak gibi görünüyor.
1: Çok güzel hocam. O da bu daha
0: Evet.
1: güzelmiş. Bu sonsuz kaydırma mevzusu gerçekten çok can sıkıcı bir
0: Çok.
1: mevzu. Hepimiz için aslında. Keşke yetişkinlere de bir sınırlama
0: Değil
1: gelse.
0: mi aslında? Biz
1: Bence.
0: de alınca elimize kaptırıverebiliyoruz çünkü
1: Hocam
0: kendimizi.
1: gerçekten yani şöyle gerekli bir şey için bazen elime kendi öz eleştiri yapalım. Bir telefonu elimize alıyoruz ama bakıyorum aradan yarım saat geçmiş, bir saat geçmiş ve bambaşka bir yerdeyim. Gerçekten böyle ki çocuklar için, gençler için bu çok daha cezbedici bir şey gerçekten.
0: Tabii bir de bilinçaltı kodlama için çok rahat kullanılabilen bir
1: Tabii.
0: özellikti o. Yani akışa çocuk bambaşka bir amaçla girmiş olsa bile istenen içeriğe gitmesini sağlıyordu o akış. İşte bir reklam olabilir bu, bir fikir olabilir bu,
1: Tabii.
0: empoze edilmek istenen bir görüş
1: Yönlendirme de var.
0: olabilir bu, yönlendirme vardı. Şimdi işte o, hani evet keşke bizde de olsa, yetişkinler de biraz daha kontrollü gidebilse, bırakabilse en azından, ama
1: Tabii.
0: çocuklar için çok daha anlamlı bir hale geliyor bu yasaklar.
1: Evet.
0: Yani daha doğrusu yasak demeyelim aslında, bu kontrollü kullanım önerileri ve uygulamaları.
1: Evet. Yasak demeyelim dediğiniz gibi
0: Evet.
1: bence de. Çünkü çocuklara biz yetişkinler olarak onları kontrol etmek ve yönlendirmek vazifemiz aslında. O yüzden böyle
0: Kesinlikle.
1: önlemler alınması çok yerinde. Kısıtlamalar olması
0: Kesinlikle.
1: çok yerinde. Yine onu
0: Aynen.
1: sağlayacak olan biz yetişkinleriz. Çok teşekkür
0: Çocukların
1: ediyoruz
0: gözünde
1: hocam.
0: bu şekilde ama evet bizim bakış açımızı kazandıklarında onlar da anlayacaklar bu yönetmeliğin kıymetini diye umuyorum. Ben teşekkür
1: Evet.
0: ediyorum.

0: ya da bilgiye erişim özgürlüğüyle alakalı bir durum
1: Aşmış
0: söz
1: durumda
0: konusu. Onu
1: biraz.
0: çoktan aştı. Yani şöyle düşünmek lazım burada. 18 yaşının altındaki herhangi bir kardeşimiz gidip de bir operatör sağlayıcıdan sim kart alabiliyor mu? Satamazsınız.
1: Alamıyor.
0: Hukuki olarak çünkü bunun satışı yasaktır. O zaman bu noktada herhangi bir iletişim kısıtlamasından da bahsedemeyiz. Yani burada tamamen gençlerimizi korumak için alınan önlemler yetmez ama evet diyorum. Yani daha sıkı tedbirler de alınabilir bu noktada. Özellikle çünkü burada velilere çok büyük görev düşüyor.
1: Görev düşüyor. Çok
0: Yani
1: haklısınız. Ben de
0: yarın bir
1: aynı
0: gün
1: fikirdeyim.
0: veliler kendi e-devletleri üzerinden de bu
1: Evet.
0: erişimleri sağlayabilirler.
1: Sadece çocukla ve gençle bitecek
0: Aynen.
1: bir durum değil. Anne babalara iş düşüyor. Dediğimiz gibi onları doğru yola yönlendirecek olan biziz. Biraz da rol model olmalıyız, değil mi? Demin söylediğim gibi. Biz
0: Tabii.
1: kaydırırken çocuk ben niye kaydırmıyorum o zaman deyip bizim telefonlarımızı da alabilir, değil mi?
0: Tabii. Yani
1: Bizim bilgisayarlarımızı da kullanabilir.
0: çünkü
1: Yine.
0: onlar bizden görüyorlar. Yani
1: Evet,
0: bizim elimizde
1: bizden görüyorlar.
0: telefon varsa çocuğa telefonu bırak diyemezsiniz.
1: Evet, diyemeyiz. Gerçekten öyle. Hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda teknoloji. Sanki farklı bir uzvumuz gibi bunu kabul ediyoruz. Hayatımızı da çok kolaylaştırıyor. Bunu da
0: Evet.
1: kabul edelim. İletişimimizi, haber almamızı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ama biz bu mikrofondan hep söylüyoruz. Faydalı kullanılması yönünde özellikle uyarıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı. Haftaya yine birlikte olacağız Mustafa Bey. Güzel bir gündem konuşmak dileğiyle. Kapatalım.
0: Umarım ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la birlikteydik efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekiyor. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerinde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la dün telefonda görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Petra Bayer'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayer'la görüştü. Türkiye'den vize muafiyeti yolunda somut adım. Türkiye, Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için Ağustos'ta açıklanan yeni stratejik yaklaşım kapsamında ilk somut adımını attı. 6 kriterden biri olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı, Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirme çalışmaları konusunda AB Komisyonu'yla teknik görüşme aşamasına gelindi. Beşinci

0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1 Bals and Paradus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli sağlıkları organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmeti açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Ve spor, Galatasaray evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında bu gece Aston Villa'yı konuk edecek. Villa Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmur olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18 derece. Yine hafif yağmur olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam ve Brüksel 17, Kopenhag ve Üsküp 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Bakü 25, Kerkük ise 35 derece. Gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece olacak bugün. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı değerli dinleyicilerimiz. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahı. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuba Sarıoğlu, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başındaysa ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yine yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir'e bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Suudi Arabistan'a yanındayız mesajı. Husi saldırılarını kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağız mesajını verdi. Yeni nesil savaşın bilançosu. Fransa'da zincir marketlerin soğutma sistemine yönelik siber saldırıda fatura kabarırken uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fransa'daki siber saldırıda 500'den fazla süpermarketin buzdolabı, dondurucu ve soğuk hava deposuna yönelten sistemler uzaktan ele geçirildi. Korsanlar buzlanmayı önlemek için kısa süreli çalışan defrost işlemini devreye sokup sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkardı. İlk hesaplamalar zararın en az birkaç milyon avro olacağına, soğuk hava deposu kullanıcılarının da eklenmesiyle bu sayının katlanacağına işaret etti. Avrupa'nın yakın ortağı Türkiye, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Pirevo-Deik ve Avrupa İş Zirvesi işbirliğiyle Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'nin açılışında konuştu. Tedarik zincirlerini yeniden şekillendiren Avrupa için Türkiye'nin üretim kapasitesi ve sanayi uzmanlığıyla önemli bir ortak olduğunu söyleyen Pirevo, Gümrük Birliği'nde modernizasyon çağrısında bulundu.

Hürriyet gazetesiyle devam edelim turumuzu. Mısır'dan Mekke için yeşil ışık. Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Savunma Paktı'na katılmayı düşündüklerini söyledi. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sonrası Riyad'ın güvenlik taleplerine olumlu yaklaşacaklarını belirten Abdülhati, Suudilerin talep ettiği her ne olursa olsun elbette karşılık vereceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan'dı, Mısır doğalgaz, doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur demişti. Vize muafiyetinde kritik adım geldi. AB ile teknik görüşme, Türkiye Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için 6 kriterden birinde ilk somut adımını attı. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata yönelik yeni yazım çalışması yapıldı. Mevzuatı Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmek için AB Komisyonu ile teknik görüşme aşamasına da gelindi. Yapay zeka bu meslekleri vurdu. Gazetecilik ve muhasebe, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka en çok bilgisayar bilimi, gazetecilik, muhasebe ve finans gibi bölümlerin yeni mezunlarını iş bulma konusunda olumsuz etkiledi. En az etkilenen alanlar hemşirelik ve eğitim oldu.

0: Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamın manşeti İsrail'in kanatlı Truva atı, ABD ve Çin elektrikli araçları Truva atı tartışmasına sahne olurken asıl Truva atı Polonya'da ortaya çıktı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, önceki hükümetin İsrail'e NSO grubun geliştirdiği Pegasus yazılımını satın aldığını, ancak yazılımın sızdığı tüm cep telefonlarındaki bilgileri aynı anda İsrail'e de aktardığını açıkladı. NSO'nun İsrail istihbaratı ile işbirliği yaptığı konusunda kimsenin şüphesi bulunmadığını söyleyen Tusk, olayı komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tanımladı. Avrupa'dan elektrikli araç önlemi Polonya, Çekya, İngiltere, İsviçre, Almanya ve Fransa, Tesla ve özellikle Çin malı otomobillerin askeri tesislere girişini yasakladı. Türkiye'deki askeri tesislere de bu araçlar giremiyor. Riyad'a her türlü destek verilmeli. MHP lideri Devlet Bahçeli, kutsal topraklara yönelik Husi saldırıları için buna göz yumamayız, tahammül edemeyiz. Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın savunmasına her türlü askeri destek verilmeli, dedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik.

Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne layık, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barzani, terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Süreç herkesin yararınadır. Hem bizim hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, dedi. Gazze'de abluk altında soykırım başlığına da bakalım. Sözde ateşkes Gazze şeridinde ikinci yılına girdi. Siyonistler anlaşmanın hiçbir şartına uymuyor. Abluka ölüm saçıyor. Filistinliler aç, susuz ve evsiz bir yaşam sürmek için mücadele ediyor. Ateş serbestte tüm hedefler tam isabet. Yerli savunma sanayi ürünlerinin göreceği çıktığı Ateş Serbest 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü Polatlı'da gerçekleştirildi. Hisar'dan Korkut Ağa'ya Çelik Kubbe bileşenlerinin yer aldığı tatbikatta Mehmetçik tüm hedefleri tam isabetle imha etti.

Yeni Şafak gazetesi ile de turumuzu noktalayacağız. Trump'tan tuhaf itiraf, İran'ın liderleri öldürdük, konuşacağımız kimse kalmadı. İran'la savaşta birçok lideri suikast emri veren ABD Başkanı Trump'tan tuhaf bir itiraf geldi. İran'da lider boşluğu yaşandığını öne süren Trump, liderleri bile yok, sorun da bu. Liderler konusunda biraz fazla ileri gitmiş olabiliriz çünkü artık kiminle muhatap olduğumuzu bile bilmiyoruz, dedi. Spor dünyasından iki haberle turumuzu noktalayacağız. Barça'ya direnemedik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Rams Park'ta konuk ettiği Barcelona'ya farklı mağlup oldu. Aslan Devler Ligi'nde çıktığı ikinci maçtan da puan alamadı. Bitsin artık bu hasret. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye Yemen'e karşılık verme çağrısı yapabileceğini söylediğini yazıyor. Habere göre gazeteciler Trump'a Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye karşılık verme çağrısında bulunup bulunmayacağını sordu. Trump, "Yapabilirim" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum, kendisine çok saygı duyuyorum" dedi. Rus haber ajansı RIA Novosti açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Umman'la Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardıklarını söyledi. Garib Abadi, koşullar sağlandığı zaman ülkesiyle Umman'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olabileceğini dile getirdi. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olmanın Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamı taşımadığını belirten Garib Abadi, Boğaz'ın ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını kaydetti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Hüseyin Tahdi, son 6 ayda ülkeden 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiğini bildirdi. Hüseyin Tahdi, ABD saldırılarıyla başlayan savaş ve süregelen gerginliğin yanı sıra yoğunlaştırılan yaptırımlara rağmen ülkenin petrol ürünleri ihracatının hiçbir zaman durmadığını ve devam ettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde bulunan Şehit Recai Limanı'nda yapılan petrol ürünleri ihracatının da devam ettiğini aktaran Hüseyin Tahdi şöyle konuştu. İran'da yılın ilk günü sayılan 21 Mart'tan itibaren 6 aylık süre içerisinde 325 gemi operasyonu kaydedildi ve bu operasyonlarda 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi ifadelerini kullandı. Kırım Haber

Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta Rusya ile Çin'in Tahran'a yardım etmediğine inandığını söylediğini aktarıyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirmenlerinin ve siyasi muhaliflerinin Rusya ile Çin'in İran'a destek verdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Trump, "Eğer yardım ediyorlarsa bu çok düşük bir seviyededir. Ancak ben hiç yardım ettiklerine inanmıyorum. Kaybedecekleri çok şey var ve biz bunu bilirdik, hem de çok çabuk bilirdik." ifadeleriyle iki ülkenin desteğinin ABD tarafından kısa sürede tespit edileceğini savundu.

0: Rusya'nın Sputnik Ajansı, Katar Emiri El Sani'nin Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması, enerji tesisleriyle sivil altyapının korunması için çabaların iki katına çıkarılması çağrısında bulunduğunu yazıyor. El Sani, ilk önceliklerinin savaşa sürüklenmemek olduğunu söyledi. Katar Emiri El Sani, yaptığı konuşmada Körfez'deki deniz ulaşımının ve kritik enerji altyapısının korunması gerektiğini vurguladı. El Sani, Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer güvenliğini sağlamak, enerji tesislerini ve sivil altyapıyı korumak için çabalar iki katına çıkarılmalı, dedi. Katar'ın ulusal güvenlik stratejisinin temel unsurlarına değinen El Sani, ülkenin ilk önceliğinin savaşa sürüklenmeden vatanı kararlılıkla savunmak olduğunu belirtti. Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın savaş kabiliyetini destekledikleri gerekçesiyle yaklaşık 1600 kişi, şirket ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini duyuruyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, yaptırımların balistik füze üretiminde rol oynayan aktörlerin yanı sıra insansız hava aracı üreticilerini ve denizaltı bakım faaliyetlerinde bulunan tersaneleri de kapsadığını açıkladı. Alınan önlemler çerçevesinde ilgili kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulacak, kendilerine mali kaynak veya ekonomik destek sağlanması yasaklanacak. Yaptırım listesinde yer alan kişilere ayrıca AB'ye giriş yasağı da uygulanacak. CNN International'ın haberine göre dünyanın dönüş hızıyla modern saatleri eşitlemek için 1972 yılından bu yana kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Küresel teknoloji ve navigasyon sistemlerinde kesintilere yol açan uygulamanın iptal edilmesiyle zaman ölçümünün dünyanın hareketleriyle olan tarihi bağı kopacak. Artık saniye, dünyanın dönüşüyle telekomünikasyon, güç şebekeleri ve bilgisayarlar gibi kritik altyapılarda kullanılan dünya zaman standardı arasındaki küçük bir bağı oluşturuyor. 1972 yılından bu yana küresel saatlere 27 kez eklenen artık saniye, iki zaman sisteminin eş zamanlı çalışmasını sağlıyordu. Dış basında öne çıkan haberleri aktardık. Söz yeniden İpek Önder'de.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor. Sayın dinleyiciler, şimdi de TRT Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir'e bağlanarak bölgedeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle Gazze'deki duruma bakacak olursak, Gazze'de bir sözde ateşkesten tabii bahsediliyor. Birinci yılını doldurmuş bir ateşkes var deniyor. Ancak fiiliyatta ateşkes hiçbir şekilde henüz ilk gününden itibaren uygulamaya sokulmadı İsrail tarafından. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. 12 Ekim 2025'teki sözde ateşkesin ilan edilmesinden bu yana 1400'den fazla Filistinli öldürdü İsrail ve bu bir yıldan uzun süren bu süre içerisinde binlerce saldırı gerçekleştirdi ve günübirlik olarak Gazze'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Bununla birlikte ateşkes aşamalı olarak ilan edilmişti ancak henüz birinci aşamanın bile neredeyse hiçbir maddesinin uygulanmadığını görüyoruz. Örneğin sarı hattan çekilme normal şartlarda Gazze içerisindeki İsrail işgali %53'te kalacaktı ve bir sarı hat oluşturulacaktı. Ancak şu anda bu sarı hat tamamen yok edilmiş durumda İsrail tarafından ve Gazze içlerine doğru İsrail işgalini ve İsrail işgalini daha da derinleştirmiş durumda ve şu anki Gazze'nin %70'inden fazlası İsrail işgal unsurlarının hakimiyetinde kalmaya devam ediyor. Ve bu da tabii Gazze'deki yüz binlerce insanın çok küçük bir alanda ve son derece gayri insani koşullarda yaşamaya zorluyor. Dolayısıyla Gazze'de her ne kadar eskisi gibi toplu belki katliam oranları, sürekli bombardıman duymasak da ve bu maalesef basına yansımasa da şu anda Gazze'de çok ciddi bir insani felaket var. Çünkü 3 yıllık süren savaşın ardından tüm altyapının, tüm sağlık sisteminin yok edildiği Gazze'de şu anda artık kronikleşmiş bir sefalet olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak basının ve dünya kamuoyunun ilgisi büyük ölçüde Gazze'den çevrilmiş durumda. İsrail aslında bu sözde ateşkesle bir şekilde gözlerin Gazze'den çevrilmesini sağladı diyebiliriz. Sürekli bir şekilde ateşkesi ihlal ederek. Bununla birlikte tam da geçen yıl bugün Şarm el Şeyh'te, Mısır'da bir Gazze zirvesi yapılmıştı. Ben de o zirvedeydim ve 25 ülkenin devlet başkanı ve çeşitli uluslararası kuruluşların liderleri bu zirvede bir araya gelerek Gazze'de sözde ateşkes kapsamında Gazze'ye yönelik çok büyük vaatler vermişti. Büyük sözler edilmişti o zirvede. Biz o zirveye bizzat katılmıştık. ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere çok sayıda ülke liderinin katıldığı bir zirveydi. Ancak gel gelelim bu verilen vaatler ve sözler yerine getirilmedi. Gazze'nin yeniden inşası noktasında hiçbir adım atılmıyor. İsrail insani yardımların girişine izin vermiyor. Bırakın yeniden inşa süreci için gerekli olan büyük orandaki yeniden inşaya yönelik malzemelerin girişini bir kenara bırakalım. En basit temel insani ve tıbbi malzemelerin girişine dahi izin vermiyor İsrail. İnsani yardımlar da aynı şekilde, en temel insani yardımlar da normal şartlarda günlük 600 tırın Gazze'ye girmesine karar verilmişken İsrail şu anda maksimum 200 civarında tırın girişine izin veriyor. Bu da üzerinde anlaşmaya varılan rakamın çok çok altında. Öte yandan yine bir diğer gelişme tabii İsrail'deki seçimler. Şimdi ondan da biraz bahsedelim. 27 Ekim 2026'da yakın bir zamanda tabii İsrail'de seçimler var. Ve son kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman çekişmeli ve sonucu belirsiz bir yarış şu anda bizim gözümüzün önünde. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Gadi Eisenkot ve onun temsil ettiği Yaşar Partisi bireysel anlamda bir popülaritesi var ve koltuk projeksiyonlarında liderliği koruyor. Ancak öte yandan Netanyahu karşıtı blok, yani Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği Netanyahu karşıtı blok, ne de Netanyahu'nun sağcı bloğu, aşırı sağcı fanatik bloğu İsrail Meclisi'ndeki çoğunluk olan 61 sandalyeye ulaşabiliyor. Her iki tarafta şu anda bu 61 sandalyeyi yakalayabilmiş değil. Seçim yoklamaları daha çok 50-55 bandında seyrediyor her iki taraf içinde. Dolayısıyla o konuda bir belirsizlik var ve tam da bu noktada aslında seçimlere çok yaklaşmışken İsrail'de savaş söylentilerinin biz arttığını görüyoruz. Yeniden Netanyahu'nun koltuğunu korumak için İsrail'i bir kez daha ya İran'la ya da Hizbullah'la bölgesel anlamda bir gerilim yaratarak yeniden İsrail'i savaşa sokabileceği senaryolarından bahsediliyor. Özellikle bu konuda muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman bir açıklama yaptı ve Netanyahu'nun seçimlerden önce İran veya Hizbullah'a saldırarak yeniden işte koltuğunu sağlama almak için bir gerilim yaratabileceğini söyledi ve bunu yapmak için de yoğun çaba harcadığına dair hiçbir şüphesinin olmadığını belirtti. Tam da bu noktada biz de bazı savaşa yönelik bazı emareler görüyoruz burada sahada. Örneğin dün yoğun bir şekilde F-16 uçaklarının hareketliliğini gözlemledik. Öte yandan bazı İsrail ordu kaynaklarından duyduğuma göre benim İsrail ordu mensuplarına hazırlık

0: Hazırlıklı olmaları, gelecek hafta için hazırlıklı olmaları yönünde uyarı yapıldığı belirtilmiş. Bu da aslında biraz şüpheleri arttırıyor. Net bir şey söyleyemesek de sahadaki gözlemlerimiz biraz şüphelerimizi arttırıyor. Dolayısıyla bu seçim süreci dönemi oldukça kritik olacak. Yeniden bölge bir gerilime, yükselen tansiyona sahne olabilir. Öte yandan yine seçimlerle alakalı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya olan desteğinin ortadan kalktığını yazıyor İsrail basını. Yedioth Ahronot gazetesinde örneğin Beyaz Sarı ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve İran konularındaki öfkesi nedeniyle Netanyahu'ya sırt çevirdiğini belirtti ve İsrail'in seçim öncesi Beyaz Saray'dan istediği destek çağrılarının boşa çıktığı vurgulandı. Netanyahu Trump'ı, İsrail ise ABD'yi kaybetti değerlendirilmesine yer verdi Ahronot gazetesi. Netanyahu'nun dünyadan tecrit edildiği ve herkesin uzak durduğu biri gibi değil de güçlü bir lider gibi görünmek istediğini belirtiyor gazete ve ancak buna karşın Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun bu çabasına karşılık vermediği ve Trump'tan aslında bir sırt sıvazlama ya da en ufak bir jest Netanyahu'nun görmediğine özellikle işaret edildi. Dolayısıyla böyle bir seçim atmosferine giriliyor İsrail'de. İşte bu anlamda da tüm bu bahsettiklerimizden yola çıkarak önümüzdeki günlerin kritik süreçlere gebe olduğunu söyleyebiliriz.
1: TRT Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için, kolaylıklar dileyelim. Ve şimdi de Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Dünya gündemine bakacağız. Büyük bir tur bekliyor bizi şimdi. Sırasıyla evet. Gidelim. Önce Yemen ve Suudi Arabistan hattındaki gelişmelere bakalım kıymetli hocam. Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki havalimanlarını, özellikle de başkent Riyad'ı doğrudan hedef alan, sivilleri de hedef alan saldırıları söz konusu. Bu saldırıları nasıl okumalıyız? Husiler bu eylemleriyle tam olarak neyi hedefliyor?
2: Evet, son günlerde ciddi biçimde buradaki saldırılar tırmanmaya başladı. Bence endişe verici bir noktaya doğru da ilerliyor. Çünkü Körfez'in enerji ulaştırma güvenliği noktasında Hürmüz'den sonra Babil Mendeb'de yeniden büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ve dolayısıyla eğer buradaki bu baskı, bu çatışma süreci artacak olursa acaba yeni bir cephe mi açılacak diye de sormak gerekecek. Bir yandan da sivillerin hedef alınması son derece önemli. Sivil can kaybı arttıkça bölgedeki durum da belki değişmeye başlayacak. Bunu da görmek gerekiyor. Saldırılarda genel olarak şunu da görüyoruz. Aramco, yani enerji altyapıları hedef alınıyor. Son 2-3 yıldır biz genelde sistemde enerji altyapılarının hedef alındığı bir süreci görüyoruz. Bu da bir anlamda sistemde enerji terörizmi oluşturuyor. Çünkü insanlar için enerji çok önemli. Hayatın en temel şartlarından biri artık bu haline geldi. Ama enerjiye ulaşamamanın yanı sıra ulaşılan enerjinin maliyetleri de artıyor. Ve dolayısıyla her bir çatışma alanı, savaş alanında da enerjinin bu kadar hedef alınması günün sonunda sadece sistemden enerjiyi çıkarmıyor ya da arzını azaltmıyor. Aynı zamanda altyapıların yeniden yapılandırılması konusunda gündeme getiriyor ki bence çok sorunlu. Husiler zaten 90'lardan bu yana Yemen içerisinde bir çatışma alanı ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Evet, İran destekli olduğunu görüyoruz ama bir yandan da İran kontrolünde olmadığını söylememiz gerekiyor. Biraz daha böyle farklı hareket ettikleri alanlar var. Bu açıdan Suudi Arabistan'la olan süreç ya da Suudi Arabistan'la yaşadıkları süreç içerisinde bence akılda tutulması gereken konulardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağı ve Mekke Anlaşması'nın kapsamı noktası nasıl hareket edileceği. Çünkü artık denklem eskisi gibi değil ya da işte 2022 gibi değil buradaki süreç. Fakat şu ana kadar Amerika'dan doğrudan bir askeri müdahale duymadık. Bunun yanı sıra Mekke Anlaşması kapsamında açıklamalar var. Tabi diplomatik kanalların açılmasına yönelik açıklamaları da görüyoruz. Fakat Husilerin buradaki asimetrik güç oluşturma noktasındaki hareketlerinin bence dikkatli okunması gerekiyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın elinde çok fazla caydırıcılık unsuru var. Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldıkları çok fazla savunma teçhizatı var ama günün sonunda Husiler asimetrik bir güç oluşturma noktasında gerçekten son derece sanırım etkin olarak kendilerini gösteriyorlar. Bu da ne yapıyor? Bir anlamda bölge içerisindeki yeni güç denklemlerinde sınanacağı bir noktayı bizim karşımıza çıkarıyor. Çünkü diplomasi üzerinden ilerleyen Hürmüz cephesini göremedik ki Babil Mendeb cephesini.

0: ebesini görelim diye bir soruda
1: Evet.
0: sormak gerek.
1: Evet hocam. Şimdi Trump açısından da çok zorlu bir sürece denk geldi aslında, değil mi bu çatışmalar? Çünkü hem bir İran savaşı vardı, hem Husiler ve Suudi Arabistan arasında yaşanan bu çatışma süreci. Trump'ın önündeki seçenekler sizce nedir? Nasıl okursunuz?
0: Trump'ın önünde şu an en önemli seçenek 3 Kasım'dan istediği gibi çıkabilecek mi? Çünkü seçim odaklı olduğunu görüyoruz bir açıdan. Enerji fiyatları üzerine baskı oluşturmaya çalışıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde dedik ki dizel fiyatlarındaki artış Ukrayna'dan kaynaklı. Şimdi Husileri işaret etmeye başladı. Bir yanda Hürmüz'de süreç devam ediyor. Ne olursa olsun günün sonunda hiçbir cepheden beslenmiyor buradaki sorunlar. Dolayısıyla 3-4 tane geçiş alanı ve enerji kaynağına sahip jeopolitik düzlemde sorun ortaya çıktı. Ve Trump'ın burada yapması gereken en temel şey zaten hani 28 Şubat 2026'daki savaşı başlatmamaktı, ama madem bu noktaya geldik artık Hürmüz'de bir uzlaşı sağlanması gerekiyor ki sonuç odaklı ilerleyebilsinler. Fakat Trump şu an bunu da yapamıyor. Ekonomi noktası verdiği sözleri tutamadı. Barış getireceğim dedi. Barış yerine en fazla belki de savaş getiren aktörlerden biri. Gerçekten turnusol kağıda etkisi yaratıyor. İnanılmaz bir şey. Her süreçte yeni çatışma alanları görüyoruz. Trump'ın burada yapmak istedikleriyle yaptıkları birbirini kesinlikle tamamlıyor. Çünkü barış sadece söylemsel, maalesef ki İpek Hanım. Günün sonunda çatışmalardan beslenen bir yapı oluşturuldu. Çünkü savunma sanayi alanındaki satışlar, enerji piyasası her ne kadar biz kritik desek de satışlar artmış durumda. Bundan en fazla kimler besleniyor? Şirketler besleniyor. Geçtiğimiz gün Xi Jinping'de yapmış olduğu görüşme esnasında da biraz daha gümrükle alakalı o savaş sürecini ertelediler. Bir ateşkes yok orada da. Ama erteleme,
1: Ticaret anlaşmaları
0: aynen.
1: var.
0: Aynen, erteleme ortaya çıktı. Yani Trump 3 Kasım seçimlerini bence cumhuriyetçilerin alamayacağını görüyor. Fakat en azından o zamana kadar elini maksimum şekilde tutmaya çalışıyor desek hatalı olmayacak.
1: Evet hocam. Bakalım gelişmeleri biz de takip ediyor olacağız. Şimdi bir diğer başlıkla devam edelim. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasını öngören ateşkesin ihlallere rağmen yürürlükte olduğunu söyledi. Sonrasında yapmış olduğu açıklamada Trump, her iki tarafın da anlaşmaya aykırı hareket ettiğini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in anlaşmaya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den daha istekli olduğunu savundu. Ateşkes anlaşmasına rağmen enerji tesislerine yönelik saldırılar da devam ediyor. Bu gelişmeleri de takip ediyoruz. Bu anlaşmanın sizce sahada bir karşılığı var mı?
0: Maalesef İpek Hanım yok. Yani görmedik şu ana kadar. Çünkü her iki ülkede hala sahada saldırılara devam ediyor. Rusya toprak ilerlemesi konusunda zaten hiçbir şekilde durmadı sürecin başından bu yana. Bir de buna ateşkes demek de sanırım çok zor. Ateşkes dediğinizde sadece sınırlı bir alan üzerine ateşkes de olmaz. Yani bunu sanırım hepimiz net olarak görüyoruz. 2025'te de buna benzer bir süreç denediler. 2025'te de aynı şekilde olmadı. Bundan birkaç ay önce Trump demişti ki enerji altyapılarını vurmayın dedi Ukrayna'ya, ama enerji altyapıları hedef alınıyor. Çünkü sistemdeki en önemli araç, sistemdeki en güçlü asimetrik unsur haline geldi. Rusya'nın beslendiği kaynak enerji zaten. Sadece dediğim gibi bu enerji satışı konusunda düşünülmesin. Altyapıları vurduğunuzda altyapı sistemi çöküyor ve yeniden yapılandırılması gerçekten çok uzun. Bir yandan Ukrayna sadece enerji altyapısı mı odaklı? Hayır. Geçtiğimiz günlerde özellikle arama motorlarının yer aldığı sistemi vurmuşlardı. Ticaret merkezlerini vurmuşlardı. Ne yapıyorlar? Sistemde yeni asimetrik unsurlar yaratmak için yeni merkezlere odaklandılar. Öncesinde ne yapıyorlardı? Doğrudan işte bir taşımacılık sektörü belki hedef alınıyordu, ama bugün asıl ana kaynağı odaklı olarak hareket ediyorlar. Bu açıdan da savaşın sistematiği, savaşın yapısı ve bence savaşın etiği de değişmiş durumda. Biz yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Aynı şey Rusya için de geçerli. Rusya da benzer şekilde hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde köprüyü vurdu, görüntüler paylaşıldı. Ve hatta o önemliydi çünkü Avrupa'dan bir ziyaret de vardı o gün. Özellikle Almanya'dan bir ziyaret gerçekleşmişti Ukrayna'ya. Şimdi burada verilen mesajlar bence Trump'ın barış söylemlerinden çok daha farklı bir çerçeve ortaya çıkarıyor. Ama hepimiz artık şunu bekliyoruz. Burada bir ateşkes, bir barış süreci sağlansın. Fakat Rusya ateşkes değil, kapsamlı barış istiyor. Ukrayna da şu an ateşkes süreciyle belki kendini toparlamak istiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Zelenski demişti ki bir ateşkes süreci olursa seçimlere gidebiliriz
1: Evet.
0: dedi. Bu Trump'ın istediği bir şey aslında İpek Hanım. Ama en fazla Putin'in istediği şey. Çünkü Zelenski'siz bir Ukrayna ile anlaşma imzalamak isteyeceklerdir. Peki masada ne olacak? Masada Ukrayna'nın olacağı sanırım çok belli. Bu durumda ateşkesten bahsedebilir miyiz?

0: Bence sadece
1: Zor değil mi?
0: söylem.
1: Evet hocam. Şimdi Trump'ın Rusya ile yapmış olduğu bu dizel anlaşması sadece Avrupa'da değil, Amerika'da da yine siyasi krizlere neden oldu. Washington'da hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat siyasetçilerin tepkisiyle karşılaştı bu anlaşma. Senatörler Trump yönetiminin Rusya'dan dizel yakıt satın alma planından derhal vazgeçmeye çağırdı. Şimdi Amerika'da seçimlere de haftalar kaldı. Fiyatları düşürebilecek mi dizel anlaşması? Amerikan kamuoyuna yansıması sizce ne olur?
0: Bence bunun iki boyutu var. Birincisi dizel fiyatları üzerinde illaki bir etki oluşturacak. Çünkü Rusya ile yapılan anlaşma bence son derece önemli. Bu Amerika'daki belki iç kamuoyunda belli bir etki yaratır. Pompa başında fiyatların düşüşünü görürler. Ama asıl en önemli sonucu Rusya geri döndü. Rusya tamamen geri döndü. Zaten Alaska zirvesiyle Büyük Güçler Ligi'ne geri dönmüştü geçtiğimiz yıl. Şimdi de enerji anlaşmasıyla yaptırımlardan uzak bir şekilde yeniden enerji piyasasına geri dönmüş oldu. Hem de dünyanın en büyük, en süper gücüyle diyebiliriz. Ben bu açıdan şunun altını çizmenin gerektiğini düşünüyorum. Trump bu anlaşmayı imzaladı. Evet, çok fazla eleştiri oldu. Ama dedi ki Avrupa'da dedi Rusya'dan alıyor dedi enerjiyi. Rusya da bunu doğruladı. Avrupa'da dedi ki işte Rusya'nın söylediği miktar kadar almıyoruz. Yani 250 milyar euroluk ya da 300 milyar euroluk bir alışverişimiz yok ama onun 20-30 milyar altında dedi. Peki ne değişti? Bu savaş neden yapılıyor? Bu yaptırımlar neden var? Bu sorunun bir yanıtı yok. Dolayısıyla zaten Avrupa da Rusya'dan alıyor. Hatta son yaklaşık 2026'nın başından bu yana Macaristan başta olmak üzere pek çok ülkenin Rusya'dan LNG alımını arttırdığını biliyoruz. Neden? Çünkü Hürmüz kilitlendi. Şimdi Babil Mendeb kilitlenirse iyice sıkıntı olacak. Körfez aktörlerinin sistemden neredeyse çıkması demek bu. Trump'ın burada yapmış olduğu hamle son derece önemli. Tam fiyatları belki inanılmaz derecede azaltmayacak ama bir rahatlama illaki ortaya çıkaracaktır. Fakat Rusya açısından inanılmaz bir enerji piyasasına dönüşü gösteriyor. Bunu yarın öbür gün başka aktörler takip eder mi? Belki buna da bakmak gerekecek diye düşünüyorum. Hürmüz krizi ilk başladığında zaten Güney Kore ve Japonya yaptırımları böyle biraz açmayı istemişti, azaltmayı istemişti. Yunanistan'dan açıklama görmüştük. Demek ki sistemde karşılıklı bağımlılıklar savaş süreçlerinde tamamen hayatlarından çıkarabilecekleri bir durum değil. Özellikle enerji başlığında bence bunu bir kere daha görmüş olduk.
1: Ukrayna açısından peki bu süreci nasıl yorumlarsınız kıymetli hocam? Şimdi Moskova yönelik saldırıları sürdürmekte kararlı görünüyor. Ancak ABD başkanına da karşı çıkmasının Ukrayna'nın istihbarat ve silah desteğini kaybetmesine yol açabileceğine dair de bir takım yorumlar söz konusu. Zor bir seçimle karşı karşıya sanki.
0: Kesinlikle
1: Zelenski
0: zaten
1: siyasi geleceğini de yorumlamak lazım belki bundan sonra.
0: kesinlikle haklısınız. Yani Trump koltuğa oturduğunda Zelenski Oval Office'te ilk ağırlandığında yine sizle konuşmuştuk. Ne kadar teamül dışı bir konuşma diye. O günden bu yana hiçbir şey değişmemiş İpek Hanım. Ve büyük ihtimalle de değişmeyecek zaten. Trump Zelenski'yi istemiyor. Başka bir liderin gelme vakti demişti zaten. Bu açıdan hani ateşkese dair açıklamalar var ama bu ateşkesi Ukrayna ne kadar istiyordan ziyade Zelenski ne kadar istiyor diye sormak gerekiyor. Gerçekten bir ateşkes sürecinde Ukrayna'da seçime gidilecek olursa yola Zelenski ile devam etmeyeceklerini de düşünmek gerekiyor sanırım burada. Daha öncesinde Zaluzhny mi çok fazla öne çıkmıştı ama şu an belki farklı isimlerle de yola devam edebilirler. Ama ne olursa olsun bence Amerika açısından zaten şu ana kadar Ukrayna ile belli konularda uzlaşamadıklarını çok net olarak gördük. Hatta şunu da ekleyeyim yani Avrupa'nın savaş desteğinin yanı sıra savaş söylemlerini bu kadar arttırması günün sonunda kendi kendini zehirlediği bir noktayı da ortaya çıkardı. Yani sadece bugün Avrupa'da yaşanan öğrenci protestolarını ya da işçilerin başlattığı protestoları kendi iç denklemiyle okumamak gerekiyor. Uluslararası alanda attıkları adımların sonuçları olarak da bunu görmek gerekiyor. Bu açıdan Trump zaten Zelenski'siz bir Ukrayna ile devam edebilir. Ama Ukrayna ile yapılacak anlaşma konusunda Avrupalı ülkeler ne yapacaklar? Bence bunu önemli bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan tamamen farklı bir politika takip ediyor. Artık bunu çok net olarak görüyoruz. Ama günün sonunda Ukrayna'nın istihbarat sistemini devre dışı bırakıp askeri desteklerin tamamen çekileceği bir noktaya gelir mi? İşte bu biraz da sanırım Zelenski'nin siz de belirttiğiniz gibi açıklamalarına bağlı ama zaten şu ana kadar Amerika'nın sürece dahil olmasında sınırlı bir bağlam olduğunu hepimiz gördük. Enerji saldırıları konusunda da Trump'ın bu kadar sesi çıkıyorsa demek ki orada farklı sorunlar da var.
1: Evet.

0: Bakalım biz de
1: Aynen.
0: sonrasında gelişmeleri konuşuruz kıymetli hocam. Şimdi Avrupa'da da yine önemli olaylar söz konusu. Öğrenci protestoları yayılıyor. Fransa'da başladı. Belçika'ya da sıçramış durumda. Bu öğrenci protestoları nasıl başladı? Nereye evrilecek? Hareketsizce sürümlenecek mi yoksa daha geniş bir toplumsal dalgaya mı yol açacak?
1: Evet, Avrupa'daki protesto, özellikle Fransa'daki protestoları hepimiz yakından takip ediyoruz. Çünkü lisede başlamıştı aslında buradaki süreç ve eğitim hakkı sistemdeki en önemli haklardan bir tanesi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Fransa'da da vatandaşlık hakkı ile birlikte okunan bir eğitim hakkı olduğu için öğrencilerin buradaki istekleri, işte daha iyi sınıflar, öğretmen sayısının azlığından dolayı yaşanan eğitim alma konusundaki sınırlardan bahsetmişlerdi. Bunun üzerine gittikçe kitleler genişledi. Ama sanırım şunu görmek gerekiyor. Bence buradaki protestolarda toplum da çok yorulmuş durumda. Sadece Fransa'nın kendi içinde yaşadığı sorunlar değil. Dış politikasından kaynaklı sorunlar da çok fazla. Macron başa geldiğinden bu yana aşırı sağla alakalı, Le Pen'le alakalı alınan mahkeme kararları. Bunun yanı sıra Fransa'da genel olarak daha böyle elit kesimin ya da sermaye sınıfının desteklenmesi de bence sorunlu başlıklar haline gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda ya da aylarda yine tarım sektöründe de çok fazla protestoyu görmüştük.
0: Biraz daha geriye gidince sarı yelekliler hatırlıyoruz.
1: Kesinlikle. Yani o kadar çok protesto var ki ve yarım milyona
0: 68'ler değil
1: yakın
0: mi konuşulmaya başlandı?
1: Fransız
0: Evet.
1: ihtilalinin başladığı döneme
0: Evet.
1: kadar gidebiliriz. Ama bence buradaki asıl sorun İpek Hanım, hani bu kadar protestonun olmasının en temel nedeni insanların, gençlerin hayatlarında yaşadığı sorunları yönetimin görmemesi. Macron özellikle dış politikada Napolyon vari açıklamalarla yola devam etmeye çalışıyor ama buradaki en temel sorun artık eğitim sistemindeki yapısal sorunlar, insanların yaşadığı ekonomik sorunlar ve bunların birleşmiş olması. Keza Belçika'da da aynı bence durum. Belçika ile birlikte düşünmek gerekiyor. Avrupa 2022'den bu yana bir savaşı destekliyor ve bu savaşın bedeli gerçekten çok ağır. Sivil kaybına odaklanıyoruz, insanların göç etmesine odaklanıyoruz. Şimdi ne oldu? Avrupa'nın kendi içinde yaşadığı sorunlar. Filistin de bence son derece önemli burada. Çünkü insanlar şunu görüyor. Artık sadece iç politikada değil, uluslararası alanda da kendi devletlerin atmadığı adımların sorumluluğunu bireyler almak zorunda. Filistin konusunda, Gazze konusunda da insanlar uzun süredir protesto yapıyor devletlerin politikası karşısında. Şimdi bu açıdan Fransa'da bu sistemin değişmesine yönelik çağrılar, bunun karşılık bulması noktasına atılacak adımlar ne kadar uyumlu olacak? Bence bunu göreceğiz. Bir yandan da aslında göreceğimiz konu şu olacak. Macron ne kadar sürdürülebilir bir alan oluşturdu insanlar açısından. Ya da Belçika aynı şekilde. Acaba bunun yarın öbür gün İngiltere'deki protesto ayağı nasıl olacak diye de ben sorguluyorum. Çünkü orada da çok hızlı şekilde başkanlar değişebiliyor. Ya böyle bir tablo var bizim karşımızda. 500 bin katılımdan bahsediyoruz ki inanılmaz bir rakam. Polis müdahalesinin çok sert olduğu bir süreç vardı. Ben özellikle mesela çocuklar, lise çağında çocuktan bahsediyoruz. UNICEF'in bununla alakalı aldığı kararlar vardır. Protesto dahi olsa çocukların korunumu öne çıkartılır ama burada da çok fazla gözaltından bahsettiler. O da son derece düşündürücüydü. İnsan hakları konusunda bize ders veren Avrupa'nın sanırım bu konulara ayrıca da çalışması gerektiğinin altını çizmem gerek.
0: Ciddi yaralanmaların da
1: Aynen.
0: olduğunu biliyoruz
1: Kesinlikle.
0: haliyle.
1: Kolu
0: Evet.
1: kopanlardan mı bahsedelim? Farklı şekilde sorun yaşayanlardan mı bahsedelim? Ya bunlar görmek istemediğim şeyler ama işte sistemde yaşanan sorunlar günün sonunda hatalı politikalarla birleşiyor. Eğer bugün Rusya Ukrayna'da belki belli noktalarda uzlaşı sağlansaydı, Avrupa'nın bu kadar sert söylemlerle savaş çağrısı olmasaydı daha farklı bir tabloda görebilirdik diye düşünüyorum.
0: Bir de benzeri görülmemiş bir şekilde siber bir saldırı gerçekleşti Fransa'da. Belki bir iki cümleyle de bu konuyu konuşalım. Fransa'da buzdolapları, bazı süpermarketlerin dolapları 50 dereceye çıktı. Sistemler durdu. Tabii pek çok ürün telef oldu. Yani bunlar sadece ne anlama geliyor? Bu siber saldırı denilince hep aklımıza veri hırsızlığı gelirken şimdi gıda tedariki, gıda güvenliği konusunu mu konuşacağız bundan sonrası için?
1: Kesinlikle sadece gıda güvenliği değil, hemen şunu hatırladım. İspanya'da geçtiğimiz yıl havacılık sektöründe çok büyük bir sorun yaşanmıştı. Hatta Avrupa'da demek gerekiyor belki bankacılık sektöründe. Tek bir tuşla yapay zeka aracılığıyla siber alandaki her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bence bu da o noktalardan bir tanesi. Gıda neden önemli? Bu alana bence son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gıda tedariğinde tek bir aksama günün sonunda maliyetleri arttırdığı gibi sınırlı kaynaklarımız var bu alanda. Savaşlarla birlikte biz enerjiye odaklanıyoruz ama tahıl başta olmak üzere pek çok alanda gübre de dahil olmak üzere sorunları da yaşıyoruz.

0: yaşıyoruz. Bu nedenle zaten burada kimin yaptığının hani şu an tespit edilmediğiyle birlikte pek çok komplo teorisinde görüyoruz. Ama şunu kabul edelim, hibrit savaş dönemi içerisindeyiz ve bu hibrit savaş dönemi içerisinde siber alanı ne kadar bir devlet güçlü hale getirirse sistem içerisinde o kadar kendini güvenceye alıyor. Ama şu an için Avrupa'da böyle bir açık varsa bunu da takip edecek, belki başka siber saldırıları da görebiliriz. Farklı sektörler dahil.
1: Evet. Son başlığımız da ABD-İran gerilimiydi. Birkaç dakikada da sahadaki gelişmeleri yorumlamanızı isteyeceğiz.
0: Tabii ki de orada da aslında İpek Hanım baktığımızda hala bir ateşkes göremedik. Trump dedi ki seçimlere kadar herhangi bir adım atmayacağım dedi. Ama bir yandan da 3 tane savaş gemisini, yine uçak gemisini oraya yollama kararı aldı. Bekle gör politikası takip ettiklerini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hani nasıl Rusya ile bir dizel anlaşması yaptı. Benzer şekilde burada da fiyatları arttıracak adım atmamaya çalışıyor. Yani biraz kendisine güvenli alan oluşturmaya çalışıyor Trump, ama bence bugün İran-Amerika-İsrail savaşının çözüm noktası Amerika'nın İsrail'i desteklemediği bir gelecek. Aynı zamanda da Amerika'nın özellikle Hürmüz'de almak istediği o etki alanına dair de yaklaşımından vazgeçmesi. Çünkü şunu artık net olarak görüyoruz. Bu bir nükleer gerilim ya da işte nükleere sahip olmak isteyen bir İran konusundan çok daha fazlası haline geldi. Kaynakların kontrol noktasını bir yana bırakıyorum. Geçiş alanı kontrolü açısından son derece önemli ve Amerika niye buradan çıkmıyor? Niye hala burada ısrar ediyor? Bence Hürmüz üzerindeki baskıyı arttırıp burada yeni bir sistem oluşturma üzerine kurulup İran da bunu bırakmak istemiyor. Umman'la yola devam etmek istiyor o anlaşmalar kapsamında, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi iki tane yapması gereken adım var. Eğer bir istikrar ve barış istiyorsa İsrail desteklemekten vazgeçecek. Zaten orada bütün sorunlar çözülmüş olacak
1: Evet,
0: diye
1: kilit
0: düşünüyorum.
1: nokta.
0: Ama orada da 27 Ekim'deki İsrail'deki seçimler önemli. Netanyahu'suz bir gelecek mi göreceğiz? Netanyahu'ya benzer bir gelecek mi göreceğiz? Yoksa Netanyahu ile bir koalisyon mu göreceğiz? Bu da denklemin belki en kaotik kısmı. Bu seçimler sonrasında Orta Doğu'da daha sorunlu günler de olabilir, daha iyi günler de olabilir. Bunu öngörmek çok zor, ama gördüklerimiz sanırım biraz daha diplomasinin unutulmaya başladığı bir dönemi de
1: Evet.
0: akıllara getirmeli.
1: Çok teşekkür ediyoruz Merve Hocam. Kıymetli
0: Ben
1: katkılarınız,
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: yorumlarınız için sağ olunuz. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özel Özcan'la birlikteydik. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasında ulusal sinema kavramının fikir babası ve büyük ustası Halit Refik'ten söz edeceğiz. Refik, sinemayı sadece Batı'nın bir kopyası olarak değil, bu toprakların kendi kültürü, tarihi ve toplumsal yapısıyla harmanlanmış, bağımsız bir sanat formu olarak gören vizyoner bir isimdi. O, hem toplumsal gerçeklerin peşinde koşan bir sosyolog, hem de kadrajında zarafet ve estetiği birleştiren bir yönetmendi. Halit Refik sineması aslında Türkiye'nin kendine has kimliğini perdeye taşıma çabasıdır. Hollywood veya Avrupa sinemasını taklit etmek yerine sinemamızın geleneksel halk hikayelerinden ve Osmanlı kültüründen beslenmesi gerektiğini savunur. Taşra'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin dramını anlattığı unutulmaz 1964 yapımı Gurbet Kuşları filmiyle toplumsal bir değişimi sinemayla belgelerken Antalya Altın Portakal'da en iyi yönetmen ödülünü de alır. Halit Refik edebiyat uyarlamalarında da sinemamızın ulaştığı en yüksek zirvelerdendir. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'yu 1975 yılında TRT ile birlikte televizyona uyarlayarak Türkiye'de dizi kültürünün ilk ve en nitelikli örneğini verir. Ünlü yazar Kemal Tahir'le olan dostluğundan beslenen tarih bilinciyle çektiği Harem'de Dört Kadın filmi,

0: dümdürüst haliyle yansıtır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali suçları, Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları yaz tatili arasının ardından ilk olağan zirve toplantılarını Brüksel'de gerçekleştirecek. Liderler yarın düzenlenecek zirvede rekabetçilik, yüksek enerji fiyatları, küresel ekonomik dengesizlikler, Avrupa Birliği'nin gelecekteki bütçesi, hibrit tehditler, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek. Türkiye'den vize muafiyeti yolunda somut adım. Türkiye, Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için Ağustos'ta açıklanan yeni stratejik yaklaşım kapsamında ilk somut adımını attı. 6 kriterden biri olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı, Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirme çalışmaları konusunda AB Komisyonu'yla teknik görüşme aşamasına gelindi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. A1, BULS ve PARDUS'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmeti açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını

söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kekova'da dünyanın en eski batığına ait amforalar bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, su altı kazılarına ilişkin Kekova'da yürüttüğümüz su altı kazılarında çıkarılan 4700 yıl öncesine uzanan amforalar, Anadolu kıyılarının deniz ticaretindeki köklü geçmişine ışık tutuyor. Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen bu kaplar, Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin önemli izlerini taşıyor, dedi. Ve spor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında bu gece Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18 derece, yine hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam ve Brüksel 17, Kopenhag ve Üsküp 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Bakü 25, Kerkük 35, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster, spikeriniz ben Filin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. İletişim kanallarımızı hatırlatalım. +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: İnsanlar arasındaki sağlıklı ilişkilerin temelinde doğru bir şekilde kurulabilen denge vardır. Ne yazık ki bu dengeyi kuramadığımızda ya da koruyamadığımızda ilişkilerimizde ve ruhsal sağlığımızda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu güzel bir günde hayatımızın her alanında ilişkilerimizi etkileyen alma verme dengesi üzerine sohbet edeceğiz sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Lale Gönerir Erbay. Hoş geldiniz Sayın Erbay.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Sayın Erbay, alma verme dengesi tam olarak nedir? Buradan başlayalım mı?
1: Tabii çok da güzel çünkü hayatımızın her alanında olan ve sorun yaşadığımız bir konu bu. O yüzden bugün burada olmaktan da çok mutluyum bu konuyla dinleyicilerimize ulaşmaktan. Alma verme dengesi bütün ilişkilerde çok önemli. Çünkü hayatımız ilişkilerden ibaret zaten. Hayatımızın her alanında bir ilişki, bir iletişim halindeyiz. Bunu sadece romantik ilişkiler olarak almamak gerekiyor. Ebeveyn çocuk ilişkisi, iş arkadaşlığı ilişkisi, kendi sosyal ilişkilerimiz, çok farklı alanlarda sürekli ilişki halindeyiz. Ve bu ilişkilerde bu dengeyi bozduğumuzda sonuçta ya tükenmişlik, ya depresyon, ya öfke, bambaşka sekonder duygular açığa çıkabiliyor. Neden bozulduğuna ayrı değinmek gerekiyor belki. Neden bazı insanlar daha çok veriyor, bazı insanlar o ilişkinin dinamiklerini niye bu kadar etkiliyor diye ayrı konuşmak gerekiyor ama alma verme dengesi ilişkinin sürekliliği açısından çok önemli.
0: Peki alma verme dengesi bozulursa ne olur? Bu dengenin bozulduğunu kendi iç dünyamızda ilk olarak hangi sinyallerle anlarız? Yani bir insanın ilişkilerinde alma verme dengesinin bozulduğunu fark edebileceği ilk kırmızı bayraklar nelerdir? Bedenimiz ve zihnimiz bize bu sinyalleri nasıl gösterir?
1: Bir kere kişi yavaş yavaş tükenmeye başladığını hissediyor. Sonrasında içinde bir öfke doğuyor. O ilişkide artık huzurlu, değerli ve kendi gibi olamadığını hissettiğini fark ettiği an biraz da sinyaller ortaya çıkmaya başlıyor. Ve dinamikler tersine dönüyor ondan sonrasında. Ondan önce bir de alma verme dengesinin aslında tam olarak ne olduğundan biraz bahsetmek istiyorum ben.
0: Tabii ki.
1: Burada karşılıklılık aslında anlamı biraz da. Çünkü o zaman kendimizin nasıl alma verme dengesinin bozulduğunu anlarız sorusu biraz daha karşılık bulacak. Alma verme dengesi biraz karşılıklılığı içeriyor ilişkinin içerisinde. Yani sevgi, emek, zaman olarak ben bu ilişkinin içerisinde ne kadar varım? Bunu hissedebiliyor muyum? Değerli hissediyor muyum? Yoksa burada şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani ilişkilerde çetele tutmak. Ben bunu yaptım, sen de bunu yap karşılığında gibi. Bir muhasebe tutmaktan bahsetmiyoruz.
0: Birebirlik değil
1: Değil.
0: aslında.
1: O ticari ilişkilerde olur. Yani karşılıklı ilişkilerde olur. Yani ben bir şey yaptım, onun karşılığını alacağım gibi. Ama yakınlık dediğimiz ilişki türlerinde, yakın ilişki türlerinde böyle bir hesap söz konusu değildir. Yani birebir bir karşılıklılık yoktur. Ama şu vardır, ilişkinin sürekliliği içerisinde ben de ihtiyaç duyduğumda yanımda göreceğim duygusundan emin olmak vardır. Çünkü bu ihtiyaç zaman zaman değişir burada. Önemli olan o adalet duygusunu sağlayabilmek. Çiftlerle çok çalışıyorum ben mesleğim gereği. Çift terapisini de çok fazla yapıyorum. Ve çiftlerde şu bozulduğu zaman o karşılık bulamama, karşılıklılık, orada kendini güvende hissedememe bozulduğu zaman yaptığı şeyler sorun olmaya başlıyor bireylerin, kişilerin, partnerlerin. Onun dışında bir sorun yok. Yani bugün ben size çok fazla yapıyorumdur. Çünkü ihtiyaçlar onu gerektiriyordur. Ama ben bilirim ki yarın bir gün ya da 3 yıl, 5 yıl sonra benim ihtiyacım olduğunda da aynı durumda ben destek göreceğim. Bunu bilebilmek önemli. İşte bunu göremediğimiz noktada biz aslında ilişkide öfke duymaya, değerli hissetmemeye başlıyoruz bir süre sonra. Ve burada işte şikayetler, o zaman o muhasebe, hesap dökümleri o zaman başlıyor ilişkide. O zaman öne sürülmeye çalışılıyor. Ve bu da dengenin bozulduğu bir nokta. Orada destek ve yardım almamız gereken bir nokta olduğunu bize söylüyor aslında.
0: Aslında biz bir fedakarlıkta bulunurken ya da bir şeyleri yaparken karşılık beklemeden yapıyoruz. Yani çoğunlukla insanlar karşılık beklemeden yapıyorlar ama biraz önce söylediğiniz gibi yani onu yaparken karşıdaki için de orada yaptığımızın görülmesini bekliyoruz
1: Evet,
0: belki.
1: emeğin
0: Orada
1: görülmesi
0: sıkıntı.
1: en önemli şey. Çok haklısınız.
0: Peki insani ilişkilerde sağlıklı fedakarlıkla kendinden ödün verme arasında o ince çizgi nerede başlıyor?
1: Burası çok ince çizgi. Orayı özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü evet, fedakarlık ilişkilerde zaman zaman yapmamız gereken bir şey. Hı hı. Hani şimdi kişisel gelişim adı altında çok fazla pompalanan şey var. İşte sen biriciksin, en değerli sensin, en şöyle sensin, en önemli senin ihtiyaçların. Tabii ki öyle. Biz önemliyiz, biriciyiz, değerliyiz ama biz değer vererek de değerli hissediyoruz. Yani kişiye değer vererek de, birileri için bir şeyler yaparak da önemli hissediyoruz. İlişkide var oluyoruz. Çünkü insan sosyal bir canlı.
0: Evet.
1: Yani tek başımıza var olamayız. Bu evrimsel bir şey. Ta ilk insandan itibaren biz etkileşim içerisinde olma ihtiyacı duyuyoruz. Yalnızlık, tek başına hissetmek kişinin ruhunu en fazla çürüten şeylerden biri. Dolayısıyla bir ilişki içinde bir fedakarlık gerekiyor. Ama burada işte o fedakarlığı ne için yaptığımız da önemli. Sağlıklı fedakarlıkla aradaki sınırlar çok önemli. Ben bunu istediğim için mi yapıyorum gerçekten?
0: Hı hı.
1: Yoksa yapmazsam sevilmemekten mi korkuyorum, terk edilmekten mi korkuyorum ya da alacağım tepkiyle baş edemeyeceğimden mi korkuyorum? Altında ne yatıyor? Oraya bakmak gerekiyor. Yani bir şey yapmaktan ziyade onu yapmazsam ne olurun altında yatan şeye bakmam gerekiyor. Çünkü sağlıklı fedakarlıkta şu vardır. Ben evet birisi için bir şey yaparım. Bundan da keyif alırım. Ben de mutlu olurum.
0: Bazı insanlar evet, özellikle çok ki. Mutlu oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani bunu yaptığı için hayat amacı bazı insanlar için fedakarlık kesinlikle yapmak. Öyle. Ve burada aslında baktığınızda ona da zarar gelmiyorsa burada bir sorun var mıdır?
1: O dediğiniz şey o kadar önemli bir şey ki. Ona da zarar gelmiyorsa dediğiniz evet. şey çok kıymetli orası. Hı-hı. Çok doğru. Bu benim değerim ve anlamımdır. Hayatta bulduğum anlamdır. Ve ben bunu yapmaktan keyif alıyorumdur. Yani hasta olduğunuzu duyduğumda sizin yanınıza gelip işte sizi çorba yapmaktan, sizin için bir şey yapmaktan keyif alıyorumdur. Ve bu bana da iyi geliyor, beni de mutlu ediyor. Burası farklı. Sağlıklı fedakarlıkta ama şu vardır. Kendi ihtiyaçlarımı da geri planda tutmam. Evet, kendi ihtiyaç. Veya gerektiğinde durabilirim. Hani verirken sürekli birileri için bir şey yaparken gerektiğinde durabilirim. Durduğum zaman suçluluk hissediyorsam, duramıyorsam, hı hı. kendi ihtiyaçlarımı ön plana koyamıyorsam ya da ben bunu istiyorum, bu bir seçim, bunu yapmayı istiyorum değil de yapmazsam kötü bir şey olur duygusuyla yapıyorsam, işte aradaki fark sağlıklı ve sağlıksız fedakarlık da biraz oralarda ortaya çıkıyor.
0: Hmm.
1: En önemli şey az önce de dediğiniz gibi, hani ben bunu yapmazsam ne olur ya da bana zarar veriyor mu vermiyor mu? Yani bir arkadaşımın ihtiyacı olduğunda bir akşam planımı iptal edebilirim. Onun yanında olmak için yaparım bunu. Ama yapmazsam bana küser, benden uzaklaşır, işte ben buna katlanamam ya da alacağım tepkiden korkarım gibi yapıyorsam orada bir sıkıntı var demektir. Hani kendi sınırlarımı da bilmiyorsam orada bir sıkıntı var demektir. Ya da o akşamki planımı iptal etmek bana bir zarar vermeyecekse, olmasa da olursa hı hı. hiçbir sıkıntı yok. Yaptığım şeyden de keyif alırım. Arkadaşım için bunu yapmaktan da ya da partnerim için keyif alırım. Ama orada yaptığım, vazgeçtiğim şey benim hayatıma çok büyük etkisi olacak bir şeyse, bir yandan bunu yaparken hayır diyemediğim için bunu yaparken, bir yandan içimde kendime saygımı kaybederim, öfkelenirim, kendimi kötü hissederim. Yani yaptığım şey aslında bana iyi gelmez.
0: Hmm.
1: Bu duygulara biraz dikkat etmek gerekiyor. Ben hangisini yapıyorum acaba diye. Ayrım biraz orada başlıyor.
0: Alma verme dengesinin bozulduğu kişilik yapıları daha çok hangi türler oluyor? Yani mesela her şeyin kendi kontrolünde olmasını isteyen insanlar daha mı fazla acaba fedakarlık gösterme eğiliminde oluyor diyebilir miyiz bunu? Ya da çocukluk travmalarından, yetiştirilme tarzından gelen özellikler mi? Hangi kişilik yapıları, kadın, erkek, nasıl ayırabiliriz bunu?
1: Tek bir yere bağlamak çok yanlış olur, hı-hı. çok doğru olmaz. Bir tane sebep-sonuç ilişkisi bu. Ama dediğiniz şeylerin hepsine azar azar katılıyorum. Fedakarlık bazen evet kontrol etme yöntemi de olabiliyor. Burada şöyle bir hesap. Bak ben senin için bunu yaptım. Hı hı. Sen de benim için bunu yap gibi. Bazen bunu ebeveyn çocuk ilişkilerinde görebiliyoruz. Yani çok fedakar, saçını süpürge eden bir anne ve çocuğu sürekli suçlu hissettiren bir anne. Gibi olabiliyor. Ve sürekli suçlu, sürekli borçlu hissettiğimiz bir ortamda, ilişkide kendimiz olamıyoruz aslında. Hı-hı. Yani dolayısıyla evet, bazen bir kontrol yöntemi olarak bazı insanlar tarafından kullanılabiliyor. Bunu fark etmemiz gerekiyor, bir manipülasyon yöntemi gibi. Ama bunun altında çok başka sebepler de var. Yani aşırı sürekli vermeye çalışan insanlar ilişkide ikiye ayrılıyor aslında. Sürekli vericiler ve sürekli alıcılar gibi.
0: Bunlar arasında bir yer yok sanki.
1: Sürekli alıcılar şöyle, haklı haklılık duyguları çok fazla. Her şey benim hakkım, ben her şeyi hak ediyorum gibi bir bakış açısıyla dünyaya bakan insanlar aslında. Birazcık orada kişilik özellikleriyle ilgili. Ama aşırı veren insanlarda da şunlar olabiliyor. Bir tanesi, ha ne dedik? Evet, değerlerimle ilgili, bu benim anlamım hayatta dediğimiz nokta, sağlıklı ve anlam yaratan bir fedakarlık. İkincisi, bağımlı kişilik özellikleri. Yani vermezsem terk edilirim. Kendi ihtiyaçlarımı da ortaya koyarsam çok talepkar bulunurum. Bu ilişkide reddedilirim gibi gibi kişilik özellikleriyle aşırı veren insanlar. Bir başkası çocukluktan itibaren sorumluluk aldığında, uyumlu olduğunda, bir şeyler yaptığında sevilen ve onaylanan kişiler. Bunu öğrenmiş kişiler. Çünkü çocukluk hayatı, yaşantısı bizim toprağımız, vatanımız aslında. Evet. Biz oradan öyle kodlar alıyoruz ki bize verilen, bu sözlü olarak söylenmesi gerekmiyor, böyle hissettirilen şeylerle. Biz alıp bir fikir kabul ediyoruz, onu kodluyoruz. O çocukluktan kalan bir şema dediğimiz temel inançlarımızı oluşturuyor. Böyle bir temel inanç geliştirdiğimizde, birilerinin işine yararsam, bir şeyler yaparsam, sürekli kendimden verirsem, itiraz etmezsem sevilirim, onaylanırım düşüncesi ilişkin hayatımızdaki ilişkilerimizin de kaynağı olmaya başlıyor.
0: Ailemizde ailemiz usluyken seviliyoruz. Evet. Okula gidiyoruz. Başarılıysak öğretmen tarafından seviliyoruz ve bu sevgiyi de tattığımız için hep hayatımızın daima bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İş hayatına geçiyoruz. Orada da her iş verilirse yaparsam başarılı olabilirim diye bakılıyor. Evet. Belki de bu yani, ama sürecin sonunda tükenmişlik yaratmaz
1: aynen
0: mı?
1: Aynen o geliyor zaten. Devamında bu insanlar nedenini bilmedik bir depresyonla geliyorlar. Ya da nedenini bilmedikleri bir öfkeyle geliyor. Yani içimde bir öfke var ama çok çabuk sinirleniyorum, patlıyorum. Yani öfke ikinci bir duygudur zaten. Primer, birincil bir duygu olarak almayız. Biz altına bakmak lazım öfkenin. Normal bir duygu tabii, herkeste var ama nasıl yansıttığımız önemli. Bir de neden kaynaklanıyor böyle? Belki ihtiyaçlarımız işte gerektiği kadar karşılanmıyor. Duygusal olarak kendimizi ifade edemiyoruz. Kendimizden çok fazla şey veriyoruz. Bunların hepsi aslında işte anlamını, nedenini bilmediğimiz bir öfke olarak çıkabiliyor. Tükenmişlik olarak çıkabiliyor. Depresyon olarak çıkabiliyor. Çocukluktan öğrendiğimiz o kalıplar. Ben değerli olmak için işte uyumlu olmalıyım, kendimden vermeliyim, hiç kimseden hiçbir şey istememeliyim, yük olmamalıyım, yüküm duygusu bize hissettirildiyse biz bunu birilerinden bir şey almayı yük olmak gibi aslında saymaya başlıyoruz. Bir başka örüntü yine ebeveynleştirilmiş çocuk deriz biz. Yani çocuklukta çok fazla sorumluluk alıp annesinin, babasının, ebeveyninin duygusunu regüle etmek zorunda kalan, onu yatıştırmak, onu teselli etmek, onu iyi hissettirmek zorunda, kardeşine bakmak zorunda kalan kişiler de sürekli vermeye meyilli kişiler haline geliyor. Almayı bilmiyor. Çünkü hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarını düşünmemiş. Ben ne isterim, benim neye ihtiyacım var, ben neyden hoşlanırım, ben neyi severim diye düşünmek üzerine bir kodu yok zihninde. Onu kodlamamış.
0: Annelerin sanırım burada bazen yaptığı hata.

0: Hatalardan birisi de bu ya, özellikle kız çocukları üzerinde. Yani ki kız çocuklarını arkadaş görüp yaşadığı bütün problemleri
1: Evet.
0: kız çocuklarına aktarabiliyor bazı
1: Evet.
0: anneler. Bu da
1: Evet.
0: çocukta büyük bir
1: Evet.
0: yüke neden oluyor veya
1: Kesinlikle.
0: dediğiniz gibi erken büyüme.
1: Aynen öyle. Ebeveynleştirilmiş çocuk, anne asla çocuğunu dert ortağı olarak görmemeli. Şimdi ben evet çocuk psikiyatristi de değilim, yetişkinlerle çalışıyorum ama ben yetişkinlerin çocukluktan gelen sıkıntılarının yetişkinliğe yansıma şeklini çok iyi bildiğim için o tavırların o yetişkinlikte, bireylerde, kişilerde nasıl büyük işte ilişki sorunları, anlamını bilmediği, nedenini bilmediği, başka duygusal düzenlemekte güçlükler gibi şeylere ya da yetersizlik hissi, hep işte kendinden verme ihtiyacı gibi bir sürü şeye neden olduğunu bildiğim için çocukken bir çocuğu kendine dert arkadaşı, yoldaş, dertleşme aracı olarak görmenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu buradan söyleyebilirim herkese. Çünkü o çocuğun üzerinde annesinin ya da babasının, her neyse ikisi de içinde geçerli, duygusunu regüle etme ihtiyacı o çocuğa çok büyük bir haksızlık. Yani ilerideki sıkıntılarını bilseler, bunu eminim sonuçlarını bilseler yapmazlar diye
0: Asla
1: düşünüyorum. Kimse
0: yapmazlar,
1: kötü
0: evet.
1: niyetle yapmıyor ama yanlış bir şey bu. Bunu bazen görebiliyoruz. Bu da aşırı verme davranışına yol açabiliyor. Almayı bilmiyoruz aslında. Yani bir şey, birisinden bir şey aldığımızda kendimizi bir huzursuz hissediyoruz. Ya birisi bizim için bir şey yaptığında bir huzursuzluk hissi olmuştur. Şimdi bizi dinleyenler arasında vardır. Aa, ben böyleyim, ben böyle hissediyorum diye. Ufak bir şey, yani sizin için bir iyilik yapayım, küçük bir şey yapayım. Hemen bir huzursuzluk hissediyorsunuz. Hayır, ben karşılığını vermeliyim, hemen karşılığını yapmalıyım gibi.
0: Alışık olmadığı için,
1: Alışık olmadığı için,
0: değil mi?
1: evet,
0: Evet, ondan,
1: bilmediğimiz bir duygu. Çünkü bilmediğimiz şey bize yabancı geliyor. Kötü hissettiriyor, rahatsız hissettiriyor. Ama tanıdık, bildik olan, güvenli. Olsun, ben veririm, ben yaparım. Olsun, böyle olsun. O bana daha rahat geliyor. Çünkü öbürünü bilmiyorum, tatmadım. Bir söz var ya, çok severim ben, insan bildiği cehennemi bilmediği cennete yeğlermiş diye. Ama bildiğimiz cehennem orası, bilmediğimiz cennette daha güzel şeyler olabilir. Ya da bilindikliğin, aşinalığın rahatlığını, konforunu seviyoruz. Bu benim baş etmeyi öğrendiğim bir şey. Hep böyle olsun, ben fedakarlık yapıyorum. Ama bunun bizi nereye götürdüğünün farkına varmıyoruz. Yani kör olduğunuzu düşünün. İşte bildiğiniz bir oda. Nereden ne sivrilik var, nerede neye çarpabilirim
0: Biliyoruz,
1: biliyorsunuz.
0: evet.
1: Ama belki de benim için uygun bir ortam değil. Ama sırf bildiğim için orada kalıyorum. İşte aşırı vericilik de öyle. Sırf bildiğim için, öğrendiğim şey bu, bildiğim şey bu deyip orada kalıyorum. Ama öğrenebilirim. Belki daha iyi bir duygu vardır orada. Ona alışabilirim. Daha mutlu olmaya, ben de varım demeye alışabilirim. Bunu öğrenebiliriz.
0: Peki devamlı alan almayı isteyen kişilik özellikleri için neler söylersiniz? Biraz narsistik bir yapı değil mi? Devamlı almak istemek.
1: Evet, yani herkes bana hizmet etmek zorunda. Ben her şeyi hak ediyorum. Ben bunların hepsi benim hakkım gibi bir yerden baktığında haklılık şeması aslında. Biraz narsistik özellikler orada. Sağlıklı narsizm hepimizde var tabii ki. Ama burada patolojik bir narsizmden bahsediyoruz. Patolojik narsizmin altında zaten gerçek bir özgüven yatmaz. Aslında çok ciddi bir değersizlik hissi yatar ve değerli hissedebilmek için de buna ihtiyacı vardır. Çevresindekileri kullanmaya, kendisine hizmet ettirmeye aşırı ihtiyaç duyar. Aslında narsizmin temeli budur. Yani şişirilmiş bir balon gibidir o özgüven, içi dolu bir özgüven, o narsizm kendini sevme değildir aslında. Temeldeki değersizlik hissinden gelir ve değerli hissedebilmek için de sürekli almaya ihtiyacı vardır. Ve çevresindekileri de buna göre seçer. Gözünden tanır aslında, o verici dediğimiz insanlar var ya, onları gözünden tanır. Yani değerli hissedebilmek için, var olabilmek için vermeliyim diyen insanı gözünden tanır ve bir avcının avı gibi
0: Hep
1: o
0: etrafında
1: kişiler
0: onları
1: biraz,
0: bulundurur,
1: evet
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: ki biraz öyledir zaten. Yani narsizminiz edelemeyecek ve en sağlıksız ilişki o eşleşmesi dediğimiz şeydir bu.
0: Bağımlı ilişkiye dönüşüyor, değil mi?
1: Evet.
0: Özellikle ikili
1: Evet.
0: ilişkilerde.
1: Evet. Birbirlerini besleyen bir şeye dönüşüyorlar bir süre sonra. Ve o döngüden, o bataklıktan biraz çıkmak zor olabiliyor. Onun içinde olduğunu fark etmek de biraz zor olabiliyor.
0: Peki hayır diyebilmek önemli.
1: Çok.
0: Biz nasıl öğrenebiliriz hayır demeyi?
1: Küçük küçük alıştırmalarla hayatın içerisinde. Şimdi duyguyu değiştirmek çok zor. Duyguyu değiştiremeyiz. Yani hayır, böyle hissetme. Şimdi senin şöyle hissetmeni istiyorum dediğimde olmuyor öyle bir şey. Ama İşte sağ kolunuzu yukarı kaldırın dediğimde bu kolay, bu bir karara bakıyor. Yani davranış değişikliği onun gibi. Çünkü

0: Davranış değişikliği sonrasında duyguyu değiştirecek. Gabor Maté'nin çok güzel bir sözü var. Ben çok severim onu. Diyor ki, bir şeyi yapmamak sizde suçluluk hissettirecekse, ama yapmak da öfke ve kızgınlık duygusuna yol açacaksa, suçluluğu tercih edin. Çünkü suçluluk geçer. Ama kızgınlık ruhun intiharıdır. Şimdi hayır demek bende suçluluk hissettirebilir. Çünkü alışkın olmadığım bir şey. Ama ben suçluluk hissediyorum diye bu benim suçlu olduğum anlamına gelmiyor. Yani her duygumuz gerçek değil.
1: Değil,
0: Evet.
1: evet. Hı.
0: Şunu deme. Evet, ben şu an suçluluk hissediyorum ama ben bunu kendi şemalarımdan, kendi alışkın olduğum şeylerden dolayı böyle hissediyorum. Bu gerçekten suçlu olduğum anlamına gelmiyor. Bu duyguya katlanabilirim. Suçlu hissetmeyle baş edebilirim. Ama hayır demezsem kızgınlık ve işte başka şeyler hissedeceğim ve bu beni daha kötü etkileyecek. Bu küçük alıştırmaları hayatımızda yapabiliriz. Almayı öğrenebiliriz, ihtiyaçlarımızı söylemeyi öğrenebiliriz, hayır demeyi öğrenebiliriz. Yani sınırlarımızı öğrenebiliriz aslında. Sağlıklı sınırlar bizi korur, ilişkileri de korur sonuçta. Günlük hayatta küçük adımlar, küçük hayırlarla bu duyguyla baş ederek, o duyguyla kalmayı öğrenerek bunu bence aşabiliriz.
1: Hocam, duygusal ilişkilerde ilgi, sevgi veya şefkat talep etmek neden çoğumuza bir zayıflık gibi geliyor? Almak neden rahatsız ediyor bazılarımızı? Yani kimler bu rahatsızlığı özellikle duyuyor desek neler
0: Almayı
1: söylersiniz?
0: hiç öğrenememiş insanlar rahatsızlık duyuyor. Almayı bilmeyen, sevilmeyi bilmeyen, değerini hep dışarıdan alan, kendi iç kaynaklarından almayan kişiler daha çok bundan rahatsızlık duyuyor. Bazen şu kodu geliştiriyoruz. Diyoruz ki işte ben herkes için bir şeyler yapıyorum ama kimseden bir şey istemem, beklemem. Çünkü bilmiyoruz yani birilerinin bizim için bir şey yapmasının ne demek olduğunu ve bunu güçsüzlük zannediyoruz. Hayır, benim ihtiyacım var demek güçsüzlük değil. Yani yorgunum, dinlenmeye ihtiyacım var demek güçsüzlük değil. Bunu öğrenmeliyiz, kendimize de öğretmeliyiz.
1: Sevgiyi talep etmek doğru mudur?
0: Çok doğru. Yani bugün ben biraz daha kötü hissediyorum ve bana biraz daha şefkatli davranabilir misin diyebiliriz. Yani birisini bizi sev diye zorlayamayız tabii ama
1: Evet.
0: bugün benim daha çok hissetmeye ihtiyacım var diyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bence bu çok da güzel bir şey. Ben bazen bunu çocuklarım, ya ben bugün biraz kötü hissediyorum, biraz daha şefkate ihtiyacım var da. Aa evet, yani hani her zaman zaten içimizde olan bir şey ama bazen hayatın koşturmacası karşımızdakinin ihtiyacını fark edemeyebiliyoruz. Ya da ben dinlenmeye ihtiyacım var diyebilmek. Kötü bir şey değil, desteğe ihtiyacım var diyebilmek. Kötü bir şey değil. Çok tükenen bir asa depresyonla çalışıyorduk ama hiç istemeyi bilmeyen birisi sonra konuşmalarda bu açığa çıktı. Mesela yakın zamanda taşınmıştı. Taşınırken kimse hani yardım etti mi? Yok, hayır. Peki taşınacağını söylediniz mi? Hayır. Neden? Bilmem. Aslında bir yandan gelsinler de istemiyor çünkü alışkın değil birilerinin yardım etmesine. Ama bunu istememiz lazım. Ya ben taşınacağım. Hani de o gün yardıma ihtiyacım var. Bunu yakınlarımızdan istemek kötü bir şey değil. Kendimizi de besleyebiliriz buradan. Fark etmeden kendi kendimizi aslında devam ettiriyoruz, sabote ediyoruz. O şemalarımızı yaşatıyoruz. Hayır, tek başıma yapmalıyım. Bu melimalı cümlelerimiz var ya,
1: Evet.
0: o melimalılar o kadar
1: Devamlı o
0: tehlikeli
1: iç
0: ki. Tek başıma
1: sesimizde.
0: yapmalıyım. Neden? Bunu bir sorgulayayım. Yani niye böyle bir inancı ben almışım, kullanıyorum yıllardır ama benim böyle bir kodum var. Neden?
1: Güçlü mü
0: Yani
1: görünmek istiyoruz?
0: demek ki evet, ama güç bu mudur ya da istemek güçsüzlük müdür? Değil
1: Değil,
0: aslında
1: evet.
0: baktığımızda, gerçekçi baktığımızda. O zaman ben burayı değiştirebilirim. Hani zihnimin içine bakmak, niye bu davranışı tekrar ediyorum? Neden kimseye mesela taşınacağımı söylemiyorum? Belki söylesem istemeden yardıma gelinecek ama onu bile söylemiyorum. Hani birilerinin gelip yardım etmesi de bana borçlu hissettirecek. Çünkü kötü hissedeceğim kendimi. Güçsüz, zayıf. Ama istememek tüketiyor sonrasında. Yoruyor. Tüketiyor ve insanız, hepimiz birbirimize ihtiyaç duyuyoruz ve karşımızdakine de bazen bize yardım etmenin mutluluğunu da yaşatmamız gerekiyor. Yani ben arkadaşız sizinle, sizin için bir şey yaparak da mutlu olacağım belki. Buna da izin vermiyor. Çevrenizde vardır böyle insanlar ya da
1: Evet.
0: siz öyle olabilirsiniz. Bilmiyorum, hani dinleyenler de kendi işlerinde, çevrelerinde mutlaka görüyorlardır. İzin vermiyor bir şey. Yani o
1: Evet.
0: almanın mutluluğunu yaşayamıyor. karşı tarafta vermenin mutluluğunu yaşayamıyor. Bazen ilişkide böyle dinamikler de olabiliyor.
1: Özellikle bu nötrleşmeyi yeni çağda görebilir miyiz? Bireyselliğin artmasıyla birlikte insanlar kendi kabuklarına çekildiler ve her şeyi kendi kendilerine yapıyorlar. O yüzden ne alıyorlar ne veriyorlar. Burada bir nötrleşme var sanki. Yeni çağda bunu daha mı çok gözlemliyoruz diyebilir miyiz?
0: Evet, bu da yalnızlık hissini.
1: İşte yalnızlık.
0: Yani en başta dediğimiz gibi sosyalleşmek, bağlılık, insan ilişkileri bizim en büyük ihtiyacımız. Hı hı. Biz şimdi haberdar olmayı ilişki zannetmeye başladık. Şimdi sosyal medyadan benim işte kaç yıldır görüşmediğim arkadaşlarım var ama haberim var ne yaptıklarından diyelim ki. Sosyal medyada görüyorum ne yaptıklarını. Ve sanki zihnim onlarla sürekli etkileşimdeymişim gibi onlardan haberdar. Ama hayır, etkileşimde değilim. Gerçek ilişki o değil.
1: Evet.
0: Ve şimdi evet günümüzde biraz daha oraya dönmeye başladı. Ama bu da insanlarda daha yalnızlık hissi, bireyselleşmeye yol açtı. Bunun da doğurduğu çok ciddi psikolojik sorunlar var sonrasında. Çünkü o bizim için evrimsel olarak yaratılışımız için çok uygun bir his değil zaten. Uzun süre böyle hissetmek.
1: Hı hı. Peki kendi kendimize sorup alma verme dengemizi test edebileceğimiz bir yöntem ya da kendimize soracağımız bir soru var mı hocam?
0: Kendimize soracağımız en önemli soru şu: ben bu ilişkide kendimi değerli hissediyor muyum?
1: Hı hı.
0: Ya da ihtiyacım olduğunda yanımda olunacağını düşünüyor muyum? Ya da kendi sınırlarımı koruyabiliyor muyum? Kendi isteklerimi, ihtiyaçlarımı ortaya koyabiliyor muyum? Koyduğumda nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorum? Bu çok önemli bir şey. Bunu hı hı. söylediğimde, ortaya koyduğumda nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorum? Bu tamamen objektif bir şey. Çünkü hı hı. daha önce işte konuşmamız için de dediğim gibi sizin bu ara işte eşimin ya da partnerimin, arkadaşımın işte maddi durumu bu ara iyi değildir. İşte ben daha çok veririm. Ya da onun yoğun bir dönemidir. İşte sınava hazırlanıyordur. Ben daha çok destek olurum. Daha çok ararım. Hı hı. Hastalık vardır, yas vardır, başka bir şey. Ama ben işte dediğim şunu hissedebiliyor muyum? Benim ihtiyacım olduğunda da destek alabileceğim bu kişiden. Yoksa şu an benim çok veriyor olmamın bir önemi yok. Yani karşılıklılık böyle bir şey değil. Kendimi güvendeyse ya da benim emeğimin görüldüğünü hissediyor muyum? Çünkü en önemli şey sağlıklı bir ilişkinin özelliklerinden bir tanesi emeğinizin görülmesi. Hani kıymet bilmek deriz ya.
1: Evet.
0: Onun görüldüğünü hissediyor muyum? Onu hissediyorsam zaten verdiklerimin hiçbir önemi olmuyor. Ama onun görülmediğini, emeğimin değersizleştirildiğini görüyorsam ben işte o zaman kötü hissetmeye başlıyorum. O zaman muhasebe başlıyor. Ben bu ilişkide bunu yaptım, şunu yaptım, burada bunu yaptım diye muhasebeler dönmeye başlıyor. İşte kıymetim biliniyor mu? Kıymet görüyor muyum? Bu soruların cevaplarını sormak gerekiyor belki de kendimize.
1: Evet. Özellikle kadınlar üzerinde gerek toplumsal, gerek roller var. Zihinsel yük de çok fazla. Böyle olunca hep sanki verme durumu kadınlardaymış gibi geliyor değil mi?
0: Çoğunlukla öyle.
1: Çoğunlukla.
0: Çoğunlukla. Tabii ki istisnalar var. Burada erkekleri de ötekileştirmeyelim ama çoğunlukla öyle. Evet, biraz toplumsal kodlarımız, yetiştirilme tarzımız, ilişkilerin dinamikleri, işte bunların hepsi kültürel nedenler vesaire, etken, bireysel nedenler dışında. Çoğunlukla öyle diyebilirim. Çoğunlukla kadınların çok daha fazla yükü oluyor ilişki içerisinde ve çoğu da sadece böyle görünür emek değil, zihinsel yük dediğimiz görünmez bir emek de çok fazla. En fazla da orası tüketiyor zaten. Mesela çocuğun ihtiyacını önceden görmek, şimdi ayrı bir şey. Onun işte doktor randevusunu ayarlamak, onu oraya, yani bunların hepsi bir süreç. İhtiyacı öngörmekten tutun da onu karşılamaya, harekete geçmeye, randevu ayarlamaya, zamanı ayarlamaya kadar hepsi bir süreç. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor: söyleseydin yapardım. Şimdi söyleseydin yapardım değil, süreci takip etmek de bir zihinsel yük aslında.
1: Evet.
0: Ya da ne yaptın ki sanki dendiğinde o zihinsel yükünüzün, emeğinizin, o takip ettiğiniz şeyin de görülmediğini hissediyorsunuz. İşte insanı esas tüketen burası oluyor. Ya kadınların burada evet görünür iş yükünün dışında görünmez o zihinsel yükü de çok çok fazla. Ve ilişkide de işte onun en fazla adalet duygusunun sarsılması aslında. En çok çiftlerde gördüğüm şey adalet duygumu sarsıldığında bizim o zaman dengemiz biraz bozuluyor.
1: Orada yaralanıyoruz.
0: Orada yaralanıyoruz
1: evet,
0: tabii.
1: Orada bir
0: İnsanı en fazla yaralayan şey odur. Yani o adalet duygusunun sarsılması ve görülmemek. Yani Hı-hı. Yaptığınız şeyin görünmemesi, değersizleştirilmesi.
1: Sadece depresyona mı neden oluyor böyle bir durumlarda? Yani tükenmişlik de değil mi? Ardından anksiyete
0: Tabii.
1: gibi başka problemler de getirebiliyor insana.

0: Tabii ki depresif belirtiler, bazen iş gücü kaybının en önemli nedenleri zaten anlamını bilemediğimiz bir isteksizlik, anhedoni dediğimiz keyif almama, tat almama, yaşamdan zevk almama, öfke, yani tahammülsüzlük, sinirlilik, neden olmadığını bilmediğimiz bir şey. Sonra bir de onun da yükü oluyor pişmanlık duygusuyla beraber zaten. O da ayrı bir yük getiriyor. Zihinsel dikkatini toparlayamama, konsantre olamama, o tükenmişlikle beraber gün içinde işte tat alamama, anda olamama, anda kalamama, bir sürü sorun aslında yol açıyor. Ve bunların tabii ki fiziksel belirtileri de sonrasında domino taşı gibi birbirini etkileyen otoimmün hastalıklar niye kadınlarda daha
1: Daha
0: fazla?
1: fazla, evet.
0: Yani otoimmün hastalıklarımız artıyor, bağışıklık sistemimiz düşüyor, farklı farklı başka bedensel şeyler yaşıyoruz çünkü bedenselle ruh sağlığı bir bütün. Ama en başta şunu bilmemiz gerekiyor. Kendi ihtiyaçlarımızı da öne koyabilmek bencillik değildir. Bir başkasını düşünürken de, bir başkasına fedakarlık yaparken de, bu eşimiz olsun, çocuğumuz olsun, annemiz olsun, arkadaşımız olsun, kendimize de ben de varım demek bencillik değildir. Yani sadece benim ihtiyacım demiyoruz. Ama sadece onun ihtiyacı da dememek gerekiyor. Evet, ben çocuğumun en sevdiği yemeği yapabilirim. Çok da severek yaparım bunu. Ama bunun yanında şunu, ya benim de canım şunu ister, ben de bundan hoşlanıyorum dediğimde, bu kötü bir şey değildir. Ben de varım, kendime de değer veriyorum demektir. Ya da işte dinlenme ihtiyacım var demek bencillik değildir. Kendime de değer veriyorum demektir. Şimdi ilişkileri hep romantik ilişkiler, eş, partner ilişkileri gibi aldık ama mesela anne çocuk ilişkisinde de bir çocuk için en önemli şey sürekli saçını süpürge eden, sürekli işte ben senin için şundan vazgeçtim, bunu yaptım, bu fedakarlığı yaptım diyen bir anne değil de, çünkü o dediğim gibi suçluluk ve böyle bir minnet, borçluluk duygusuna da yol açıyor. Kendisini de sevebilen, kendine değer verebilen bir anne tarafından sevilmek aslında bir çocuk için en büyük şans.
1: En
0: En
1: sağlıklısı aslında, evet.
0: sağlıklısı o. Yani kendisi de mutlu, kendi ihtiyaçlarının da farkında, kendi ihtiyaçlarını da karşılayan, kendine de değer veren bir anne tarafından sevilmek bir çocuk için en önemli şey. O zaman daha sağlıklı büyüyor çocuk. İşte o fedakarlık, sağlıklı vermek, vermemek, almak, vermek, işte biraz oralarda bunlar devreye giriyor.
1: Evet.
0: Kendi ihtiyaçlarını da gerektiğinde ortaya koyabilmek.
1: Evet, o sınırı iyi
0: Evet.
1: gözetebilmek.
0: Evet.
1: Süremizin sonuna geldik Sayın Erbay. Çok güzel bir sohbetti.
0: Benim için de.
1: Alma verme dengesi üzerine dinleyicilerimize son sözünüzü almak isteriz biz de.
0: Ya çok çabuk geçti. Çok güzel bir sohbetti. Ben de teşekkür ediyorum. Bu konuda konuşacak, ilişkiler söz konusu olduğunda konuşacak çok fazla şey var. Ama her ilişkide dediğim gibi bu kendinizi de fark edebilmek, ihtiyaçlarım ne diyebilmek bencillik değildir. Bazen neye ihtiyacımız var onu fark edebilmek karşı tarafa, partnerimize, çocuğumuza, eşimize, arkadaşımıza da yapabileceğimiz en iyi iyiliktir aslında. En son bunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür
1: Ağzınıza
0: ederim.
1: sağlık.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Lale Gönenir Erbay'dı. Bu hafta alma verme dengesi üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihale, fesat, karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine karşı dikkat çekiyor. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışı bazı seferlerinde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonda görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları yaz tatili arasının ardından ilk olağan zirve toplantılarını Brüksel'de gerçekleştirecek. Liderler yarın düzenlenecek zirvede rekabetçilik, yüksek enerji fiyatları, küresel ekonomik dengesizlikler, AB'nin gelecekteki bütçesi, hibrit tehditler, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek. Türkiye'den vize muafiyeti yolunda somut adım. Türkiye Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için Ağustos'ta açıklanan yeni stratejik yaklaşım kapsamında ilk somut adımını attı. 6 kriterden biri olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı, Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirme çalışmaları konusunda AB Komisyonu'yla teknik görüşme aşamasına gelindi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Bols ve Parados'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kekova'da dünyanın en eski batağına ait amforalar bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sualtı kazılarına ilişkin Kekova'da yürüttüğümüz sualtı kazılarında çıkarılan 4700 yıl öncesine uzanan amforalar, Anadolu kıyılarının deniz ticaretindeki köklü geçmişte ışık tutuyor.

Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanılan bu kaplar, Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin önemli izlerini taşıyor. Ve spor, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'yı 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında bu gece Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18 derece. Hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam ve Brüksel 17, Kopenhag ve Üsküp 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Bakü 25, Kerkük 35 derece ve gök gürültülü sanakarşı olmak üzere Lefkoşa 27 derece olacak. Ben Yasemin Pamukçu. Haberleri dinlediniz. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıklı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın hanesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Aktan ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Türk Edebiyatı'na yön veren birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, yüzyıllara yayılan edebi birikimi, yaşayan kültür hayatı ve güçlü hafızasıyla UNESCO Edebiyat Şehri unvanı alarak Dünya Edebiyat Şehirleri arasına girdi. Hem ekmeklerini kazanıyor hem ormanı koruyorlar. Çatalca'da orman köylüleri geçimlerini sağladıkları ormanların bakım ve üretim çalışmalarında görev alıyor. Hastalanmış, kurumuş ve gelişimini tamamlayamamış ağaçlar uzmanların kontrolünde belirlenirken kesim ve taşıma işlemlerini orman işçileri gerçekleştiriyor. Ve Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazanarak Asya'ya uzanan seferlerinin kapılarını açtığı Granikos Savaş Alanı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yürütülen bilimsel çalışmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda tarihi sit alanı olarak tescillendi. İlk haberimizde bu hafta Kahramanmaraş'tayız sevgili dinleyicilerimiz. Kahramanmaraş'ı dünyanın edebiyat şehirleri arasına sokan 500 yıllık miras. Necip Fazıl'dan Nuri Pakdil'e, Cahit Zarifoğulları'ndan Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, yüzyıllara yayılan edebi birikimi, yaşayan kültür hayatı ve güçlü hafızasıyla UNESCO Edebiyat Şehri unvanı alarak Dünya Edebiyat Şehirleri arasına girdi. Kahramanmaraş, asırlardır şiirin, hikayenin ve düşüncenin iz bıraktığı şehirlerden biri olarak anılıyor. Anadolu'nun köklü kültür merkezlerinden biri olan şehir, yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanlarıyla Türk Edebiyatı'nın şekillenmesinde önemli rol oynadı. Bu güçlü kültürel miras bugün UNESCO tarafından verilen Edebiyat Şehri unvanıyla uluslararası ölçekte tescillendi. Ancak bu başarı yalnızca bir başvurunun ya da kısa süreli bir çalışmanın sonucu değil, yüzyıllara yayılan edebiyat birikiminin, güçlü bir kültürel hafızanın, kararlı bir vizyonun ve edebiyatı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getiren köklü bir kültür ekosisteminin doğal sonucu olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş'ın UNESCO sürecindeki en güçlü yönlerinden biri, yaklaşık 5 asırlık kesintisiz edebiyat geleneği oldu. Halil-i Maraşi ile başlayan yolculuk, Karacaoğlan, Sümbülzade Vehbi, Kudusi Ahmet Efendi, Hami Abdülgaffar Baba ve Hamamcızade Hafız-ı Maraşi gibi isimlerle devam ederken, modern dönemde Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Alaaddin Özdenören gibi Türk düşünce ve edebiyat hayatına yön veren isimlerle yeni bir boyut kazandı. Bu yönüyle Kahramanmaraş yalnızca belirli bir dönemde öne çıkan bir kültür merkezi değil, yüzyıllar boyunca edebi üretimini sürdürebilmiş nadir şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. UNESCO'nun değerlendirme kriterleri arasında yalnızca tarihi miras değil, bu mirasın nasıl korunduğu ve geleceğe nasıl taşındığı da önemli bir yer tutuyor. Kahramanmaraş'ın başarısında edebiyatı yaşayan bir şehir kültürü haline getiren çalışmalar etkili oldu. Şehirde hayata geçirilen kültürel yayınlar, araştırmalar, söyleşiler, sempozyumlar ve genç kuşakları edebiyatla buluşturmayı amaçlayan projeler, UNESCO başvuru sürecinin önemli unsurları arasında yer aldı. Özellikle Edebiyat Yolu çalışmasıyla şehrin yetiştirdiği yazar ve şairlerin isimleri şehir hafızasında görünür hale gelirken, edebi mirasın günlük yaşamın bir parçası olması hedeflendi.
UNESCO Edebiyat Şehri unvanı Kahramanmaraş için yalnızca kültürel bir prestij anlamı taşımıyor. Uzmanlar bu unvanın kültür turizmi, yayıncılık, yaratıcı endüstriler ve uluslararası kültürel işbirlikleri açısından da önemli fırsatlar sunacağını belirtiyor. Son yıllarda dünya genelinde yükselen edebiyat turizmi trendi içerisinde yazar evleri, edebiyat rotaları, tematik müzeler ve kültürel etkinlikler önemli bir yer tutuyor. Kahramanmaraş'ın da sahip olduğu güçlü edebi mirası kültürel turizmine dönüştürerek yeni bir çekim merkezi haline gelmesi bekleniyor. UNESCO Edebiyat Şehri unvanı yalnızca Kahramanmaraş'ın değil, Türkiye'nin kültürel tanıtımı açısından da önemli bir kazanım olarak görünüyor. Anadolu'nun köklü kültürel birikiminin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesini sağlayacak bu gelişme, Türk edebiyatının dünya kamuoyunda daha fazla tanınmasına da katkı sağlayacak. Şehrin yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanları üzerinden Türkiye'nin kültürel hafızasının yeni nesillere ve uluslararası platformlara aktarılması hedefleniyor. Kültür çevrelerine göre Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri olarak kabul edilmesi yalnızca bir unvan kazanılmasından ibaret değil. Bu gelişme yüzyıllardır sözün, şiirin ve düşüncenin merkezlerinden biri olan bu şehrin kültürel hafızasının dünya tarafından tescillenmesi anlamına geliyor. Bugün UNESCO çatısı altında dünyanın sayılı edebiyat şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş, geçmişten devraldığı güçlü mirası geleceğe taşıyarak yeni nesiller için üretmeye devam eden bir kültür merkezi olma iddiasını da ortaya koyuyor. Hem ekmeklerini kazanıyor hem de ormanı koruyorlar. Çatalca'da orman köylüleri geçimlerini sağladıkları ormanların bakım ve üretim çalışmalarında görev alıyor. Hastalanmış, kurumuş ve gelişimini tamamlayamamış ağaçlar uzmanların kontrolünde belirlenirken kesim ve taşıma işlemlerini orman işçileri gerçekleştiriyor. 5 çocuk babası Sebahattin Tüfekçi yaklaşık 35 yıldır ormancılık yaparak geçimini sağlıyor. Orman köyünde yaşadıklarını belirten Tüfekçi, "Geçim kaynağımız orman, ekmeğimizi ormandan çıkarıyoruz," dedi. Yazın sıcak, kışınsa yağmur, çamur ve soğukla mücadele ettiklerini anlatan Tüfekçi, orman işinin ağır bir beden işi olduğunu söyledi. Sebahattin Tüfekçi, "Biz sadece gelir anlamında ormana bakmıyoruz. Bizim yaşam kültürümüz olmuş ormancılık," ifadelerini kullandı. Orman köylüsü Bayram Ali İçen ise ormancılığa babasının mesleği olarak başladığını ve traktörle tomrukları belirlenen alanlara taşıdıklarını anlattı. Ormanların bakımının yapılmasının sağlıklı gelişimleri açısından önemli olduğunu belirten İçen, bu ormanlara bakım

Yapmazsanız bu ormanlar yanar, hava almaz, yetişmez, büyümez ve gelişmez diye konuştu. Orman işine giren kişinin öncelikle ormanı sevmesi gerektiğini ifade eden İçen, ormancılığın kendileri için yalnızca bir gelir kapısı olmadığını dile getirdi. İçen, "Biz onun içine girince ferahlıyoruz, nefes alıyoruz" sözleriyle ormanla kurdukları bağı anlattı. Orman işletme şefi Engin Yeşil, ormanlardaki bakım çalışmalarında hastalanmış, kurumuş, zarar görmüş ve gelişimini tamamlayamamış ağaçların belirlendiğini söyledi. Bu ağaçların ormandan çıkarılmasıyla daha sağlıklı ağaçların gelişmesine yardımcı olduklarını belirten Yeşil, çalışmalar sırasında biyolojik çeşitliliğin de dikkate alındığını aktardı. Orman mühendislerinin bakım bölmelerinde ağaçları tek tek seçtiğini ifade eden Yeşil, işlemlerin ekiplerle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti. Kesim sürecinin belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Engin Yeşil, güncel olarak damgalama işleminin barkodlu sistemle yapıldığını söyledi. Damgalama işleminin ardından ağaçların orman köylüsü işçiler tarafından gerekli iş güvenliği kurallarına uyularak ormandan çıkarıldığını aktardı. Orman köylüleri ise yürüttükleri çalışmalarla hem geçimlerini sağladıklarını hem de ormanların bakımına katkı sunduklarını ifade ediyor. Sebahattin Tüfekçi, "Hem para kazanıyoruz hem de ormanı güzelleştiriyoruz" diyerek yaptıkları işin kendileri için önemini özetledi. Geldik bu haftanın son haberine sevgili dinleyicilerimiz. Son haberimizde Çanakkale'deyiz. Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş Alanı koruma altına alındı. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazanarak Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açtığı Granikos Savaş Alanı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yürütülen bilimsel araştırmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda tarihi sit alanı olarak tescillendi. Dünya tarihinin en kritik askeri karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alanla ilgili önemli bir koruma kararı alındı. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla Biga ilçesi sınırlarındaki savaş alanı ve çevresi resmen koruma statüsüne kavuştu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık tarihi sit alanı olarak tescillendi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan bu eşsiz tarihi miras, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalar ışığında resmen koruma altına alınmış oldu. Çanakkale'mizin kültürel mirasına değer katacak bu önemli adımın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarında yer alan ve Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği kabul edilen alan, yürütülen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik ve bilimsel verilerle antik kaynaklar doğrultusunda değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda bölgenin tarihi sit alanı kriterlerini taşıdığı tespit edildi. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferin gerçekleştiği alan olarak kabul edilen Granikos Savaş Alanı, dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor. Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bu haftanın da sonuna geldik. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Aktan ulaştırdı. Haftaya

Saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda yine konuk etmiştik. Bugün tekrar konuk etmekten oldukça memnunuz. Çünkü o zaman konuk olduğunda bize demişti ki kahkaha kervanı diyerek tanımlamıştı İpek Yollarını. Bugün kendisiyle birazcık daha Anadolu'nun sofra kültürünü konuşacağız. Hatta o zaman unutmuştuk bir masalın pasaportu olur mu diye. Ben bugün ona şöyle soracağım. Bir sofranın da pasaportu olur mu diye soracağım. Elbette konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Gösteri Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Evrim Ölçer Özüner. Hocam hoş geldiniz.
2: Tekrar merhaba. Sizlerle olmak çok güzel gerçekten. Evet. Her seferinde bu neşenizden ve enerjinizden faydalanıyorum. Teşekkür ediyorum tüm ekibe.
1: Siz her programda o kadar çok bizde beynimizde yeni yeni çiçekler açtırdınız. Bugün onları biraz hasat edip sofraya oturalım. Bir Anadolu sofrası sizinle kurmak isterim ama soruya şurayla başlasak. Sofra kurmak zor mudur? Anadolu sofraları zor mu kurulmuştur? Sofra kültürü Anadolu'da nasıl kurulmuştur hocam?
2: O kadar derin bir yerden sordunuz ki tam programınıza yakışır bir yerden derin derin köklerden bahsetmem gerekiyor bunu anlatmak için. Şimdi şöyle bir cümle vardır bizde. Kız anadan öğrenir sofra çekmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. Şimdi Anadolu'nun özeti gibidir. Bugün çok böyle hani cinsiyetçi görünür aman hep kadınlar sofra mı kuruyor falan ama bu Anadolu'nun o kadim dişil kültürünün sofrayla olan ilişkisini anlatır ve ben çok severim bu sözü. Gerçekten de bu kuşaktan kuşağa bin yıllarca aktarılmış bir kültürel miras biçimidir. Sofra kurmak, sofra açmak, sofra çekmek dediğimiz pek çok şey vardır. Yani bir sofrada aslında siz sadece yemek yemezsiniz. Orada dostluk işin içine girer, kardeşlik, işte hani bir tuz ekmek hakkıdır, aynı aşa kaşık sallanır gibi bizi bir araya getiren bir kültürel dünyadır aslında. Aynı zamanda bir üretim bilgisidir o sofra. Yani o sofraya bu ürün nasıl geldiğini bilerek yer Anadolu insanı. Daha doğrusu bir 50 yıl öncesine kadar öyleydi. Ama ben hala romantik olarak bunu söylemek isterim. Mevsim bilgisidir. Yani hangi mevsim ne yenir, hangi mevsimde ne nasıl saklanır bilgisidir Anadolu sofrası. Bir adaptır, edeptir, ritüel biçimidir. Bizde hala çok köklü bir şekilde bir düzeni anlatır sofra.
1: Hocam hep konuşulur ya işte görgü okuluna giderler ve genelde de hep şey anlatılır sofra adabı. Böyle sofra hayatın küçük bir yansıması mıdır? Yani hayatta edepli ve erdemli ise görgülü ise sofrada da bunu yansıtabilir mi?
2: Açıkça yansıtır ve Anadolu kültüründe şöyle bir şey vardır. Size ikram edilirse de özellikle bazı yerlerde bir üç kere sorulması gerekir. Ha şimdi ister misin? Yok aç değilim teşekkür ederim. Aç mısın? Aç değilim. Aç mısın? Hadi biraz alayım. Şimdi bu bile gittiğimiz eve, misafir olduğumuz eve yük olmamak için kendimizi nefsimizin önünden çekebilme halidir. Bu çok öğrenilmesi güç bir şey. Şimdiki bilmiyorum pedagoglar ağzımıza biber mi sürer böyle dedik diye ama ben çocukken öyleydi. Hani çok açsın. Belki böyle gittin misafirlikte hemen atlama, hemen gördüğünü yeme. Belki o kadar var. Belki başkaları da gelip yiyecek derdi annem. Dolayısıyla orada çok şey öğrenirsiniz. Bu sadece kısıtları öğrenmezsiniz. Dedem böyle kendi tabağına hep güzel şeyler büyüklerin tabağına konurdu ya. Onları çocuklara pay ederdi. Derdi ki böyle bakın sonra bir tane pirinç yere düşerse bakın bu pirinçte bin tane melaike çalıştı. O pirinç bu sofraya gelene kadar neler oldu neler biliyor musunuz hikayesini derdi. Biz bir tane bile pirinç tanesi bırakmamaya çalışırdık. Ya da derdi ki kaç tane bırakırsanız o kadar çocuğunuz olur. Korkardık ya 15 tane olursa diye değil mi? Ya da dibini iyice kazı nişanın güzel olur. Böyle israf etmemeyi. Ve yediğimiz yemeğe kıymet vermeyi öğretir bu sofralar.
1: Hocam şimdi siz bunları anlatırken gene bazılarında da derlerdi ki mesela sofrasına oturulmaz onların. aslında onların hayatına girilmez. Doğru bir aile, doğru bir toplum değil mi demektir bu?
2: Yani Anadolu'da aslında ötekileştirme çok yoktur. Herkes aslında birbirinin sofrasında misafir edilir belli çerçeveler ve kurallar içerisinde. Ama böyle bu pabucu dama atılanların sofrasına oturulmaz mesela. Ticarette hile yapan, işte kandıran, çalan, haram lokma yenmez Anadolu'da. Çünkü onu o başka yollarla kazanmıştır ve haram lokmayı biz rızkımıza,
1: Soframa haram
2: soframıza
1: lokma getirmedim.
2: Getirmeyiz. Yani bu da çok edepli bir şeydir. Ama ötekileştirerek bunun sofrasına oturmayız değildir o. Pabucu dama atılmak nasıl olur bilirsiniz değil mi?
1: Evet, ahilikteki
2: Ahilikteki
1: hatalı mal
2: hatalı mal.
1: üreten ticari bir itibar aslında terbiyesi.
2: Bu terbiyeden yoksun insanın sofrasına Anadolu'da oturulmaz. Ama onun dışında da aynı aşa kaşık sallayıp da tuz ekmek hakkı oluşturduysanız birileriyle aranızda artık 40 yıl arkadaşsınızdır. Bir kahve içtiyseniz birlikte 40 yıl hatırını taşımanız gerekir bu kahvenin.
1: Peki hocam, biliyoruz ki bugün hala daha dünyanın pek çok milletinden ayrışan yanlarımızdan biri misafirperverliğimiz, ailenin bir sofra etrafında toplanması. Sorum şu, buradan yola çıkarak Anadolu'da sofra kurmak sadece sofra kurmak değil midir? Sofrada aslında kültür mü mayalanır?
2: İşte hep söylediğimiz ve konuştuğumuz şey orası o kültürün mayalandığı bir yer. Yani bir mesela bereket kavramı. Hani bereketi kaçmasın, soframızın bereketi daim olsun değil mi? Sofra dualarımız, bir dayanışma biçimi, birlikte yaptığımız yemekler, birlikte yapıp birlikte yediğimiz yemekler. Mesela keşkek, aşure, bir evimizde de yapsak herkesle paylaştığımız yemekler, birbirimize tabaklarımızı götürmemiz, o tabağın
1: Yani
2: geri
1: aslında
2: gelmesi,
1: imece kültürünün de
2: imece. İşte bir
1: orada.
2: yufka ekmek yapımını düşünün, köyde bütün ekmek yapımını düşünün. Herkesin bir araya gelip bunu devam ettirme arzusunu düşünün. Dolayısıyla o sofrada elbette sadece sofra kurulmuyor ve bunun da kökleri çok çok derin. Mesela ben daha Orta Asya'ya baktığınızda, o hep birlikte sizin geçen program konuştuğumuz o kervanları, ki değer kervanı, hayal kervanı,
1: İpek
2: İpek
1: yollarındaki.
2: yollarındaki bu kervanlarla, bu lezzet kervanı bu da. Gerçekten Anadolu'ya kadar gelmiş ve bir adab kervanı, işte yeme içme kültürü kervanları da gelmiş, ama burası gerçekten yine dediğim gibi onu büyüten, mayalayan, harman eden yer ve dünyaya dağıtan bir merkez gibi düşünmek lazım.
1: Mutlaka duymuşsunuzdur, Gaziantep'le ilgili derler ki dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu gibi. Şimdi siz konuştukça şey gibi geliyor. Anadolu aslında büyük bir sofra. Bu sofranın içinde mesela en çok mantı var, ekmek var, yufka var, pilav var. Bu kökler peki hem bu yollardan geldi, hem bu coğrafyada geçmişten kalan tatlar bu hafızaya mı eklendi?
2: Kesinlikle öyle oldu. Şimdi düşünün, siz yanınızda pirinç ve etle geliyorsunuz. Bulgurla karşılaşıyorsunuz. Bu sadece hayvansal yağ varken burada bitkisel yağlar hayatınıza giriyor Anadolu'da. Ve dolayısıyla hani hep uzmanlar söyler. Ben bir gastronomi uzmanı değilim. Halk bilimci olarak söyleyeyim. Ama İstanbul'da bir imparatorluk mutfağını oluşturan temel unsurlar bizim bu yollardan getirdiğimiz şeyler. O yüzden bizim bu

0: imparatorluk sofralarımız gerçekten çok şaşalı. Hem diplomasi bir gastro diplomasi alanı, hem böyle kendi prestijimizi artıran sofralar kurmuşuz. Hep bugün de böyle yapıyoruz. Yani misafirin önüne en iyisini çıkarırız biz. Kendimiz yemediğimiz şeyi bulur buluşturur misafirin önüne koyarız. Hiçbir Anadolu evinde, bugün de dahil olmak üzere, ikramsız uğranmazsınız.
1: Sofralarda mesela hep sofranın biz kültür tarafını konuşuyoruz ama mesela Çin deyince işte Çin porselenleri. Anadolu deyince bakır kaplar mı aklınıza gelir sofra deyince? Güğümler mi aklınıza gelir? Ya da kara kazan, hani dertli mi orası? Orada çok bir şey yok mu, alet edevat, kap kaçak?
0: Şunu itiraf etmek gerekiyor. Osmanlı ve İstanbul Dersaadet mutfağını bir kenara koyarsak, Anadolu yoksul mutfağı. Yoktan var eden bir mutfak. Yoksa bir bulgurdan 50 çeşit yemek nasıl yapılsın? Bu yokluk yaratıcılığı, yani can havliyle eve gelen, akşam ne pişireceğim diye düşünen kadının yaratıcı alanı. İşte Ege'de tamam, bahçeden şu otları keser, iki kavur üstüne bir yumurta kırarım. Bu da bir yokluk mutfağı. Dolayısıyla Anadolu mutfağı böyle bu kadar zenginleşmesini o yokluğa, yoksunluğa biraz borçlu. Ama bu demek değil ki şimdi bu kadar zengin ki sofralarımız. Oraya getirmek gerekiyor. Şimdi bizim sofra kültürümüz, yemek kültürümüz dünyada da tanınan ve bilinen bir yerde. Özellikle ben UNESCO uzmanı olarak burada birkaç şey söylemek isterim. Bizim gastronomi alanındaki şehirlerimiz aklımıza gelsin. Neresi gelsin? Hemen
1: Hatay,
0: Gaziantep gelsin.
1: Antep,
0: Hatay
1: Hatay.
0: gelsin. İşte Afyonkarahisar gelsin. Şimdi
1: Tabii.
0: bu bantta düşündüğünde zaten o kervanların hep yürüdüğü yollar ve yemeği ne kadar zenginleştirdiğini, sofraları ne kadar çeşitlendirdiğini düşünmek lazım. Ve bunu dünyaya, işte burada biz bunu böyle mayaladık. Bakınız, kökleri aldık ama burada derinleştirdik ve burayla bağladık deyip bütün dünyaya sunuyoruz şimdi.
1: Esasen şu anda da bütün dünyada Akdeniz mutfağı sağlıklı mutfak olarak da çok öneriliyor tıp doktorları tarafından da. Bu anlamda da az önce bahsettiğiniz bu mutfak esasen hem yokluk ama doğayla da uyumlu da bir mutfak. Mevsimleri gözeten, kaynakları etkin kullanan, sürdürülebilirlik açısından da ciddi bir kök var orada, değil mi hocam?
0: Olmaz olur mu? Şimdi saklama kültürüne bakalım. Yani tarhana nedir? Şimdi tarhana da o yoldan buraya doğru geliyor. Kurutsa bu tarhananın atası, işte güneşte kurutulmuş yoğurtsa ya da peynire dönüştürülmüş peynirimsi bir yoğurtsa, buraya gelip içine sebzeler katılıyorsa, değil mi? Bambaşka bir, işte nemli bir coğrafyada, Kastamonu'da yaş ekşitiliyorsa, gelip Anadolu'nun bozkırında, ortasında, İç Anadolu'da kupkuru tarhana una dönüşüyorsa, bunların hepsi bu zenginliğin bir parçası ve gerçekten ucu bucağı yok. Bu zengin kültürün hangi yemeğe baksak arkasından bir hikaye çıkıyor. Keşkeye
1: Sofra o
0: bakalım.
1: zaman hikayelerin sofrası
0: Tabii
1: aslında.
0: canım, hikayelerin hemhal olduğu bir sofra. Yani biz sadece yemek yemiyoruz, dediğim gibi. Değeri yiyoruz. Kahkahayı, neşeyi, hüznü yiyoruz. Mesela yaz sofralarımız, değil mi? Neden şimdi ölünün arkasından kavurduğumuz o helvalar koku çıksın? Evden kötü enerji gitsin diye kavurduğumuz o helvalar, kaynattığımız çorbalar, bütün herkesin bize yasımızda yemekle uğraşmayalım diye evimize yemekler
1: Lohusalara
0: yağdırması,
1: giden yemekler,
0: geçiş
1: bebek sütü
0: dönemlerinde
1: yiyorsun diye.
0: tabii bebek iyice beslensin diye anneye verilen şerbetler, çorbalar, bütün bunları hani biraz şimdi insan sağlığıyla birlikte de düşünmek lazım. Bu saklama kültürü ve mevsimsel yemeklerin oluşması aslında bu geleneksel tıp bilgisiyle de ilgili. Şimdi insan sağlıklı kalmaya çalışıyor ve yokluk içinde bunları kurutuyor ve zamanı aslında büküyor. Zamanı sıkıştırıyor. Bir kurutulmuş biber aslında bir bükülmüş zaman kapsülü gibi gelir
1: Bir
0: bana her
1: dakika
0: zaman.
1: ya, bir dakika, hani diyorlar ya zaman bükücü, uzaya gidip gelmek, bu kara delik filan, siz gene benim beynimde ne diyeyim bilmiyorum vallahi, söyleyeceğim her şeyi unutturuyorsunuz hocam.
0: Estağfurullah.
1: Zaman bükücü dediniz.
0: Ama evet, onlar böyle zaman kapsülleri gibi açarsınız ve mesela bir kurutulmuş fasulye, kurutulmuş yufka ekmekler, bunlar bazen bohça gibi katlanır, özellikle göçer kültürde. Nasıl taşıyacaksın o kırılan ekmeği? Böyle bohça gibi, muska gibi katlayarak taşıma kültürü.
1: Sonra o bohçadan
0: Açarsınız, açıl sofram
1: yapıyorsunuz.
0: açıl. Keloğlan'ın ya da Yunus'un
1: Evet.
0: sofralarını düşünün.

0: sonra oradan çeyiz bohçasına dönüşüyor. Sonra aynı üçgenimsi yapı oyada
1: Tabii.
0: kullanılıyor, kilimde kullanılıyor. Yani bunlar hep böyle bir sofra temelli mi Anadolu'da?
1: Sofra temelli değil, yaşam temelli. Şimdi sofra yaşamın ta kendisi ve bizim ilk yapmamız gereken şey insan olarak nefes alıp sonra da beslenmek. Dolayısıyla bunu çeşitlendirmek için bizim yaptığımız en önemli şey işte bu zengin kültürü kullanmak. Biz sadece işte malzemenin bu kadar kat, şunu biliyorsun Anadolu'da her şey el karar, göz
0: Bir tutam
1: kararı, bir
0: tuz,
1: tutam
0: bir
1: biçimdik,
0: çimdik.
1: değil mi? Asla öğrenemezsin tarifini bir geleneksel şey. Bu çeşmeye, bu Pınar'ın suyundan lazım der mesela. Bu Pınar'ın suyu olmazsa bu ekmek böyle olmaz der. Ne diyeceksin? Sen
0: Tabii.
1: istediğin kadar reçete yaz, reçeteni bozar. Başka kendi yerel kültürünün reçetesini sana söyler. Dolayısıyla bu yaşam kültürünün ve coğrafi şartların öğrettiği kültür biçimiyle çok yan yana gider sofra açma biçimlerimiz. Anadolu'da da çeşitlilik gösterir. Yani Gümüşhane'nin dağın tepesinde başka türlü sofra açarız. Dediğim gibi Bozkır'da başka türlü sofra açarız. Ama her soframızın bir özelliği daha var. Şen şakrak olur bizim sofralarımız. Özellikle de birlikte toy dediğimiz yemek sofraları, toylarda, eğlencelerimizde. Bir de eline sazını alıp aşık çağırırız çoğu yerde. Aşıklara da deriz ki hele aşık gel şu yemekleri bize bir çal söyle, ve aşıklar yemek destanları söylerler. İlk gurmeler gibi bayağı eleştirirler. O destan metinlerini okusanız şimdi aklımda olsa paylaşırdım. Ama o kadar yemeğe böyle eleştirel bakar, bazen över, biraz gecikirse onu hafiften iğneler.
0: Bamsı Beyrek'in o tombul kadına yemek yapmayı bilmiyor, eş olabilemez diyor ya, aslında hafif kilosunu da şöyle yorumluyor galiba, yani kendi kilosunu kontrol edemeyen aileyi nasıl birlik içinde tutacak gibi. Yani ne kadar çok aslında metafor ve nüktedanlar var.
1: Şimdi bunları yine ben ağ metaforunu kullanacağım. Hayat ve yaşam bir bütündür. Yani sofrayı alıp buraya kenara çekelim. Orada ritüeli kalsın. Buradan efendim masalı hikayeyi alalım. Burada sadece yemek yediğimiz yerler, kapkacaklar kalsın, olmaz. Demin kapkacak dediniz ya, bakın. Kara kazan. Kara kazanlar çok önemlidir. Hatta biz bölümde bir ara bütün öğrencilerimize kara kazanları çalıştırmıştık. Derleme yapmıştı bizim öğrencilerimiz. Çok da ilginç sonuçlar çıktı. Anadolu'da o kazanlar. Sonra tıkırlar. Bilir misiniz? İşler
0: Bilmiyorum.
1: tıkırında ne demek?
0: Ne demek?
1: Şimdi
0: İş
1: efendim,
0: kısmını biliyoruz maalesef ama.
1: zamanın birinde Mehmet Efendi derler, böyle bir sütçü amcamız varmış. Bu sütçü amca tabii yoğurt yaparmış, karısı Hatice teyze. Onları da alırmış. Bu tıkır dediğimiz bakır kapların içine koyarmış. Pazara götürürmüş. Ondan sonra da pazarda bütün yoğurtlarını satarmış. Akşam yine at arabasının arkasına bu tıkırları yerleştirmiş. Ama dönerken şöyle bir ses çıkarmış. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Kahvede oturanlar da o Mehmet'im senin işler tıkırında dermiş. Ve daha oradan gelen, bakın yine böyle bir hem ticaret hem yemek hem sözlü
0: Evet.
1: kültürün iç içe geçtiği bir anlatı türüyle
0: Medeniyetin
1: karşı.
0: nefesi gibi yani, hani bu
1: İşler
0: sofra
1: tıkırında.
0: halleri. Evet, işler
1: Ve bütün
0: tıkırında.
1: o kullandığımız kapkacaklar, işte dedim ya, semboliktir hepsi. Bir tahta kaşığın çok anlamı vardır. Evlenmek isteyen delikanlı pilava kaşık saplar. Ve babası, annesi oradan anlar ki artık bu çocuğun evlenme zamanı gelmiştir. Böyle konuşulmayan sembolik bir dil de var ya
0: Tabii
1: bizde
0: tabii
1: kültürel
0: günümüzde
1: olarak.
0: sosyal medyada o kullanılıyor ya, hani şimdi isimlerini unuttum, böyle hani tamam yerine kullandığımız emojiler, ha
1: İmojiler.
0: emojiler yerine aslında sofraya dair
1: Çok.
0: pek çok şey o zaman. Bir de mesela sonra folkloru da tabii etkiliyor değil mi? Yani hani o işte kaşıklar bir oyunun enstrümanına dönüşüyor sonra.
1: Şimdi tabii
0: Şimşir kaşık
1: şimşir kaşıkla
0: keza.
1: oynanan oyunlar. Anadolu'da kaşık kültürünü bence bir başka programda gerçekten bu konunun
0: Evet, kaşık
1: uzmanlarıyla
0: çok
1: konuşmanız
0: çok
1: gerekiyor.
0: önemli şey. Atasözlerimizin içerisinde tabii o kadar çok yerleşmiş ki sofra uygarlık sofrası değil mi?
1: Biraz Anadolu sofrası uygarlığın sofrası ve geleceğe bir mesajı olduğunu düşünüyorum.
0: Nasıl?
1: Yani geçmişten getirdik, tamam, köklerimiz çok derin, bu romantizmi günlerce konuşabiliriz, çok seviyorum konuşmayı, ama geleceğe bu sofra ne anlatır diye sormak lazım. Şimdi biraz da bu sofranın kalkınma kısmına geçelim. Yani mesela kadın kooperatifleri niye kurmayalım? Bu güzel sofraları kullanan kadınların ürettikleri şeyler, ki yapılıyor bu artık, çok da bizi bir öğrencimiz de bu konuda çalışıyor, doktora tezi yapıyor. Gerçekten geleneksel ürünlerin kadınlar tarafından endüstriyel alana sunulması.

0: olması. Bu kalkınmanın çok önemli bir hikayesi ve gerçekten o geleneksel yöntemle yapılanla markette yapılan arasında çok büyük fark oluyor.
1: Peki bunun köküne gitsek, Bağcıyani Rum kadın birlikteliğine gidebilir miyiz? Kök
0: Evet.
1: olarak hani
0: Yani şimdi
1: oralara.
0: o odur diyemeyiz. Yani kadın kooperatifleri
1: Ama
0: Bağcıyani Rum'la.
1: etkilemiştir.
0: Şimdi şöyle kadınların örgütlenme halleri
1: Birleşmesi.
0: var. Anadolu'da şimdi kadınlar, komşular teklifsiz gidip gelirler. Özellikle köylerde birbirlerine öyle çok şey yoktur. Senin evinin sınırı burada, benimki burada başlıyor değil. Mekanı da bütünsel algılarlar. Ve o yüzden de bir birlik hali vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu var mı bir kahven? Hani hep zaten bu
1: Aslında hep sofra
0: örgütlenme
1: yaşamı.
0: biçimi var kadınlar
1: Evet.
0: arasında ve bir araya geliyorlar. Özellikle kıtlık nasıl aşılıyor? Bu kadınların bir araya gelmesiyle aşılıyor. Savaş zamanları nasıl aşılıyor? Bu kadınların bir arada yemek üretmesiyle de aşılıyor. Ama tabii bu Bağcıyani Rum çok önemli bir kadın örgütlenmesi. Onunla ilgili de bambaşka şeyler konuşmak
1: Peki Evrim
0: gerekiyor.
1: Hocam, gene vaktimizi bildiğiniz tükettik yani, ama biliyoruz ki çok kıymetli bilgilerle içini doldurduk. Bu Anadolu'daki bayramlar, seyranlar, az önce biraz yaz mutfağından bahsettiniz, ancak biraz da isterim ki şölen mutfakları, bayramlar. İnanılmaz o bayram sofrası dediğimiz şey ne demektir?
0: Şimdi mesela iftar da bizim somut olmayan kültürel miras listemizde bu arada. Mesela iftar sofralarımız değil mi? Bayram sofralarımız. O bayram sofralarının heyecanı.
1: Ramazan, kurban, ne kadar şanslıyız ki hem milli hem dini her türlü bayramımızda her seferinde müthiş sofralar kuruyoruz. Evet, bayram
0: Evet.
1: sofraları.
0: Bayram sofralarında ne vardır? Bir kere çocuk neşesi vardır. Aile birliği vardır. Bir manevi tatmin duygusu vardır. Çünkü neden? Gereken ibadetlerimizi, inancımız gereği ibadetlerimizi yapmışızdır. Onun bir rahatlaması vardır. Ve bir aradayız. Dolayısıyla bu hal her yerde yakalanabilecek bir hal değil. Gündelik hayatımızda ne yapıyoruz şimdi? Sabah kalkıyoruz belki biraz bir iki lokma bir şey atıyoruz ağzımıza. Bu acı acı kahveleri içiyoruz. Oysa ki kahvaltı kahvenin altında lazım. Önce lazım biliyorsunuz aç karnına kahve içmeyiz biz kültürel olarak. Dolayısıyla şimdi bu acele kültür arasında bu yavaş yavaş tadını çıkara çıkara kurduğumuz sofraları tekrar hatırlamak gerekiyor. Gerçekten düğün sofralarını da çok önemsiyorum. Şimdi böyle düğünde sadece kuru yemiş ya da sadece pide. Bakıyorum bu pide ayran mesela yaz kültürümüzü,
1: Evet.
0: yaz sofralarımızı ne kadar
1: Bir
0: darmadağınık ediyor.
1: lahmacun sofrasına dönüştürdük
0: Hani
1: yani,
0: o
1: o
0: değil.
1: rahmet anını, dua anını.
0: Arkasında hikaye taşır ve derin sembolik anlamları vardır bu yediğimiz içtiğimiz her şeyin. Kullandığımız kapkacağın, onu kullanma biçimimizin de bir hiyerarşisi vardır. Sofradaki adap da üretim süreci de tarladan, tohumdan başlıyor. Tohum demişken tabii bu tohum kervanlarını da İpek yoluyla kök olarak bize buraya getirip burada köklendiren o kervanlara da tohum kervanlarına da selam olsun demek lazım.
1: Tohum derken ama sadece hani fiziksel olarak buğday tohumu ya da ne bileyim işte baklagil tohumundan öte, kültürümüze de bir takım yeni tohumlar da ektiler, değil mi?
0: O
1: Tohumlar da
0: şüphesiz. Onu
1: attılar.
0: geçen de söylemiştim. O masal
1: Evet.
0: tohumlarını çok seviyorum ben toplamayı.
1: Evet.
0: Onların meyvelerini Anadolu'dan o özgünleşiyor, yerelleşiyor dediğim hikayeden. Burada da öyle yani hibrit tohumlar var Anadolu'da. O yüzden o kadar eşsiz lezzetlere dönüşüyor burada bu sofralarda.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Herkes sofra kuruyor. Yani bizim kadar olmasa bile işte dünyada da İtalyanlar, Fransızlar sofra kuruyor. Gerçekten de sofra bütün dünya kültürleri içerisinde Anadolu'nun daha çok sahiplendiği bir araç mıdır?
0: Yani şimdi bunu mesela bir Fransız da kendi sofrasını gerçekten çok sahipleniyor. Çin'de, Hint'te, İtalyan'da. Geçen ben İtalya'da bu Akdeniz diyetiyle ilgili bir merkeze davet edildim konuşma yapmak için. Orada bir şato vermişler ve bu bütün gençler o şatoda, Orta Çağ şatosunda Akdeniz diyetiyle ilgili belgesel çekiyorlar, bilimsel araştırma yapıyorlar, şefler yemek yapmayı öğretiyor, kurslar var ve bunu bugüne getirmiş, yaşatıyorlar o Akdeniz diyetini. Bizim de şimdi çok güzel merkezlerimiz var. Gaziantep'te biliyoruz, Afyon'da var,
1: evet,
0: Hatay'da var.
1: Mutfak
0: sanatları merkezleri var her yerlerde. İşte bütün bunlarla önemli olan bu kültürü bir kuşak sonraya, bir kuşak sonraya, bir kuşak sonraya da aktarabilme bilincini oluşturmak. Bu

0: aynısını aktarmak zorunda değiliz. Çağın şartlarına göre bunları dönüştürmek de mümkün. Çünkü gençlere de o yaratıcı alanı sofra alanında da açabilmek lazım. Ben o kadar bu konuda tutucu değilim galiba. Biraz böyle açalım önümüzü, bakalım neye dönüşüyor. Seversek yeriz, sevmezsek yemeyiz diyorum.
1: Bol kepçe
0: Aa,
1: de
0: evet.
1: aslında Anadolu'nun misafirperverliğinin sofradaki iz düşümü müdür?
0: Tabii bol kepçe. Biz böyle az koymayız. Az yemek ne münasebet yani. Ya çok açsa. Yiyeceğinden fazla koyarız. Şimdi bu biraz israfa girebilir. Bizim gönlümüz zengin olduğu için bol kepçe çok önemlidir. Bir de böyle bir işimiz yapmak istediğimizde hemen ben acele boca helvasını çok severim. Ve kadınlar
1: Ha,
0: toplaşırlar.
1: bir dakika, acele boca helvası.
0: Acele bacı helvası. Şimdi bu kadınlar bir dilek dilerler, niyet ederler. İşte böyle Allah rızası için şu olursa şöyle yapacağım, helva karacağım. Hemen helvayı bir arada kararlar ve herkes onu bitirmek zorundadır. O helva duramaz. Ve 5-10 dakikada yapılıp hemen sıcak sıcak tüketilmesi gerekir ki niyet hasıl olsun. Hani böyle küçük oyunları da var bu
1: Tabii.
0: sofra gelin.
1: Tabii Anadolu'da bu el izi de galiba çok önemli, değil mi?
0: El lezzeti, el izi o kadar önemli ki işte elinin kararı yok derler. O kadının mayası tutmaz derler. Mesela herkes hamuru kabartıp mayalayamaz. Bütün bunlar niyetle ilgilidir. Biz inanırız ki aslında birçok kültürde de bu var. Kendi haleti ruhiyemiz yemeğe de geçer. Yaptığımız her işe geçtiği gibi elimizin lezzeti o yemeğe geçer. Şimdi düşün, tarhana her evde başka bir lezzet taşır Anadolu'da. Hiçbir evin tarhanası ötekine benzer. Ay benim anneannemin tarhanası başka. Aa olur mu, benim annemin tarhanası bambaşka. Şimdi küçük küçük tarhanadan bahsediyoruz ama o lezzet bir ekmekte çok görünür olur Anadolu'da. İki tarhanada, üç aşurede yine böyle bazı yemekler hani çok kolay yapılırmış gibi görünür ama o el lezzeti niyetle birleşip orada görünür.
1: Bugün yine çok keyifli bir programı sizlerle buluşturmuş olduk. Profesör Doktor Evrim Ölçer, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi, sofra konuştuk. Kadim kökler içerisinde sofranın önemini aslında sizden dinlemeye çalıştık hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak her zaman büyük keyif.
1: Anadolu sofraları o kadar büyük, o kadar misafirperver ki aslında oturan herkes kendinden bir iz bırakıyor ve her yediğimiz aslında lokmada da yeni bir biz olarak tekrar hayata karışmış oluyoruz. Bu keyifli programı Kadim Kökleri sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı ve sunucunuz ben Mina Taman. Bütün bu sohbete aracılık ettim. Başka bir Kadim Kökler'de buluşmak üzere. Lezzetle kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkat çekiyor. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerde iptalleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları yaz tatili arasının ardından ilk olağan zirve toplantılarını Brüksel'de gerçekleştirecek. Liderler yarın düzenlenecek zirvede rekabetçilik, yüksek enerji fiyatları, küresel ekonomik dengesizlikler, AB'nin gelecekteki bütçesi, hibrit tehditler, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelecek. Türkiye'den vize muafiyeti yolunda somut adım. Türkiye, Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için Ağustos'ta açıklanan yeni stratejik yaklaşım kapsamında ilk somut adımını attı. 6 kriterden biri olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı, Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirme çalışmaları konusunda AB Komisyonu'yla teknik görüşme aşamasına gelindi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, BULS ve Parados'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmeti açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kekova'da dünyanın en eski batağına ait amforalar bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sualtı kazılarına ilişkin, Kekova'da yürüttüğümüz sualtı kazılarında çıkan 4700 yıl öncesine uzanan amforalar, Anadolu kıyılarının deniz ticaretindeki köklü geçmişine ışık tutuyor. Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen bu kaplar, Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin önemli izlerini taşıyor. Ve spor, Galatasaray evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bu gece Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT 1'den

olarak yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18 derece. Yine hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam ve Brüksel 17, Kopenhag ve Üsküp 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Bakü 25, Kerkük 35, Gökgürtü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yağmurlu bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına yayınımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'nın başkent oluşunun üzerinden tam 103 yıl geçti. Her yıl 13 Ekim'de bu gururu ve coşkuyu yüreğimizde yeniden hissediyoruz. Ancak Ankara sadece 103 yıllık bir başkent kimliğinden ibaret değil. Binlerce yıllık tarihi derinliği, ahilik ve seymenlik gelenekleriyle Türk kültürünün harmanlandığı çok özel bir hafıza merkezi. Programımızda bugün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, milli mücadelemizin kalbi ve cumhuriyetimizin meşalesi olan güzel Ankara'mızı ve onun Türk kültüründeki müstesna yerini konuşacağız. Yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz tabii ki programımızda. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk elinden, tart elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Ankara Zeybeğini dinledik hep birlikte. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz tekrar. Abdullah evet. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sakine Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ankara'nın başkenti oluşu tam 103 yıl önceydi. Her yıl 13 Ekim'de başkent oluşunu coşkuyla kutladığımız Ankara'mızın köklü geçmişi ve kültürünü konuşmak istiyoruz bu programımızda. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti kimliğinin ötesinde binlerce yıllık tarihi derinliği, ahilik ve seymenlik gelenekleriyle Türk kültürünün yönetim, hafıza ve sentez merkezi. Tarihi ve arkeolojik zenginlikleriyle Anadolu'nun tüm antik kahramanlarını barındıran, dünya çapında tanınan koleksiyonuyla Türk topraklarının binlerce yıllık insan ve medeniyet birikimini koruyan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara'ya gelenlerin ilk duraklarından. Ankara Kalesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari izlerini taşıyan geleneksel Ankara evleri, el sanatları ve sokak dokusuyla 100 yıllık Türk mahalle kültürünü yaşatır. Esnaf ve sanatkarlık, ahlak, dürüstlük ve dayanışma temelinde örgütlendiği ahilik geleneği, ahilik merkezi ve Ahi Şerafettin Camii, Arslanhane gibi Selçuklu Osmanlı eserleriyle şehrin esnaf yapısında yaşamaktadır. Ankara'ya özgü olan yiğitliği, dayanışmayı, milli bilinci ve organize gücü temsil eden seymenlik, Ankara'nın en önemli somut olmayan kültürel miraslarındandır. Atatürk Ankara'ya gelişinde seymenler tarafından karşılanmıştır. Abdullah Hocam, siz neler eklemek istersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi alalım.
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Ankara 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla başkent ilan edildi. Biz 103. yılını dönümünü kutluyoruz Ankara'nın. Dün kutlandı, biliyorsunuz evet. Başkent oluşu olarak. Ankara bizim için özel bir şehirdi. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri önce İstanbul'da ikamet ettim. Sonra da Ankara'ya geldikten sonra Ankara'nın o güzelliğini onu gördükten sonra gerçekten Ankara'dan ayrılamadım ve Ankara'da kalmayı kararlaştırdık. Evet. Hem Ankara şehir olarak güzel bir şehirdir, hem çok kalabalık değil. Bir de buraya ben geldiğimden beri de çok alıştım Ankara'ya. Tabii, ben kutluyorum Ankara'nın başkent oluşunu, 103. Evet. yılını ben de kutluyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Ankara'nın soğuğu serttir. Evet. Kışı serttir. Evet. Belki sokakları denize de çıkmıyor.
1: Doğru.
0: İşte bütün devlet kurumlarının Ankara'da bulunması sebebiyle işte siyasi hareketlilik burada, bürokrasi burada. Ondan dolayı biraz böyle sert bir yapısı var Ankara'nın ama Ankara her haliyle güzel. Seviyoruz güzeldir. Bu memleketi.
1: Aynen, çok güzeldir.
0: İsterseniz az söz, çok müzik diyelim. Sizden güzel bir eser dinleyelim.
1: Oldu. Biz bir enstrümantal eserle bir başlayalım programımıza.
0: Hay hay. Keyifle dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, gönüllerinize sağlık. Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkelinden, Tarteli'nden devam ediyor. Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türkelinden, Tarteli'nden dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Efendim, bugün Ankara'yı konuşuyoruz, güzel Ankara'mızı. Tabii Ankara'ya dair söylenecek çok söz var. Ankara'mız Türk milletinin ortak aidiyet ve minnet duygusunun en büyük sembolü olan Atatürk'ün kabrini, Anıtkabir'i de bağrında tutuyor. Burayı ziyaret etmeden Ankara'nın ruhunu hissedemezsiniz. Ve tabii ki 1. Meclis ve 2. Meclis'te Ankara'nın milli mücadele merkezi oluşunun sembollerinden. Şimdilerde Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi olan tarihin tanıkları da görmeden geçilmeyecek mekanlardan. Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin yani ilk meclis binasının hemen karşısındaysa meşhur Ankara Palas yer alıyor. Yani Atatürk'ün meşhur Cumhuriyet balosu fotoğrafının çekildiği mekan. Tabii dedik ya, Ankara'ya dair konuşulacak çok şey var. Bugün hepimizin bildiği kalıpların biraz daha dışına çıkıp Ankara'nın az bilinen hikayelerine, bu topraklardan yükselen seslere ve kültürümüzün inceliklerine de bir göz atalım diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bilir misiniz, Ankara kelimesinin kökeni aslında çok sürprizli bir hikayeye dayanır. Antik kaynaklarda geçen Ankira, Firik dilinde ve Yunanca'da gemi çıpası demektir. Denizden yüzlerce kilometre uzakta, Bozkır'ın ortasındaki bir şehre neden gemi çıpası dendiği hep merak edilir. Efsaneye göre Firik kralı Midas, rüyasında kendisine işaret edilen bir çıpayı bulduğu yere bu şehri kurmuş. İşte o gün bugündür Ankara, Anadolu'nun fırtınalı tarihinde fırtınalardan kaçıp sığınılan güvenli bir liman, bir demir atma yeri olmuş. Abdullah Hocam, neler söylersiniz, neler eklersiniz?
1: Evet Mustafa Bey, Ankara'nın ve Seymenlerinin Mustafa Kemal Paşa'yı karşılaması bu şehire ayrı bir
0: Önem, kıymet veriyor.
1: Evet, evet. Şehirle milli mücadele arasında kurulan güçlü bağın simgesidir bu karşılamada.
0: Evet.
1: Ardından 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da çalışmasıyla şehir millet iradesine dayanan yeni yönetimin merkezi haline gelmiştir. Başkent kararı alındıktan önce de

0: Savaşı ve yeni devletin yönetimi filan Ankara'dan yürütülüyordu. Siz daha güzel anlatıyorsunuz. Bence siz bu
1: Estağfurullah, sağ
0: anlatıda
1: olunuz.
0: daha da güzellik
1: Elbette
0: katarsınız.
1: şarkılar,
0: Evet.
1: türküler bu şehrin ruhunu o kadar güzel anlatır ki.
0: Evet.
1: Ankara denince akla hep siyaset ya da gri binalar gelir. Biraz önce de
0: Evet.
1: ifade etmiştim ama bu şehir aslında çok güçlü bir müzik ekolü.
0: Evet.
1: İşte meşhur Ankara Divan Ayağı türkülerini, bağlamanın o kendine has mızrabını bilmeyen yoktur.
0: Doğrudur.
1: Eskiden Ankara meclislerinde efelerin ve seymenlerin toplandığı konaklarda sazlar çalınır, cönklerden şiirler okunurmuş.
0: Evet.
1: Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk müziğinin kurumsallaşmasında Ankara Radyosu'nun ve Musiki Muallim Mektebi'nin rolü büyükmüş. Bugün dinlediğimiz pek çok klasik eser işte bu bozkırın ortasında kurulan stüdyolarda ve mekanlarda arşivlenip geleceğe taşınmış. Şehrin her bir caddesi tambur ve ut sesleriyle yankılanan bir maziye sahip. Hocam bu güzel musiki mirasını konuşurken bizler de stüdyomuzu bir makam meclisine çevirelim isterseniz. Şimdi dinleyicilerimiz için hangi eseri icra edeceksiniz?
0: Evet, biz güzel bir eserle başlayalım. Neydi eserimizin adı? Ben buraya yazdım. Senin eşkin beni getirdi dile. Burada şiire gazele de biliniyor bu eser.
1: Şiire gazeli, evet.
0: Evet, sevilen bir eserdi. Ve ona bağlı olarak da niye yok yok diyorsan bir güzel eserle başlayalım.
1: Çok güzel, keyifle dinliyoruz.

0: Efendim harikasınız. Yine çok güzel bir performans sergilediniz. Var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Efendim sizin de sesinize sağlık. Sakin
1: sağ olun,
0: olun.
1: Çok sağ olun. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkiye'linden, Tartel'inden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel eserler dinledik. Ve bugün Ankara'yı konuşuyoruz. Ankara'nın başkent oluşunu. Bugün Ankara'nın Türk kültüründeki yerini ve önemini, ayrıca şehrin tarihi ve kültürel atmosferini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Efendim, Ankara anlatılmaz, yaşanır diyoruz. Mesela Hacı Bayramı Veli'ye gitmek, Ankara'nın ruhaniyetini hissetmek isteyenlerin vazgeçemedikleri bir etkinliktir. Öyle bir cami ki orası, bahçesinde oturup sıcacık çayınızı yudumlarken esen rüzgarın ağaç yapraklarından kulağınıza bıraktığı hoş nameler sanki bir zikir gibi. İnsanı huşu içinde tefekkür etmeye hazırlıyor. Eski Ankara dediğimiz bu bölgede, tam da Hacı Bayram Veli Camii'nin yanında bulunan, M.Ö. 25-20 yılları arasında inşa edilmiş olan Augustus Tapınağı var. İlk Roma İmparatoru Augustus onuruna yaptırılan tapınak, yaklaşık 2000 yıllık antik bir Roma eseri. Hacı Bayram Camii'nin doğu duvarı doğrudan bu antik tapınağın duvarına dayanıyor. Bu durum, İslam dönemi mimarisiyle Roma antikitesinin iç içe geçmesinin dünyadaki nadir örneklerinden. Efendim, tabii Ankara'ya dair bunun gibi çok söylenecek şeyler var. Sohbetimize devam edeceğiz. Abdullah Hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, ben Ankara'yı konuşurken onun türkülerini de anmak lazım, hatırlamak lazım. Demin siz de söylediniz. Bir şehrin geçmişi, insanların sevinci, hasreti, sevdası türkülerinde yaşıyor. Ankara'nın başkent oluşunu kutlarken Hudayda'yı, Misket'i, Ayaş yollarını anmak da bu şehrin kültürüne bir selam vermektir. Hudayda, Fidayda adıyla da biliyorsunuz, bilinir, meşhurdur. Ben Türk

0: Türk halk müziği korosunda şeflik yaptığımda bu türküyü severek koromuzla beraber çok seslendirmiştik sürekli. Hem sahnede koyduk hem de bizim seymenler vardılar, seymenler kulübünden. Onu da güzel sergilediler sahnede, danslarıyla da sergilemişlerdi. Ankara'nın köklü oyun havalarındandır bu Fidayda. Burada ezgi ile oyunun hareketleri de birbirini tamamlıyor. Karşılıklı ağır böyle gezinmeler var içinde. Ardından gelen sekişler, oynayanların, seymenlerin oyuna kendine özgü bir güzellik verir.
1: Evet.
0: Bir müzisyen olarak ben bu havalarda yalnız melodi değil, oyuncunun duruşunu da ve adımlarını da hissediyorum bunlara gördükçe. Evet. Çok güzel havalar var.
1: Tabii
0: havaları
1: Abdullah
0: var.
1: Hocam, Ankara'da evet. yürürken başımızı kaldırıp binalara baktığımızda sadece evet. taş ve beton görmüyoruz. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o büyük heyecanı da görüyoruz.
0: Doğru.
1: Mesela Ulus'tan Kızılay'a doğru yürürken gördüğümüz o birinci ulusal mimarlık akımı binaları buna örnek.
0: Evet.
1: İşte çinileriyle, kubbe detaylarıyla, kemerleriyle adeta dile geliyorlar.
0: Evet.
1: Mimar Kemalettin ve Vedat Tek gibi ustalar bu şehre bir başkent kimliği kazandırırken doğuyla batının estetiğini öyle güzel harmanlamışlar ki Atatürk Bulvarı bir bakıma açık hava mimarlık müzesine dönüşmüş.
0: Evet.
1: O yıllarda sadece binalar yükselmemiş, operalar, tiyatrolar, resim ve heykellerle yepyeni bir kültür hayatı filizlenmiş. Şehrin sokaklarında yürüyen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Yahya Kemal'in ya da Cahit Külebi'nin dizelerindeki Ankara. Tam evet. da bu sanatsal uyanışın Ankara'sı. Kıymetli hocam, sevgili dinleyicilerimize bu bilgileri vermeye, sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz evet. Tam da bu zarif atmosferi hissetmişken sohbetimize yine bir müzikle devam edelim.
0: Memnuniyetle.
1: Sırada ne var?
0: Sırada Tar Kemanım Gel diye çok güzel bir mahnımız var. Arkasına da burada çok bilinen Olmaz Olmaz türküsünü evet. bağlayacağız.
1: Çok severim. Buyurunuz.
0: Evet.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun,
0: Sakine Hanım,
1: sağ olun.
0: ayrıca sesinize sağlık.
2: Sağ olun.
0: Neden olmaz? Olduralım. Fazla naz aşık
2: ama
0: usandırır.
2: Yok ama bir zorunluluk. Şimdi kış geçmese yay olmaz diyor. Kış geçmeden her şeyin bir zamanı
0: var. O da
2: var
0: yani. Tabii. Her şeyin zamanı var, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel eserler dinliyoruz ve bugün Ankara'yı konuştuğumuzu ifade etmiştik. Tabii Ankara'yı konuşsak, ne kadar anlatmaya çalışsak bitiremeyiz. Değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet, evet.
0: Ankara. Hakikaten çok güzel, çok tarihi, evet, özellikleri olan bir şehir.
1: Evet.
0: Mesela

0: Ankara'nın Hamamönü bölgesinde çok sayıda kültür hazinesi var. 1901-1902 yılları arasında Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Taceddin Sultan Camii ve dergahı bunlardan sadece biri. Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı yıllarında Taceddin dergahı sınırları içinde bulunan iki katlı ahşap binada kalmış. Milli şairimiz İstiklal Marşı başta olmak üzere pek çok şiirini bu evde kaleme almış. Hakikaten ben çok severim. Mutlaka Ankara'ya gelenlerin burayı gezmesi gerektiğini düşünüyorum. Gezmeden gitmesinler.
1: O yerleri biz de çok eşimle beraber geziyoruz, dolaşıyoruz. Gerçekten Ankara'nın güzelliği ayrı bir şeydi. Ben Ankara'dan ayrı düşende, yani bir hafta, 2 hafta olmayan da gerçekten çok özlüyorum Ankara'yı.
0: Hakikaten öyle.
1: Evet,
0: Sevgili
1: Ankara'mız güzel.
0: dinleyicilerimiz, yayınımızın bu bölümünde biraz da Ankara'nın doğasına ve o dingin yüzüne değinelim. Ankara Bozkır olarak biliniyor ama bağları ve vadileriyle de çok meşhur. Eskilerin Ankara bağları dediği Keçiören'den Etli'ye, Ayrancı'dan Gölbaşı'na uzanan o bağ kültürü yaz aylarında insanların şehirden çekilip doğayla baş başa kaldığı, musiki meclislerinin kurulduğu yerlerdi. Günümüzde Atatürk Orman Çiftliği, Kuğulu Park ya da Eymir Gölü, Ankaralıların nefes aldığı, dostluk sohbetlerini tazelediği vahalar olarak varlığını sürdürüyor. Ayrıca bu şehir sadece insanların değil, tarihin bağrında saklanan asırlık ağaçların da evi. Beypazarı'ndaki, Çamlıdere'deki anıt ağaçlar, yüzyıllardır bu topraklarda kimlerin geldiğini, kimlerin geçtiğini sessizce izleyen birer bilge abidesi gibi. Abdullah Hocam, hakikaten Ankara'ya şöyle bir baktığınızda ne kadar gezilecek, görülecek yerler var değil mi? Belki Ankara'da yaşayanlar bunun farkında değiller. Ya, okuduğumuzda daha net anlaşılıyor.
1: Ben kendi işimizle ilgili söyleyeyim mi? Bu resim ve heykel müzesini, demin siz anlattığınız birçok eserler yapıldı Ankara'da. O resim ve heykel müzesinde bizim çok konserlerimiz oldu. Gerçekten o kadar güzel bir tarihi salondu ki, o Atatürk'ün talimatıyla yapılmış. Kendisi de biliyorsunuz sürekli bakıyormuş, gelip yokluyormuş, nasıl gidiyor işler. Çok güzel bir salon yapıldı ve bu yakında da bir sene, 2 sene orada konser olmadı herhalde, öyle oldu. Tadilat falan yapıldı. Çok tarihi bir salondu. Yani konser verme için özel yapılmış bir yerdi ve orada Atatürk'ün de özel bir oturacağı şey var, lojası var. Ben o salona gidende çok duygulanıyorum. Yani orada çok konserler vermişik. Yani gerçekten Ankara'mız güzeldir. Çok güzel eserleri var. Yani gidip gezmelere lazım. Ankara'yı görmek lazım. Her tarafını gezip dolaşmak lazım.
0: Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız sohbetin ve musikenin su gibi aktığı bir programın daha sonuna geliyoruz. Son olarak şu konuyu da aktaralım. Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. toplantısında alınan kararla Ankara 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildi. 2026 yılı boyunca Ankara, Türk dünyasının ortak kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtan çok sayıda etkinlik, sergi, konser ve çalıştaya ev sahipliği yapıyor. Efendim, bugün Ankara'nın tarihine farklı pencerelerden baktık. Müziğin eşsiz ikliminde hep birlikte ferahlamaya çalıştık. Yayınımızda emeği geçen tüm ekibimize, stüdyomuzu şereflendiren siz kıymetli sanatçılarımıza ve bizi evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde misafir eden siz değerli TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Ben de buradan bizi yurt içinden, yurt dışından dinleyen tüm dinleyicilerimizi selamlıyorum. İnşallah başka bir programda yine onlarla beraber olmak dileğiyle.
0: Abdullah Hocam, sizden yine programı kapatırken güzel eserler dinleyelim. Ne icra edeceksiniz? Sırada ne var?
1: Şimdi güzel bir eserimiz var. Güloğlan bir mahnımız var. Ona da gene burada çok bilinen bir mahnımız var. Pencereden taş gelir, ay beri vakt mahnısıyla devam edeceğiz.
0: O halde sizden bu iki şarkıyı daha dinleyelim. Daha sonra stüdyomuza dönelim, programımızı kapatalım. Yine sizin o güzel eserlerinizle veda edelim dinleyicilerimize. Buyursunlar efendim. Keyifle dinliyoruz.

0: Efendim, harikasınız her zaman olduğu gibi. Hakikaten çok güzel. Bir de bu canlı performans
1: Evet
0: beni çok ayrı bir cezbediyor.
1: Mustafa.
0: Zor bir iş.
1: Evet, çok zor. Gerçekten canlı çalıp
0: Allah
1: söylemek
0: kolaylık versin
1: zor
0: hakikaten.
1: ama o
0: Çok
1: heyecanı da
0: keyifli.
1: yaşarken güzel
0: Zaten
1: oluyor.
0: biz bunu sizde
1: Evet.
0: görüyoruz.
1: Sağ olun.
0: Şevkle o
1: Evet.
0: heyecanda çalıyorsunuz.
1: Çok sağ olun.
0: Siz de
1: Teşekkür
0: söylüyorsunuz
1: ederiz.
0: aynı
1: Sağ
0: şekilde.
1: olun.
0: Abdullah Hocam sizinle bugün Ankara'mızın başkent oluşunu konuştuk.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimizle bir takım bilgiler paylaştık. Umarız istifadeli olmuştur. Öyle temenni ediyoruz. Ve güzel eserler dinledik sizden. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz. Sağ
1: Biz
0: olunuz, var
1: teşekkür
0: olunuz.
1: ediyoruz. Sağ
0: Zaman
1: olun. Siz
0: su
1: de
0: gibi
1: sağ olun.
0: akıp geçti. Yine
1: Evet.
0: bir programın sonuna geldik.
1: Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ
0: Sağ
1: olasınız.
0: olunuz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda bugün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, milli mücadelemizin kalbi ve cumhuriyetimizin meşalesi olan güzel Ankara'mızı ve onun Türk kültüründeki müstesna yerini konuştuk. Böylece bir Türk elinden, tart elinden programın daha sonuna geldik. Programı şöyle Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim, haftaya aynı gün ve saatte Türk Dünyası'nın zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.

0: Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 23 ilde 43 projeye 260 milyon avro katkı sağlandığını belirtti. 200'den fazla yenilikçi ürün ve prototipin geliştirilmesinin, 40 ürünün ticarileştirilmesinin önünü açtık ifadesini kullandı. Yaklaşık 170 yıllık Kürtçe el yazmalarından oluşan Alexander Jaba koleksiyonu yeniden okuyucuyla buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu koleksiyonda toplam 69 Kürtçe eserin tıpkı basımları bir araya getirilmiştir, dedi. Edebiyattan halk kültürüne uzanan eserler 15 cilt halinde yayımlandı. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Geçici statüdeki teklifin kanunlaşmasıyla 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. TRT1'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray tribününden Gazze'ye destek geldi. Milyonlarca kişinin izlediği Galatasaray-Barcelona maçında Filistin için dev pankartlar açıldı. Pankartlardan birinde İngilizce olarak "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ifadeleri yer aldı. Bir diğerinde ise "Özgür Filistin" mesajı vardı. Sarı kırmızılılar açtıkları pankartlarla Filistinlilerin sesini bir kez daha tüm dünyaya duyurmaya çalıştı. Küresel piyasalarda yükselen jeopolitik riskler yön tayinini zorlaştırıyor. Petrol fiyatları 105 doların üzerinde kalırken değerli metallerde baskılı seyir öne çıkıyor. Fed'e yönelik faiz artırım beklentileri altında yön açısından kritik. Bugün açıklanacak ABD enflasyonu ile birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin artması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. "Ne yapacağımızı bekleyin ve görün," dedi. ABD ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran, Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. Bir kişi öldü. Ve spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı kırmızılılar evinde önde geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe. Bugün sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Zorlu 90 dakika TRT 1 ve tabii ve elbette TRT Radyo 1'den de naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18. Yine yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam ve Bakü 17, Kopenhag ve Üsküp 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Bakü 25, Kerkük 35 derece ve gök gürültülü sağanak yağış olmak üzere Lefkoşa'nın 27 derece olması bekleniyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara Yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Bulgarca'da Osmanlı mirası çok sayıda Türkçe kelime varlığını sürdürüyor sevgili dinleyenler. Bulgaristan'daki Osmanlı varlığının sona ermesinin üzerinden yaklaşık 150 yıl geçmesine rağmen Türkçe kökenli yüzlerce kelime Bulgarca'da hala kullanılmaya devam ediyor. Hattımızda Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi Genel Dil Bilim Bölümü Başkanı Doçent Doktor Harun Bekir var. Sayın Bekir merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi günler, hoş bulduk.
0: Sayın Bekir, Türkçeden Bulgarca'ya kelime geçişi ne zaman ve hangi tarihsel şartlarda başladı desek bize neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle sizin programınıza konuk olduğumuz için çok memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz Bulgaristan Türkleri olarak küçüklükten beri Türkiye'nin Sesi Radyosu ile büyüdük. Dolayısıyla Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT yayınları bizim için çok özel bir yere sahiptir. Hı hı. Böyle bir programda da konuk olmak bizim için ayrıca bir şereftir. Konuya geçecek olursak, asıl yoğun kelime aktarımı Osmanlıların Balkanlara yerleşmesiyle başladı diyebiliriz. Yaklaşık 500 yıl süren ortak yaşam, ticari, zanaat, şehir hayatı, evlilikler ve gündelik komşuluk yoluyla kelimelerin Bulgarca'ya geçmesini sağladı diyebiliriz.
0: Hı hı. Bulgarca'da bugün Türkçe kökenli yaklaşık kaç kelimenin bulunduğundan söz edebiliyoruz peki?
1: Aslında konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı. Sözlükler düzenlendi. Özellikle Bulgaristan'da konu yeni değildir. Birçok araştırmacı arkadaşımız konuyla ilgilendi. Bizim de nacizane bir katkımız oldu. Bu araştırmaları özetleyecek olursak ve konuya değinecek olursak kesin bir sayı vermek aslında zordur. Araştırmalarda 3000 ile 8000 arasında değişen tahminler vardır. Bunlardan yaklaşık 800 bin kadarı hala halk arasında ve gündelik hayatta yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bildiğiniz gibi dil canlı bir varlıktır ve sürekli değişim göstermektedir. Eskiden konuşulan dil bugün konuşulmamaktadır. Bugün konuşulan dil yarın konuşulmayacaktır. Dolayısıyla dil her zaman gelişiyor. Ancak Bulgarca'daki Türkçe kökenli kelimeleri tamamen atmak imkansız gibi gözüküyor. Yani şu anda bile günümüzdeki Bulgarca dilinde bile 800 ile 1000 arasında aktif bir şekilde Türkçe kelimesi hala kullanılmaktadır.
0: Çok fazla sayıda görünüyor. Peki Türkçe kökenli kelimeler Bulgarca'nın özellikle hangi alanlarında yoğunlaşıyor? Günlük yaşam, yemek kültürü, ev hayatı, tarım, ticaret veya yönetim gibi alanlarda belirgin bir yoğunluk var mı Sayın Bekir?
1: Evet, özellikle mutfak, giyim kuşam, ev eşyaları, ticaret ve zanaat alanları.

0: kısımlarında yoğunlaşıyor diyebiliriz. Ayrıca tarihi kavramlar ve gündelik hayatla ilgili kelimeler de dikkat çekiyor. Özellikle bunlar yoğun olarak hala günümüzde de kullanılmaktadır. Hatta zaman içerisinde Bulgaristan'daki Bulgar dil politikası bunları atmaya çalışmış olsa da bazı kelimelerin Bulgarca karşılıklarını bulamadılar ve hala Türkçe karşılıkları, Türkçe kelimeler günümüzdeki dilde de kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle mutfak kültüründe, giyim kuşamda, yemek kültüründe, ev eşyalarında Türkçe kelimeler hala varlığını sürdürmektedir diyebiliriz.
1: Evet, Sayın Bekir, bize bugün Bulgaristan'da günlük yaşamda sıkça kullanılan Türkçe kelimeleri örnek verebilir misiniz?
0: Evet, örnekleri çoktur diye dediğim gibi ancak çorap, çanta, çekmece, kibrit gibi kelimeler bugün de Bulgarca'da kullanılmaktadır. Bunlar gündelik hayatın dilde bıraktığı izlerdir diye değerlendirebiliriz. Aslında bir kelime başka bir dile geçerken çoğu zaman anlamı değişir. Hı hı. Yeni bir dilde ve toplumsal ortamda kullanılmaya başlayınca anlamı daralabilir, genişleyebilir ya da bambaşka bir yöne kayabilir. Bulgarca'daki bazı Türkçe kökenli kelimeler de Türkçedeki anlamından farklı bir anlam kazanmıştır. Hepsi olmasa da bazı kelimeler kazanmıştır. Hı hı. Örneğin bir kelime Türkçede geniş bir anlam taşırken Bulgarca'da daha dar bir anlamda kullanılabilmektedir. Bazen de yeni bir duygusal ve üslup değeri kazanabilir. Örnek verecek olursa, örneğin tarikat Türkçe kelimesi günümüz Bulgarcasında kurnaz anlamında kullanılmaktadır. Ya da tava kelimesi günümüz Bulgarcasında tepsi anlamında kullanılmaktadır. Maytap sözcüğü mesela şaka anlamında kullanılmaktadır. Bazı sözcükler ise, bazı kelimeler ise Bulgarcaya geçtiğinde bazı ses değişiklikleri ve Bulgarcanın ses yapısına has özellikler sahip olmuştur. Örneğin tencere kelimesi Bulgarcaya geçince tencera olmuştur. Tencere. Hı hı. Bu tür değişiklikler göze çarpmaktadır.
1: Yemek kültürü bu açıdan oldukça dikkat çekici aslında. Bulgarca'daki çorba, kebap, baklava, sarma gibi kelimeler üzerinden Türkçe etkisini nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Evet, yemek adları en görünür ortak miras alanlarından biridir diyebiliriz. Bu kelimeler yalnızca yemekleri değil, ortak sofra kültürünü ve yüzyıllara yayılan gündelik teması da hatırlatıyor bize. Günümüzde de dediğim gibi bunlar kullanılmaktadır, özellikle yemek kültüründe. Ancak bazı Türkçe kelimeler dediğim gibi Bulgarcanın ses yapısına uyarlanmıştır. Bulgarcanın ses yapısı da telaffuz edilmektedir. Ancak bunun Türkçe kökenli olduğu ilk başta daha göze çarpmaktadır. Örnek verecek olursak Türkçedeki döner sözcüğü Bulgarca'da diner olmuştur. Hı hı. Yani bu tür değişiklikler de yaşamaktadır ve özellikle yemek kültüründe bu kelimeler hala kullanılmaktadır.
1: Sayın Bekir, Bulgarca'ya Türkçeden geçen kelimelerin bir bölümü başka Balkan dillerinde de bulunuyor. Burada ortak bir Balkan dil alanından söz edilebilir mi peki?
0: Tabii ki Türkçeden geçen kelimelerin çoğu Balkan dillerinde benzer biçimlerinde kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu Osmanlı döneminde Balkan halklarının uzun süre birlikte yaşamanın dilsel bir sonucu olarak değerlendirebiliriz.
1: Osmanlı döneminin sona ermesinden sonra Bulgarca'da Türkçe kökenli kelimelere karşı bir arındırma veya değiştirme politikası uygulandı mı orada?
0: Tabii. Modern Bulgar Devleti kurulduktan sonra bazı Türkçe kökenli kelimeler yazı dilinden çekildi ya da yerlerine yeni karşılıklar önerildi. Ancak gündelik hayatta köklenmiş olanlar kullanılmaya devam etmektedir. Az önce de dediğim gibi dil canlı bir varlıktır. Böyle bir politika uygulanmıştır. Mümkün olduğu

0: o kadar Türkçe kelimelerin Bulgarca karşılıklarını bulmak ve bu kelimeleri günlük modern dilde yansıtmaktır. Ancak halk arasında, yani özellikle konuşma dilinde Türkçe kelimeler hayatına devam etmektedir.
1: Hangi tür kelimeler değiştirildi ve hangileri günlük kullanımda yaşamaya devam etti dersek bize örnek verebilir misiniz bu konuda?
0: Şöyle diyelim, eski yönetim ve tarihi kurumlarla ilgili kelimelerin bir kısmı kullanımdan düştü. Buna karşılık yemek ve ev hayatı ve gündelik konuşmayla ilgili kelimeler yaşamaya devam etmektedir diye özetleyebiliriz.
1: Bulgaristan'daki Türk toplumu Bulgarca'nın Türkçe kökenli kelime varlığı açısından nasıl bir rol oynuyor sizce?
0: Evet, Bulgaristan'da yoğun bir Türk toplumu yaşadığını biliyorsunuz. Bulgaristan'daki Türk toplumu Türkçenin ülkedeki canlılığını ve kuşaklar arası aktarımını sürdürüyor. Türkçe ile Bulgarca'nın yan yana kullanıldığı ortamda kelimelerin yaşamasına büyük bir katkı sağlıyor. Bulgaristan'da yoğun bir Türk nüfusunun varlığı aslında Türkçe kelimelerin ve Türkçenin gündelik hayatta da komşularıyla olan ilişkilerinde de kullanılmaktadır. Ve komşusu olan Bulgarlar da Türkçe'de ve komşusu olan Türklerden birçok Türkçe kelimeyi biliyor, kullanıyor ve kendi dilinde de kullanmaya devam ediyor.
1: Son olarak Türkçeden Bulgarca'ya geçen kelimelerin bugün hala kullanılıyor olması bize Türk-Bulgar ilişkilerinin geçmişi ve Balkanların ortak kültürü hakkında neler söylüyor Sayın Bekir?
0: Bize siyasi dönemler değişse de gündelik hayatın izlerinin dilde uzun süre yaşadığını anlatıyor aslında. Bu kelimeler Türk-Bulgar ilişkilerinin ve Balkanların ortak kültürel mirasının dilde kaldığı kalıntılardır diyebiliriz.
1: Size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bu değerli sohbet için ağzınıza sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerimize de selamlar olsun Bulgaristan'dan.
1: Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Hattımızda Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi Genel Dil Bilim Bölümü Başkanı Doçent Doktor Harun Bekir vardı. Bir Kırcaali türküsüyle devam ediyoruz programımıza.

0: Sevgili dinleyenler, Osmanlı döneminde devşirme sistemi ve devlet yönetiminde önemli görevlere gelen Balkan kökenli isimleri konuşacağız. Hattımızda Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden doktor öğretim üyesi Bahriye Güray Gülyüz var. Sayın Gülyüz, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sayın Gülyüz, devşirme nedir? Neden genellikle Balkanlarla özdeş bir kavram olarak karşımıza çıkar? Ne dersiniz?
1: Kelime anlamı olarak aslında devşirme toplamak, bir araya getirmek ve seçip almak anlamı taşıyor. Fakat tarihi terminolojik açıdan baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim ailelerin erkek çocuklarının belirli kurallara göre belirli zamanlarda seçilerek alınması, Osmanlı sistemi içerisinde yetiştirilmesi ve devlet hizmetinde görevlendirilmesini ifade ediyor. Bu şekliyle bir de bir değiştirmek anlamı taşıyor tabii. Ama bu seçimler böyle rastgele yapılmıyor. Belli aralıklarla önceden belirlenen bölgelerden temin ediliyor bu insan ihtiyacı. Mesela birden fazla erkek çocuğu olan ailelerden seçiliyor bu çocuklar. Tek erkek evladı olanın evladı alınmıyor elinden. Belirli bazı fiziki psikolojik özelliklerine bakılıyor. Bunu uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor bu seçim ve ellerinde böyle bazı belirteçler var. Buraya bakarak işte kaşının, gözünün, elinin, boyunun, kemik yapısının durumuna göre sisteme dahil olup olamayacağı bazı ruhsal analizler de yapılarak devşirme olarak alınıyor ya da vazgeçilip alınmıyor. Seçilenlerden, bu çocuklardan bir kısmı asker olmak üzere Yeniçeri Ocağı'na gönderilirken bir kısmı ise bürokrat, devlet adamı olarak yetiştirilmek üzere Enderun'a, yani padişahın sarayına gönderiliyor yüksek bir eğitim almaları için. Bu uygulamanın neden özellikle Balkanlarla özdeşleştireceğine gelecek olursa ki bunun temel sebebi bunun gayrimüslimlere yönelik bir politika olması, sisteme onları dahil etmek üzerine kurgulanmış bir politika olması ve Osmanlı'nın gayrimüslim nüfus potansiyelinin en kalabalık yerlerinden birinin de Balkanlar olması.

0: Dolayısıyla bu ihtiyacın çok büyük bir kısmı daima Balkanlardan karşılanmış.
1: Yani aslında devşirme sistemi Balkanlardaki Hristiyan unsurlara yönelik bir sistemdi diyebilir miyiz Sayın Gülüz?
0: Yani evet, esasında tam olarak bunu söyleyebiliriz ama şöyle istisnalar da vardı. Aslında sistem dediğimiz gibi gayrimüslim unsurlar üzerinden kurgulanıyor. Müslüman ailelerin çocuklarının normal şartlarda devşirilmesi imkansız. Böyle bir şey olanak yok. Fakat bunun istisnasını da gene Balkanlarda görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde Bosnalıların kendiliğinden büyük bir istekle Müslüman olmaları Fatih Sultan Mehmet'i çok etkiliyor. Ve o da Bosnalılara ait olmak üzere, sadece onlara verilen bir ayrıcalık olmak üzere Müslüman Bosnalı çocukların da sisteme dahil olmasına izin veriyor. Böyle bir yetki, bir berat veriyor onlara. Ve bu çok ilginç tabii, çünkü bir yandan çok travmatik bir boyutu olan devşirilmenin aynı zamanda bir büyük teveccüh olarak algılandığını da görüyoruz. Padişah o kadar memnun oluyor ki bundan, bir teveccüh göstergesi olarak Müslümanları, Bosnalı Müslümanları da bu sisteme dahil edebiliyor.
1: Evet. Sayın Gülüz, devşirme usulüyle Osmanlı sistemine dahil olmuş Osmanlı devlet adamlarından en önemlileri hangileriydi?
0: Balkan kökenleri açısından bakacak olursak ilk akla gelenlerden biri Mahmut Paşa, Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli devlet adamlarından. Onun Sırp kökenli olduğu söyleniyor. Hem Fatih Sultan Mehmet hem 2. Beyazıt döneminde vezirlik yapan, bizim daha çok Otranto Fatih olarak bildiğimiz Gedik Ahmet Paşa da Arnavut asıllı idi. Sokulu Mehmet Paşa Bosnalıydı. Bir de tabii belki daha geniş kitlelerce en çok tanınan biri olarak Makbul ve Maktul olarak ve Pargalı olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden İbrahim Paşa var. Bunlar
1: Evet.
0: hemen ilk aklımıza gelenler.
1: İbrahim Paşa demişken Balkanlarda doğmuş, Osmanlı Sarayı'nda yetişmiş ve imparatorluğun en güçlü devlet adamlarından biri olmuş kendisi. Mimari ve sanat hamiliğini kendi kültürel birikimini ifade etmek, imparatorluk iktidarını temsil etmek ve seçkinler arasındaki konumunu kurmak için nasıl kullandı sizce?
0: İbrahim Paşa'nın aslında doğduğu yer olan Parga sadece Balkan kültürüne yakınlığıyla değil, aynı zamanda konumu itibariyle Venedik, Grek kültürünü de, Akdeniz dünyasının kültürünü de barındırıyor. Biz her ne kadar İbrahim Paşa'nın çocukluk hayatına dair çok şeyler bilmesek de onun belirli 7-8 yaşlarına kadar burada kaldığını, buradaki gördükleri, bildikleri, duyduklarıyla kişiliğinin şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu izler onda sadece karakterinin gelişmesinde değil, belli ki estetik ve sanatsal yönünün de beslenmesinde katkıda bulunmuş. Zira çok küçük yaşta, başka türlü olsaydım, çok küçük yaşlardan itibaren Osmanlı Sarayı'nda Şehzade Süleyman'ın yanında, Manisa Sarayı'nda onun yanındaki bir seçkinler zümresinin içerisinde var olmaya devam edemezdi. Bu onun bir entelektüel altyapısının daha çocukluktan geldiğini bize gösterebiliyor. Balkanlarla hiç bağını kesmediğini de görebiliyoruz aslında kariyerin her aşamasında İbrahim Paşa'nın. Mesela günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Razgrad şehrinin kurucusu olarak karşımıza çıkıyor. Burada çok büyük, çok kapsamlı bir külliye yapıyor. Biz bunu tarihi vesikalar üzerinden de takip edebiliyoruz. 1533 tarihli bir vakfiyesi var. Ve sadece bir büyük cami değil, onun yanında medrese, mektep, kervansaray, hamam, dükkanlar yaptırarak bir anda çok büyük bir yerleşimin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yine Selanik ve Kavala gibi Balkan şehirlerinde çeşitli yapılar inşa ettirdiğini biliyoruz. Fakat bunun merkezdeki göstergelerine bakacak olursak onun Balkan kimliğinin herhalde en önemli göstergesi İstanbul'un merkezi, hayatın aktığı yer olarak nitelendirebileceğimiz

0: O zamanın en önemli protokol meydanı diyebileceğimiz at meydanında yaptırdı. Günümüzde Sultanahmet Meydanı, sevgilerimize söylemiş olayım. Burada yaptırdığı, inşa ettirdiği saray olsa gerek. Çünkü hem gücünü hem de bir protokol alanı olarak konumu itibariyle bu saray onun ne kadar önemli bir kişi olduğunu da yansıtıyor. Ama bence onun Balkanlı bir devşirme olduğu gerçeğini ve bu kimliği sanat hamiliği yoluyla görselleştirdiğine dair en önemli gösterge 1526'daki Budin seferinin ardından Budin şehrindeki pek çok heykeli alıp bu sarayının bahçesine diktirmesi. Zira bu çok beklenmedik bir şey.
1: Evet.
0: Ve hatta bazı çevrelerce de çok sert biçimde eleştiriliyor. Bu eleştirilerden biri de dünyaya iki İbrahim geldi, biri put kıran, diğeri put diken oldu şeklinde. Mesela sanatsal olarak beyitlerle de ifade ediliyor. Biz bu heykellerin tarihi birer tevatür olmadığını günümüze kadar gelebilen minyatürlerden de görüyoruz. Gerçekten bunları diktirmiş ve bunlar bazı başka olayları anlatan minyatürlerde de görülebiliyor. İbrahim Paşa'nın çokça dil konuştuğu, müzik sevdiği ve icracısı olduğu, ayrıca Avrupalı sanatkarlara resim ve heykel siparişleri verdiğini de gene biz Venedik raporlarından anlıyoruz. Bir genel çerçeveden baktığımız zaman herhalde bu diğerlerinden, dönemin elitlerinden, seçkinlerinden farklı olan sanat zevkini herhalde Osmanlı sarayında geçirdiği zamandan çok Balkanlarda doğup büyüdüğü zamanı borçlu olmalı diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Sayın Gülyüz, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbet için ağzınıza sağlık, çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Edirne'den herkese çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden doktor öğretim üyesi Bahriye Güray Gülyüz vardı.

0: Balkanlarda Türk kadın kimliğini Kuzey Makedonya'da bal üreticiliği yapan bir Türk kadınını anlatan Bal Ülkesi adlı belgesel filmden yola çıkarak Balkanlarda Türk kadınının kültürel kodlarını, Balkanlarda Anadolu'dan uzaktaki o vatanda yaşayan Türk toplulukları ile ilgili belgeseller ve ele aldıkları konuları konuşacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez stüdyomuzda. Sayın Demirez hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Demirez, Bal Ülkesi çok güzel bir belgesel. Ben
1: Evet,
0: de TRT
1: evet.
0: Belgesel'de birkaç kez izleme
1: Hı.
0: fırsatı buldum. Bal Ülkesi belgeselini siz ilk izlediğinizde sizi en çok etkileyen sahne ve detay neydi? Buradan başlayalım dilerseniz. Ne dersiniz?
1: Aslında Hatice'nin o balı alırken söylediği cümle çok böyle etkileyiciydi. Yarısı sana, yarısı bana diyordu. En
0: Evet.
1: çarpıcı kısmı belki de oydu.
0: Önemli bir
1: Çünkü
0: felsefe değil mi?
1: evet, yani doğayla ilişkisi beni çok etkilemişti. Sonra tabii ki bu belgeselin çok enteresan bir özelliği var. Biliyorsunuz 400 saatlik bir çalışmanın sonucu çekilmiş ve 3 yıl sürmüş belgeselin çekimi.
0: Farklı mevsimleri görüyoruz
1: Evet,
0: çünkü
1: evet,
0: belgeselde.
1: evet. Ve bu gözlemsel bir belgesel olarak niteleniyor. Yani biz orada kendi çıkarımımızı yapıyoruz gözlemsel belgeselde. Bize kimse o Hatice şöyle bir kadındır yahut da şöyle davrandı, böyle etti vesaire demiyor bize.
0: Bir
1: Biz
0: tanımlama yok
1: bir
0: yani.
1: tanımlama yok, sadece Hatice'nin hayatı var. Ve biz o belgeselde onu izlerken Hatice'nin güzel özelliklerini keşfediyoruz. O güzel özelliklerle beraber Türk kadın kimliğini tespit ediyoruz. En çarpıcı kısmı belki de bu. Birçok belgesel var. Biliyorsunuz belgesellerin bir kısmı haber amaçlı, bir kısmı da kurmaca. Ama bu belgeselde, bu 400 saat içerisinde Hatice'nin yaşamı tarafsız olarak sergileniyor ve biz Hatice'nin yaşamıyla beraber onun o değişmeyen Türk kültürünün özünü taşıdığını fark ediyoruz. Bence bu belgeselin en kıymetli yönü de bu. Bu bakımdan çok önemsiyorum belgeseli. Biliyorsunuz yani Makedonya'da yani Balkanlar'da birçok kültürümüzden insan yaşıyor ve bunlar çok çeşitli dönemlerde gitmişler. En son 13. yüzyılda tabii Türkmen oymakları vesaire taşınıyor Balkanlara. Biz bu belgeselle beraber ne olmuş? Biz bir anlaşma yapılmış ve 1913'te artık Osmanlı'nın Balkanlardan çekildiğini görüyoruz ve bu süreç içerisinde orada kalan halkların ne

0: yaşadığını, nasıl bir değişimden geçtiklerini çok fazla biz tespit edemiyoruz.
1: Hı hı.
0: Ama bu belgesel aslında değişmeyen bir özü ortaya koyuyor. Bu bakımdan da bence çok kıymetli.
1: Yörük değil mi Hatice? Aynı
0: Evet,
1: zamanda
0: Hatice bir yörük.
1: Yörük
0: Şöyle
1: kadını.
0: Birazcık söz edelim belgeselden.
1: Hı.
0: Bal Ülkesi belgeselinin kahramanı Hatice'nin hikayesi Balkanlar'da doğru dürüst yurdu olmayan ücra bir dağ köyünde geçiyor. Bölgede modern hayatın olmazsa olmazı elektrik yok. Yaşamın vazgeçilmezi suya ulaşmak çok zor. Burası yaşayanların terk ettiği harap durumdaki bir köy. Hatice orada hasta ve yatalak durumdaki annesine bakıyor. Kulakları iyi duymayan bir anne, dışarıda bir köpek ve birkaç kedi. Ve bu kadın bu şartlar içerisinde karakovan bal yetiştiriciliği yapıyor ve hayatını bal yetiştiriciliğiyle kazanıyor. Ve bu bal üretimi ile ilgili yaptıkları, annesiyle geçirdiği zamanlar, göçebe bir ailenin oraya yerleşmesi ve onların da arıcılık yapmaya başlaması ve onlarla ilişkileri vesaire gözlerimizin önüne seriliyor. Türk kültür kodlarını söze dökülmeden altını çiziyorum. Görsel üzerinden sunulması bakımından da çok önemli bir çalışma.
1: Ve Türkçe konuşuyorlar aynı zamanda.
0: Ve Türkçe konuşuyor. Evet. Böyle arı duru bir Türkçe konuşucusu aynı zamanda Hatice ile annesi. Hatice'nin hayata bakışı, üstlendiği toplumsal rolleri, anne baba ve çocuklara karşı tutumu, müdahaleci, mücadeleci kimliği, doğa bilinci, yaşama bağlılığı burada ortaya konuluyor ve Türk kadınının bir örnek temsilcisi haline geliyor. Şimdi şunu da gözlemliyoruz. Biz zannediyoruz ki biz akıllı cep telefonunu kullanıyoruz da herkes kullanıyor.
1: Evet.
0: Ya da bilgisayarı kullanıyoruz ama herkes bunlara sahip vesaire gibi düşünüyoruz. Ama gelişen teknolojiler ve değişen dünya düzenine ait uygulamalar toplumların bütün üyelerine aynı hızda ulaşmıyor. Biz bunu bu belgesel içerisinde görüyoruz. Bilim ve teknoloji bakımından gelişmiş toplumlar yeniliklere uyum sağlarken öbür tarafta daha bunlara ulaşamayan bir topluluk da var. Hatice de onlardan bir tanesi. Bütün dünyaya tek bağı böyle çok uzun bir sopanın ucuna tutturulmuş bir antenle küçücük bir radyo.
1: Evet.
0: Bütün bağı dünyayla o. Bu bakımdan onun o verdiği mücadele ve ortaya koyduğu kimlik hiç de küçümsenecek şeyler değil.
1: Çok mücadeleci bir kadını görüyoruz aslında,
0: evet,
1: Hatice'de.
0: Evet.
1: Balı satmak için kilometrelerce yürüyüp bir pazara gidiyor.
0: Evet.
1: Orada alışverişini yapıyor ve geri dönüyor. O kadar yolu tekrar yürüyerek.
0: Evet.
1: Çok
0: evet.
1: büyük bir mücadele. Sarp
0: evet.
1: kayalıklara çıkıyor mesela.
0: Sarp kayalıklarda bu köyde kimse yok.
1: Evet.
0: Yani kimse yok. Kuş uçmaz, kervan geçmez yollardan geçerek gidiyor buralara.
1: Hı hı.
0: Bu bakımdan da çok önemli. Mesela Hatice'nin o şahsında Türk kadının kimliğinde var olan, kendini diğerleriyle kıyaslamayan, başkalarına benzemeye çalışmayan, kendini ve ailesini olduğu gibi seven, kabul eden bir eminlik hissi hakim. Bu eminlik hali kendi kimliğine duyduğu özgüvenden kaynaklanıyor. Türk ailesinin bir ferdi Hatice, bir evlat olarak ata ve anaya saygı göstermek, yaşlandıklarında onlara hizmet etmek ve evlilik gibi hayati bir kararda da onların iznini gözetmek Türk kodlarından bir tanesi. bu evet. aslında var olan kodlardan bir tanesi.
1: Kurgu olmadığı için biz rahatlıkla aslında belgeselden söz ediyoruz ki dinleyicilerimize de öneririz. Görseller çok güzel, gerçekten kesinlikle güzel. İzlemeleri
0: gerçekten.
1: Gerekiyor.
0: Bir de ödül almış bir belgesel evet. bu.
1: Oscar'a aday olmuş değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. 2019'da Sundance Film Festivali'nde ödül alıyor. Sonra da Oscar'a aday gösteriliyor. Bu bakımdan da çok önemli. Kendi dışındaki varlıklara bu kahramanla beraber ön koşulsuz sevgi ve merhamet besleyen, edindiği iş bilgisini, karakovan bal yetiştiriciliğini paylaşan, göreneklerine uygun hareket eden bir kimlikle ortaya koyuyor. Günümüzün dünyasında belki de çoktan unutulmuş değerler bunlar. Onun yaklaşımını çözebilenler, onunla aynı frekansta olanlar, Hatice ile adeta görünmez bir bağ kurabilmekte, Türk kültüründe var olan doğaya ve insana, dolayısıyla yaratılana sevgi duygusu da, kodu da hakim. Ben şeyde görmüştüm bunu, mesela Moğolistan'a gittiğimizde dediler ki bu atalarımızın o topraklarında biz tabii ki oradan dedik ki bir avuç toprak alıp gelelim. Birkaç taş anı olarak getirelim. Hı hı. Dediler ki doğadan izin almanız lazım.
1: Doğa ne kadar
0: ki,
1: önemli.
0: Evet, evet, yani oradaki kültür bu. Yani buradan bir avuç toprağını alabilir miyim demeniz gerekiyor. Yani bakın, yani maddeyle insanın ilişkisine ve bakış açısına bakın. Yani aynı şeyi Hatice de yapıyor. Ne yapıyor? Arılarla
1: konuşuyor değil mi?
0: Hemhal olmuş ve onlara diyor ki tamam işte seni de aç bırakmayacağım.
1: Hem sen arısını, yiyeceksin hem evet, ben yiyeceğim.
0: Evet. Onunla uzlaşıyor. Onunla kavga etmiyor. Bir de Türkçe konuşan, Türkçe türküler söyleyen, Balkanların güzel doğal atmosferi içerisindeki o göçmen kimliğini görüyoruz. Ve burada da her durum ve şartta ailesini yaşatmaya çalışan bir kadın kimliğinin de temsilcisi. Ve göçer olmak, çadırını, obasını taşıyan olmak Türk kadınının sorumluluklarından bir tanesi. Bugün Kırgızistan'da, Kazakistan'da da çoğunlukla kadınlar kurar o yurt dediğimiz büyük çadırları. Ve göçer olmak, gerekli olan az eşyayla yaşam sürmek, beraberinde aileyi doyurmak, beslemek, ertesi gün yola hazır olmak demek. Belgeselin kahramanı Hatice'nin evinde o kadar az eşya görüyoruz ki.
1: Yoksulluğu da görüyoruz
0: aslında. Yoksulluğu görüyoruz. Hem bir de halinden şikayet etmeyen bir kadın tipi görüyoruz.
1: Mutlu bir kadın görüyoruz
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet. Evet, hayata olumlu bakan, bulunduğu şartlardan şikayet etmeyen bir kadın tipini de görüyoruz. Ve bu Hatice, biraz evvel de söyledim, uzak dünyayla bağı, anteni bile doğru dürüst çekmeyen, derme çatma bir radyoyla dünyayla bağ kurabiliyor. Bir dağ köyünde bile kulaklarını tıkamayan, içinde bulunduğu dünyayla bağını koparmayan bir Türk kadını, Anadolu'da da görürüz bu tipi. Anadolu'da her fırsatta ajans dinleyen aile büyükleri, dedeleri, babaları hatırlatıyor Hatice'nin yaptığı. Büyük ihtimalle bu Türk kadınının babası da onun gibi radyo haberleri dinliyordur. Dış dünyadan haberleri böyle alıyordur. O da atadan kalma ocağı anaerkil biçimde sürdürüyor ve aynı davranışı sergiliyor. Kulaklarını dünyaya da tıkamamış.
1: Evet,
0: kasaba pazarına tek başına gidiyor. Girişken, samimi, rahat. Bu Anadolu'da çok görürüz, bu pazarlarda, pazar yerlerinde böyle kadın tiplememizi.
1: İletişimin gelişmesi için ne kadar önemli? Şu anda mesela modern çağda yaşayan birçok insanın elde edemediği şey aslında bu sıcaklık.
0: Evet, ne kadar uzağız değil mi?
1: Evet.
0: Siz konuşmuyoruz. Kısa cümlelerle konuşuyoruz. Böyle bir hani ilişkiye girmiyoruz. Bir pazar yerinde bir pazarcıyla bu şekilde rahatça konuşuyor muyuz?
1: Hayır.
0: Evet, 3-5 cümle o kadar. Ama o çok rahat bir şekilde ilişkisini kuruyor. Ve şehre götürerek balını satıyor. Gelirken de tek lüksü anneciği için biraz muz, kendisi için de bir saç boyası alıyor. Tek lüksü bu. Evet, Türk kültürünün biçtiği rolü kabullenmiş ve annesine de çok merhametle bakıyor. Yani onun zaman zaman başını yıkıyor, yaralarını işte

0: temizliyor. İşte bu zayıf olana yardım da Türk kültürünün kodlarından değil mi?
1: Evet,
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Bu da merhamet duymak bunların kodlarından biri. Ve konuşmalarında eskicil kelimeler de görüyoruz. İlk yaz ifadesini ilkbahar karşılığında kullanıyor. Eski Türkçedeki gibi. Dili samimi, doğal ve Türk ağızlarından birini yansıtıyor. Dil de kültürel kodların taşıyıcısıdır. Dolayısıyla o dille beraber şekilleniyor ve kişilik kazanıyor insan. Ve Hatice'de bir de ahilik öğretisini de tespit edebiliyoruz. Mesela köylerine yerleşen göçer ailenin onun gibi kaliteli bal üretmek istemesine kayıtsız kalmıyor. Bildiği her şeyi onlara anlatıyor. Şöyle alın, yarısını bırakın vesaire gibi onlara yol yordam da gösteriyor.
1: Hatice hayvanlarla da, doğayla da, insanlarla da çok çok iyi ilişkiler kurabilen bir
0: Çok,
1: kadın.
0: evet, çok güzel bu yönü. Ahilik ustalaşan yetiştirilen meslek erbabına yaşam alanı açmak demek. Yani bu anlamda Türk kültürünün kodlarından birini daha yerine getiriyor. Ve gene köye gelen çok çocuklu bir aile. Fakat Hatice'den farklı bir aile. Onlar çünkü doğaya ve insana çok saygılı değiller. Ekonomik kaygıları sebebiyle bu bağları, bu kodları işletemiyor. Demek ki herkes bu kodlarına sahip çıkamıyor. Yani böyle bir yanı da var. Ve Hatice'ye de hatta haksızlıklar yapıyorlar. Ama buna rağmen onlarla da kavga etmeden öfkesini yönetebilen bir ruhu da gösteriyor Hatice. Bu yönüyle de Türk kadınının sabrını bir kere daha göstermiş oluyor. Ve bunun dışında onun başka hayata karşı bakış açılarının olabileceğini de ortaya koyuyoruz. Yani bir öyle aile var. Ama öbür tarafta Hatice gibi bu değerleri, kodları taşıyan insanlar da var. Bu tezat oldukça güzel bir şekilde ortaya konulmuş. Ve Hatice işte üretilen balın bir kısmını alıyor. Yarısı sana, yarısı bana diyerek arılara bırakıyor. Kısa bir süre sonra eğer bunu yapmazsa öleceklerini

0: gibi bir yöntem izliyor. Ve günümüzde iklim değişikliği, krizleri, insan ve doğa ilişkisinde dengenin bozulmasıyla ortaya çıkmıştır, değil mi? Bugün şikayet ettiğimiz birçok şey. Tabiatta iç içe yaşayan insanlar doğada taşın, suyun, toprağın, bitkinin önemini daha kolay algılayabilmektedir. Ve bu ruhta davranan Anadolu'da birçok kadın mevcuttur. Onlar evlerinde saksılarıyla konuşurlar. İşte gidip ağıllarında koyunu kuzuyu severler vesaire gibi. Evet, tabii ki Makedonya'da ya da başka yerlerde başka belgeseller de var.
1: Onları
0: Ne
1: da
0: yapalım?
1: başka bir
0: Başka
1: programda
0: bir
1: anlatalım.
0: programa
1: Süremizin
0: bırakalım.
1: sonuna geldik. Çok
0: Peki.
1: teşekkür ediyoruz size.
0: Rica
1: Dinleyicilerimize tekrar
0: ediyorum.
1: öneriyoruz Bal Ülkesi'ni izlemelerini.
0: Evet.
1: Hayata bakış açılarının çok çok
0: Evet.
1: değişeceğini düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: teşekkür ederim. Yalnız bir cümle ile şunu bitireyim. İnsan olarak doğaya ve insana elbette saygı göstermeliyiz. Çok kültürlü toplumlarda da herkes herkesin hakkını, hukukunu da gözetmelidir. Yoksa yarısı sana, yarısı bana demezsek çatışmalar kaçınılmazdır diyorum. Herkese selam olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez'di. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Balkanlara yolculukta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

başlıkları arasında olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 23 ilde 43 projeye 260 milyon avro katkı sağlandığını belirtti. 200'den fazla yenilikçi ürün ve prototipin geliştirilmesinin, 40 ürünün ticarileştirilmesinin önünü açtık ifadesini kullandı. Yaklaşık 170 yıllık Kürtçe el yazmalarından oluşan Alexander Jaba koleksiyonu yeniden okuyucuyla buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu koleksiyonda toplam 69 Kürtçe eserin tıpkı basımları bir araya getirilmiştir, dedi. Edebiyattan halk kültürüne uzanan eserler 15 cilt halinde yayınlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası, milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir, dedi. Burhanettin Duran, doğrunun bağlamından kopartılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı çöplük değildir ve olmamalıdır ifadesini kullandı. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılarla yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Geçici statüdeki teklifin kanunlaşmasıyla 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyle eşi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 600 bin dolar, silahlar, altın takılar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün, dedi. ABD ordusu Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran, Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Ve spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak ve zorlu 90 dakika TRT 1 tabii ve aynı zamanda da TRT Radyo 1'den nakledilecek. Ve hava durumu Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18. Yine hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam ve Brüksel 17, Kopenhag ve Üsküp 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Bakü 25, Kerkük 35 derece, Gökyüzü sanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa ise 27 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir,

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz kıymetli dinleyicilerimize. Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı, teknik masada Sefa Aktan ve ben spikeriniz Orhan Yaşar yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463-34-21. Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programının bu bölümünde Irak Türkmen Edebiyatı'na giriş yapıyoruz. Sözlü hikaye kültüründen günümüz çağdaş hikayelerine uzanan muazzam bir serüveni konuşacağız. Bugün bir de telefon bağlantımız olacak. Türkmen ellerine uzanacağız. Çağdaş hikayecilik alanında genç, başarılı ve üretken bir ismi sizlerle buluşturacağız. Yazar İlaf Köprülü bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Türkmen hikayeciliği üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor. Program danışmanımız ve daimi konuğumuz Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız da şu an stüdyolarımızda yerlerini aldılar. Kıymetli hocam, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, Türkmen Edebiyatı'nın Irak'taki tarihsel gelişimiyle başlayalım. Sözlü gelenekten tutun da çağdaş yazılı örneklerine kadar bu önemli sanat dalını nasıl tarif edersiniz? Kıymetli dinleyenlerimiz için Irak Türkmen Edebiyatı'nın genel bir çerçevesini çizebilir misiniz?
1: Tabii, memnuniyetle. Malum işte her halkın ya da her toplumun edebiyatı denildiği zaman farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Özellikle Türk Edebiyatı için yapabileceğimiz en önemli sınıflandırma yani şiir edebiyatı, bir de sözlü edebiyat. Hatta bazen yazılı edebiyat, sözlü edebiyat şeklinde de ayrılabilir. Sözlü edebiyat daha ziyade halk edebiyatını kapsar.
0: Evet.
1: Ama yazılı edebiyat dediğimiz işte yine şiiri kapsayabilir, hatıralar olabilir, roman olabilir, hikaye olabilir. Ancak bizim Irak Türklerinin edebiyatını sınıflandırdığımız zaman tabii çok farklı Türkmenler tarihi süreçten geçmişler. Yani 1918'e kadarki olan sürece ayrı bakmak lazım. Kraliyet, Cumhuriyet'in ilk yılları arasında ayrı bakmak lazım. 59 katliamından sonraki olan edebiyata ayrı bakmak lazım. 2003 yılından sonraki edebiyata ayrı bakmak lazım. Yani böylece dikkat ettiyseniz 4 ayrı zaman dilimine böldüm. Yani benim açımdan gördüğüm Türkmen edebiyatını bu şekilde sınıflandırmak, tasnif etmek çok daha doğrudur. Osmanlı dönemindeki olan Türkmen edebiyatı Osmanlı edebiyatından farkı yoktur. Onun evet. Bir devamı niteliğindedir. Belki Fuzuli ile başlatabiliriz Türkmen edebiyatını. Çünkü Kanuni ile Bağdat'ta buluşması, Fuzuli'nin de bir iddiamıza göre Kerkük'te doğup büyümüş olması, Bağdat'ta neşvünüma bulup Necef'te gömülü olması bize bu cesareti veriyor. Dolayısıyla Türkmenlerin o tarihlerden 1918'li yılların başlarına kadar veya 1800'lü yılların sonlarına kadar icra ettikleri edebiyatın büyük bir kısmı şiirdir.
0: Evet.
1: Ve bu şiirin de daha çok divan şiirleri söz konusudur. İşte sözlü edebiyatında geçmiş programlarımızda hoyratları, manileri, bunları dile getirmiştik. Ama yazılı edebiyata geldiğimiz zaman yazılı edebiyat çok farklı şekilde değerlendirilmesi lazım. Bir kere tabii roman, hikaye İstanbul'da ne zaman başladıysa aşağı yukarı aynı zamanlar dahilinde de Kerkük'te başlamıştır. Ve çok enteresandır. Irak Türkleri içerisinde veya Irak'ta, Irak coğrafyasında roman, hikaye vesaire gibi çalışmaları başlatan kişi Ahmet Mithat Efendi'dir. Evet. Bu çok önemli bir tespittir. Mithat Paşa

0: şeye gittiği zaman,
1: Bağdat valisi olduğu zaman,
0: valisi olduğunda Ahmet Mithat Efendi yanında götürüyor ve Bağdat'a ilk matbaayı kuruyor. Zevra adında bir gazetede çıkarıyorlar. O gazetede Ahmet Mithat Efendi kısseden hisse diye yazılar yazıyor. Bu yazıların bir kısmı hikayedir, bir kısmı düz yazıdır, bir kısmı hatıralardır. Ahmet Mithat Efendi biliyorsunuz çok farklı alanlarda yazı yazmış bir yazarımızdır. Sonra İstanbul'a dönüyor. 2 sene mi 3 sene mi çok az bir süre kalıyor.
1: O Bağdat Irak için bir talihsizlik diyenler de var hatta, değil mi hocam?
0: Kayıptı, büyük bir kayıp. Evet. Büyük bir kayıp. Ahmet Mithat Efendi büyük bir temel atıyor orada. Hatta daha ileri gidersek şeyde konuyu açıyor. Araplarda da bile Türkçe hikaye yazma, edebiyat icra etme kapısını da aralıyor, açıyor.
1: Evet.
0: Mesela Faruk Mahruki, o da bir hikayecidir. Şeyde Musulludur, Arap'tır. Fakat güzel hikayeler yazmıştır. Zevra'da da yayınlamış. Musul'da mahalli bir gazetede de Osmanlıca yayınlamış eski harflerle. Benim kanaatime göre bu Ahmet Mithat Efendi'nin izleridir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim hikayeyle tanışma, Irak Türkmenlerinin hikayeyle tanışmaları Ahmet Mithat Efendi ile başlatılsa yanlış olmaz ki, bu da tabii tarihini de verelim dinleyicilerimize. 1871-95 yılları arasını kapsayabilmektedir. Ondan sonra artık Türkmenlerin devreye girdiğini, bu arada Zevra Gazetesi'nde Türkmenlerin de yazı yazdığını biliyoruz. Çünkü Zevra Gazetesi Türkçe kısmı var, bir de Arapça kısmı var. Arapça kısmına da Türkmenler yazmış ama en çok Türkçe yazıları Türkmenlerin yazdığını görüyoruz ki burada da Kerkuklu Mahmut Nedim'in şeyi çok önemli. Yani durumu çok önemli. Mübareze-i Aşk adında ne romandır ne hikaye. Uzun hikaye diyebilirsiniz, kısa roman diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Öyle bir çalışması var. Bu da 1909 yıllarında da, yani daha hala Osmanlı döneminden bahsedebiliyoruz. Bunlar bizim yazılı kaynaklarımızdır. Bu gibi çalışmaları su yüzüne çıkaran çok değerli araştırmacımız Mehmet Ömer Kazancı 2003 yılından sonra bu çalışmaları su yüzüne çıkardı. Hepsini el yazmaları kaynaklarından şey yaparak, elde ederek, çünkü bunlar Saddam zamanında veya 2003 yılından önce elde etmek pek kolay bir iş sayılmazdı. O bakımdan bu önemli bir adım olarak karşımıza çıkabilir. Az önce bahsini ettiğimiz, affedersiniz yanlış telaffuz etmişim, Hayreddin Faruki olacak. Hayreddin Faruki, Faruk Mahruki bir başka bir şahsiyettir.
1: Evet.
0: Hayreddin Faruki'nin de fevkalade güzel bir Türkçesi var. Ondan sonra ama Arapça bir şeyi de var, üslubu da var. Yeri geldiği zaman Arapça yazmış, yeri geldiği zaman Türkçe yazmış.
1: Yine Osmanlı döneminde değil mi Hayreddin
0: Yine
1: Faruk?
0: Yine Osmanlı
1: gibi.
0: Evet, tabii 1915.
1: Evet,
0: yani 5-6 yıl sonra. Yalnız dikkat ederseniz büyük yazar takımı ortaya görünmüyor ortada. Daha çok tek tük böyle yazarlar ortaya çıkabiliyor. Bu da zaten takdir ederseniz o tarihlerde okuma yazma oranıyla da orantılı olan bir
1: evet.
0: durumdur diyebiliriz. Dolayısıyla bunları da bu şekliyle değerlendirdikten sonra tabii gazetelerin de şeyi önemlidir. Bu Hayreddin Mahruki'nin Musul'da En-Necah, Başarı adında bir gazete çıkarması tamamıyla Zevra gazetesinin bir devamı niteliğinde bir hizmet görmüştür. Ondan sonraki olan dönemleri değerlendirdiğimiz zaman Osmanlı zamanında da yine içerisinde söz edebileceğimiz Ali Kemal Kahyoğlu vardır. Ali Kemal Kahyoğlu şeydir, bir Kerküklüdür. Yeri gelmiş Bağdat'ta yani şey yapmış, hikayelerini ve düz yazılarını neşretmiş. Yeri gelmiş Kerkük'te neşretmiştir. Gözlük adında bir çalışması var. Çok güzeldir. Bunu da Mehmet Ömer Kazancı kardeşimiz şey yapmıştır. Özetlemek gerekirse birinci sorumuzun çerçevesini çizme açısından Türkmen edebiyatının sözlü kısmı Tabii bu arada Zevra'da olsun, Kerkük'teki gazetelerde olsun, Musul'daki gazetelerde olsun bol miktarda aruzla yazılmış şiirlere de rastlayabiliyoruz. Onlar bugün bizim konumuz olmadığı için evet. Biz daha ziyade roman ve hikayelerden bahsetmişiz. Evet. Tekrar söyleyelim, İstanbul'daki olan yeni gelişmeler, hatta yapı itibariyle yazılan hikayelere de baktığımız zaman

0: aynı İstanbul'daki olan hikayelerin bir kalıbı şeklinde Kerkük'te de ve Musul'da, Bağdat'ta da aynı şekilde tecelli etmiştir.
1: Hocam bugün repertuarımızda güzel bir Kerkük türküsü var. Sözü ve bestesi Satı Köprülü'ye ait. Dar Gün Batarken isimli bir türkü. Bu türkünün bir hikayesi var mı? Türkü öncesinde sizden dinleyelim.
0: Bu türkü beste bir türküdür. Niye bunu bilerek, niye seçtik? Bilerek bu türküyü seçtik. Çünkü biraz sonra bize çok değerli bir işte hikayecimiz, genç bir hikayeci kızımızı bağlayacağız. Sizin de başta anons ettiğiniz gibi. O da Köprülü'dür. Evet. Kerkük'ün bir bucağı, bugünkü tabirle, eski tabirle nahiye dediğimiz Altın Köprü adında bir bucağı vardır. Zap Nehri bu şehrin ortasından geçer. Harikulade güzellikte bir şehirdir. Ama maalesef bu 2003 yılından sonraki olan siyasi hadiselerde ayak altında kalmış bir şehir. Demografik kimliğini pek fazla kaybetmedi. Ama yani o Türklük ruhunu, Türk kültürünü yaşayan bir şehirdir. Ses sanatçısı yetiştirmiş. Ondan sonra Kerkük'le çok ciddi bir kaynaşmaları var. İşte İlef kızımızın oradan çıkması harikulade bir şeydir. Bir müstesna bir şahsiyettir. Bunlar o şehrin dokusunu da bize yansıtır. Altınköprü Türkmenlerinin Türkmen kültürü içerisinde fevkalade güzel yerleri vardır. Bu Satı Köprülü de aslında iyi hatırladığım kadarıyla bir mühendisti.
1: Evet.
0: Ancak sanata meyli olan birisiydi. İyi bir bestekardı. Sözlerini de genelde kendisi yazardı. 4-5 tane bestesi var. Otantik ve folklorik türkü okumamıştır. Evet. Sadece kendi bestelerini okumuş. Orijinal bir eserdir. Ondan sonra çok erken yaşta vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Türkmen Radyosu'nda kayıtları var. O kayıtlarının haricinde de meclislerde, şurada, burada hiçbir şekilde türkü okumamıştır. Evet. Önemli bir şahsiyettir. Mekanı cennet olsun.
1: Amin, amin. Efendim hikayesini dinlediğimiz türküyü dinleyeceğiz. Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Dar Gün Batarken.

0: Efendim Irak'tan Yakın Türkmenleri programındasınız. Türkmen Edebiyatı söyleşimiz devam ediyor. Telefon bağlantımız var. Telefon bağlantımız hazır. Şu anda yazar İlaf Köprülü bizlerle. İlaf Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Sayın Köprülü. İlaf Hanım sesim geliyor mu?
1: İnşallah.
0: Sayın Köprülü.
1: Teşekkür ederim.
0: İlaf Köprülü ile bağlantımızı tekrar bakıyor arkadaşlarım. Teknik bir sorun var. İlaf Hanım sesim geliyor mu? Efendim Irak'tan Yakın Türkmenleri programındasınız. İlaf Köprülü ile konuşacağız. Arkadaşlarımız bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar. Hocam devam edelim isterseniz biz programımıza.
2: Tabii.
0: Irak Türkmen Edebiyatı'nın uzun bir geçmişi olmakla beraber genel anlamda Türk Edebiyatı'yla da ilgisi var. Bu bağlamda bir edebi tür olan hikayeye Irak Türkmen Edebiyatı'nın tarihsel çizgisi içinden bakacak olursak bu dönemler ve aşamalar itibariyle bir değerlendirmesini yapar mısınız? Aslında az önce bahsettiniz dönemleri ama biraz açalım isterseniz.
2: Biraz farklı bir üslupta şey etmek lazım, ele almak lazım. Tabii dönemlere böldüğümüz zaman Türkmen Edebiyatı'nı, özellikle yazılı edebiyatı, 50'li yıllara kadarki olan edebiyat aslında her ne kadar 1918 yılında şey ayrılmışsa da coğrafya, Osmanlı coğrafyasından, ama genç insanların izi, kültür düzeyleri, eğitim düzeyleri edebi hayatlarını sürdürmelerine engel olmamıştır. Dolayısıyla Osmanlı kültürüyle yetişen insanlarımız 40'lı 50'li yıllara kadar vermiş olduğu edebi eserlerinde Türkiye'nin izi, İstanbul'un izini, edebiyat gelişmelerini eserlerinde görebiliyoruz. Hatta Türkçelerinde de düzgünlüğü çok rahatlıkla hissedebiliriz. Ama malum her 30 yılda bir nesil değişir. İşte 1920'li yıllarda doğan bir insan 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda artık yetişmiş bir nesildir. Dolayısıyla o nesilde artık Türkçe eğitim ikinci planda olduğu için Arapça eğitimle yetişmiş insanlar. Dolayısıyla bir takım problemlerle karşılaşılıyor. Yerel motifler daha çok edebiyata yansıyor. Cümleler biraz daha kısalmaya başlıyor. Hatalar artabiliyor. Mahalli kelimelerin kullanılması artabiliyor. Ve biraz da içerik değişebiliyor. Çünkü Türkiye'deki olan şeyleri, yani mevzuatı veya kitapları, romanları vesaire takip etmekte

0: Bağlantımızın hazır olduğunu söylüyor arkadaşlarım. İlaf Köprülü hattımızda. İlaf Hanım hoş geldiniz efendim yayınımıza. Alo.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Merhaba İlaf Hanım, hoş geldiniz tekrar. Efendim Mahir Nakip hocamız da şu anda yayınımızda bizlerle birlikte. Ben sözü birazdan Mahir hocama bırakacağım ama öncesinde sizi İlaf Köprülü ismini Türkmen coğrafyası zaten biliyor. Türkiye'de edebiyata ilgi duyan pek çok insan da tanıyor ama biz yine de sizden dinlemek istiyoruz. Kimdir İlaf Köprülü?
1: Herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle beni yayınınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz
1: tüm
0: teşekkür ederiz.
1: Tüm dinleyicilere Kerkis kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderirim. Asıl adım İlaf Dalal Hasan'dı. 2000 tarihinde Altınköprü'de doğdum. Burada büyük oldum. İlkokulu, ortaokulu, lisanı Türkmen okullarında okudum. 2023 yılında Tikrit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden tekrar ettim, yani mezun oldum. Edebiyata küçük yaşlarımdan itibaren ilgi duyardım. Annemin kitaplığına baka baka içinde yazmak, okumak sevgisi çok fazlaydı.
0: Evet.
1: Daha sonra 2009'da bize hediye edilen Ömer Seyfettin'in kısa öykülerini okumaya başladım. Ve o zaman yazmaya karar verdim. İlk olarak kısa öyküler yazdırdım. Daha sonra uzun öyküler, deneme romanı, şiir, folklorik yazı, hatta tiyatro yazısı gibi yazılar da yazmaya başladım.
0: Evet efendim. İlaf Hanım, Mahir hocamızın soruları olacak. Ben sözü Mahir hocama bırakıyorum.
2: İlaf kızım, programımıza hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam. Merhaba.
2: Merhaba kızım. Ben tabii sana çok ayrı bir değer veririm. Çünkü Türkiye'de hiç tahsil görmedik o halde. Ondan sonra Kerkük'ün bir bucağı olan, nahyası olan Altınköprü gibi altın bir şehirde kendi kendine yetişipsen, ondan sonra tahsili farklı alanlarda yapıpsan ama hikayecılığa, edebiyatçılığa gönül verme, fevkalade düzgün bir Türkçe olması çok dikkat çekici bir gelişmeydi. Bu yönüyle seni tebrik etmek isterim. Sana sormak istediğim bir özel soru var. Yani sen kendinde nece bu cesareti taptın, gördün ki yani hiç Türkiye'de yaşamadık, hiç Türkiye'de tahsil görmedik o halde. Hikayecılığa başladı, güzel yazılar yazdı. Bunların nece, şurada nece bir ilham geldi sana? Ailenden mi oldu, çevreden mi oldu? Ne bileyim, çünkü sen neticede 2000 yılında doğupsan yani ondan sonra bütün bu gelişmeler söz konusu olabilipti. Bu konuda biraz bize bilgi versem çok sevinirim.
1: Bəli hocam. Aslında ben uşaqlığımdan itibaren okumaya çok ilgi duyardım ama o zaman hiç Türkçe kitabım olmadığı için annemin Arapça kitaplarını sürekli sadece seyrederdim. Sonra ben ilkokulda 4. sınıftayken bize Ömer Seyfettin'in kısa öykülerinden oluşan kitaplar hediye ettiler.
2: Böyle.
1: Hemen de okumaya başladım. Okuduğum zaman bana bir ilham geldi. Yani okudukça ben de yazmak istedim. 2009'da yazmaya başladım, yani 9 yaşındayken. Daha sonra 2017'de ilk yazılarımı yayınlamaya başladım.
2: Kerkük'te başladı o yayınlamaya yoksa Türkiye'de gönderdi dergilere?
1: Hocam ilk olarak Doktor Feysacı hocamızla tanıştık. Özgüven'e yol gösterdi ve İstanbul'daki Kardeşlik Dergisi'nde
2: Bale.
1: İlk hikayem yayınlandı.
2: Çok güzel.
1: Aynı dönemde Türk dünyasında ortak yayın yapan Kardeş Kalemler Dergisi'nde bir öyküm yayınlandı. Hı hı. Tabii bu ilk iki öyküden ben bir takma ad kullanırdım. Edgü Köprülü olarak. Hı. Bu da hatta seyirciler tarafından merak edilmek için. Daha sonra Kardeşlik Dergisi'nden bir röportaj yaptık 77. sayısında.
2: Bu Bağdat'taki Kardeşlik'te yaptığınız röportajı yoksa İstanbul'daki?
1: İstanbul'daki.
2: Ha, bəli. Evet, devam et.
1: Bəli, orada gerçekliğimi açıkladım. Adımın İlaf Köprülü olduğunu ve harda yaşadığımı, neler yaptığımı açıkladık. Ondan sonra zaten İlaf Köprülü olarak yazmaya devam ettim. Hala da böyle devam ediyoruz.
2: Evet.
1: Bazı kaynaklarda kimlikteki resmi adımla yazılırı, çünkü Irak'ta resmi kayıtlarda soyadı yerine genellikle baba adı, dede adı sırasıyla yazılır. Mesela bazı kaynaklarda Elaf yazılır ama genel olarak öz topraklarımıza bağlılığımızı göstermek için İlaz Köprülü olarak Türkçe kullanacağım.

0: Çok güzel. Peki ben bir soru daha sorayım sana. Sen aynı zamanda Türkiye'de işte kardeş kalemlerde hikayeler çıktı. Bir de sen burada bir ödül aldın. O ödülü nece cesaret etti, o yazı yazdı oraya, nece oldu süreç, sonra Türkiye'ye geldi, zannedersem ödülü aldı. İlk defa o zaman Türkiye'ye geldi. Bunlar Türkiye ile olan münasebeti de bize anlat bakalım kısaca.
1: Hocam, Türkiye'den olan münasebetten önce Türkiye'den olan yakınlığımı anlatmak isterim.
0: Buyurun.
1: Dediğim gibi o zaman Türkçe kitaplara ulaşmak neredeyse imkansızydı. Ama mesela yurt dışından kuzenlerim geldiği zaman Türkçe gazeteler geldi her zaman. Onları okurdum ve oradaki bazı film afişlerinin devamını seç biçiminde hayal edip yazdırdım.
0: Böyle.
1: Ya da Ömer Seyfettin'in hikayelerini okuyup ya kimdir Ömer Seyfettin? O yazdıysa ben de yazarım diyerek bilmeden böyle bir meydan okuma şeklinde ben de hikayeler yazdırdım.
0: Güzel.
1: İşte Türkçe film izleyerek, şarkı dinleyerek, şarkı sözlerini ezberleyip yazmaktan Türkçe'ni geliştirmeye çalışırdım. Çünkü oradaki amacım Türkçe'ni alışmak değildi. Aynı zamanda Türkçe düşünmeye ve Türkçe hissettiklerimi hikayelere dönüştürmeliydi.
0: Tamam.
1: Bu çok küçük yaşlarda yazmaya olan merakım aslında bunu sadece kısa öyküler olarak devam ettirdim. Ama 2018'de böyle bir yarışma olduğunun haberim oldu. Doktor Muhammed Ömer kazandığı ödülünü haber etti. Hemen de
0: Kaçkarlı Mahmut kısa hikaye yarışmasıydı. Yarışmanın adı ver.
1: yani o yıl beşincisi düzenlenmesi. Beşinci Uluslararası Kaçkarlı Mahmut Hikaye Yarışması. İki etaplıydı. Birinci etap Irak'ta, ikinci etap da uluslararası düzeydeydi.
0: Tamam.
1: Irak'ta birincilik kazandıktan sonra uluslararası etaba taşındık. Orada da Mansiyon ödülüne layık göründüm.
0: Çok güzel. Tebrik ederim. Peki arkasından biraz daha cesaret buldu. Bir kitap neşretti. O kitaptan da biraz kısaca bahset bize.
1: Hayır hocam. Bu yazılarım zamanla şekillendi. Çünkü hem yurt dışında hem yurt dışında pek çok dergide yazılar çıktıktan sonra artık bir kitap olsa mı diye düşünürdüm ve 2024 yılında ilk kitabım olan 23 Öykü yayınlandı. Burada kitabımdan özetle bahsedeyim. Toplam içerisinde 23 adet kısa öykü bulunmuş. Bu yüzden de kitabın adı sembolik olarak 23 Öykü şeklindeydi. Ama bunun da yanında bu kitabı yayın evine verende ben 23 yaşındaydım. Hatta sözü bile 2023 yılında yazmışydım.
0: Aa,
1: İki elimdeki
0: üç tane
1: hikayeyi
0: tevafuk bir araya gelip yani.
1: böyle
0: Evet.
1: tamamen denk gelişiydi. Kitabın içeriğine değinecek olsam, hikayelerin bir kısmı mitolojik konular ele alıyor, bir kısmı hayvan ve insan unsurlarını birlikte harmanlayıp ortaya çıkaran öykülerdi. Bazıları evrensel konular ele alıyor ama genel olarak öykülerin çoğunluğu bizim milletimizi anlatır. Yani acılarımızı, gelenek göreneklerimizi, katliamlarımızı anlatmaya çalıştım. Bu
0: Çok.
1: yüzden önceliği milletimize vermek isterdim. Ama her öykünün farklı bir konusu olsa da hepsi bir diğerinin ruhunu devam ettirir aslında.
0: Tabii, çok güzel. El ve kalemi ve sağlık. Son bir soru soracağım senin. Şimdi tabii sen bir örnek şahsiyetsen. Çünkü senden önce Kürtlerin veya Türkmenlerin kadın şairleri var. Fakat kadın hikayecileri yoktu. Ama senden sonraki olan nesle nice bir mesaj vermek istersen ki sen gibi insanların emsali artsın. Kısaca.
1: Hocam bence insan özü ne şekilde yazmak isterse, şiir yazmak isterse şiir yazsın, roman yazmak isterse romana yönelsin. Bana çoğu zaman önerirler ne şiir yazmışsam ya da ne şiir romanı yazmışsam. Çünkü ben hikayeye kalemimin daha fazla oturduğunu yazarak öğrendim. O yüzden her şeyden önce böyle bir arzuları var ise mutlaka yazmaya,
0: Tamam.
1: düşüncelerini kelimelere dökmeye çalıştılar. Çünkü yazmak aynı zamanda bir düşünce biçimidir.
0: Doğru.
1: İnsan yazarken özünü daha iyi ifade ettiğini anlayan da zaten bir yolu kat etmiş olurum.
0: Çok güzel. Aferin. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. TRT Türkiye'nin Sesi ekibi adına Zeynep Hanım, Orhan Bey, sana çok teşekkür ederiz. Yolu açık olsun. Başarılar dilerim.
2: Çok
1: Ben de
2: teşekkür
1: çok
2: ediyoruz
1: teşekkür ederim.
2: Sayın Köprülü, yayınımıza katıldığınız için başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağolunuz efendim. Türkmen ellerine de en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla söyleşimiz devam ediyor. Hocam, telefon bağlantımızdan önce Irak Türkmen hikaye türünün tarihsel gelişimini konuşuyorduk. 1918 öncesi dönemi konuştuk. 1858 krallık dönemi, 1958-2003 cumhuriyet dönemi ve 2003 sonrası yakın dönemle ilgili neler söylersiniz?
1: Az önce kısaca temas ettim.

0: bahsettiğim gibi 1918'den yani kraliyet döneminden cumhuriyet dönemine geçişe kadar 40'lı yıllara kadar herhangi bir edebiyatımızda bir gerileme söz konusu olmadı.
1: Evet.
0: Yayında bir takım problemler çıktı ama kalemlerimiz aynı edebiyatını, İstanbul ruhunu devam ettirmeye çalıştı. Bir tek işte Türkiye'de yayınlanan kitaplardan uzak durdu Türkmen Aydını. Fakat onu da aşmanın yolunu kendi kaynaklarından istifade etmede buldular. Fakat esas 50'li yılların sonundan itibaren 14 Temmuz 1959 katliamından sonra çok ciddi bir değişim söz konusu oldu. Biraz üslup değişti, biraz baskı arttı. Dolayısıyla ikisi birbiriyle yan yana geldiği zaman yani tabiri caizse sağlıklı olmayan bir seyir ortaya çıktı. Hatta bazı insanlar yazmaktan korkmaya başladı. O yönüyle çok farklı bir kulvara girildi. Önemli bir gelişme bu dönemde Kardeşlik Dergisi'nin yayına başlamasıdır 61 yılında. Kardeşlik Dergisi'nin Bağdat'a çıkması izinde olarak Türkmen edebiyatçılarına, hikayecilerine roman olmadı. Yani tefrika pek yoktu. Çünkü 3 ayda bir çıkardı dergi. Bazen 2 ayda bir, 3 ayda bir. Dolayısıyla hikayeler yayınlanabilirdi ama diğerleri şiir ya hikaye denemeler yayınlanabilirdi. Kardeşlik önemli bir kaynak oldu Türkmenler için. Orada da o tarihlerde en çok kayda değer bir şey yazarımız Kasım Salih'i hocamızdır, abimizdir, rahmetli oldu. Bu ilk hikayelerini orada yayınladı. Bu çok önemli bir başlangıçtı biz şeyler için, Türkmenler için. Dolayısıyla o tarihler içerisinde baktığımız zaman yanında Ali Marufoğlu'nu da saymak lazım. Ali Marufoğlu Tuz Hurmatlı'dır. O da çok cesur, kalemi güçlü, Osmanlı eğitimi görmüş bir kişi. Dolayısıyla 60'lı yıllar, 70'li yıllara kadar bu iki kişinin diyebilirim ki size bütün hikayecilik şeylerini yürüten insanlar olarak
1: Evet.
0: karşımıza çıkıyor. 59'dan sonraki olan döneme geldiğimizde yani Cumhuriyet sonrası döneme geldiğimizde ise sayıların arttığını görüyoruz. Yani aşağı yukarı çok önemli sayıda arttığını görüyoruz. Fakat maalesef kalitenin giderek düşmeye başladığını da hissedebiliyoruz. Konu sıkıntısı başlıyor. Az önce söylediğim gibi bunun iki tane sebebi var. Bir, Türkçe eğitimin olmaması.
1: Bağız rejimi
0: Daha gelmedik.
1: iktidarda.
0: Evet,
1: Evet.
0: yani, tabii
1: Evet.
0: Basra rejimi de bunun dahilindedir. Bir tabii siyasi baskılar var. Ondan sonra Türk dilinde eğitimin olmayışı ve Türkiye ile bağlantının zayıflaması.
1: Evet.
0: Yani ancak Türkiye'ye geldiği zaman bir Türkmen aydını kitap alıp dönebiliyordu. İlgili olmayan kişiler burada yayınlayamıyordu. Kardeşlik Dergisi o yönüyle bu boşluğu mümkün mertebe doldurmaya çalıştı. 80'li yıllardan sonraki şeylere baktığımız zaman tabi bu arada çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak lazım. 77 yılında Kardeşlik Dergisi Baas Partisi'nin yönetimine girdi. Öyle olunca bazı milliyetçi yazarlar vazgeçtiler, imtina ettiler Kardeşlik Dergisi'nde yazı yazmaktan, hikaye yazmaktan. Bunlardan birisi de önemli yazarlarımızı bu konuda yer aldılar. Fakat sonra Baas yönetimi dahilinde Yurt Gazetesi'yle Birlik Sesi adında bir dergi çıkmaya başladı. Onda da bazı kalemler yazma cesaretinde bulundular. Bence de çok iyi ettiler yazma konusunda. Bunların başında Nusrat Merdan gelir. Bunların başında inşallah misafir etmeye çalışacağımız Mehmet Ömer Kazancı gelir. Ondan sonra bir kadın hikayecimiz var ama çok az hikayeleri olmuş. Supiye Zeki gelir. Ondan sonra Celal Polat vardır. 2003 yılına kadarki olan hikayeciliğimize baktığımız zaman orada dergi hikayeciliğin yanında yavaş yavaş kitapların da çıktığını, hikaye kitapların da çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla 2003 yılına kadarki olan hikaye serüvenimize baktığımız zaman giderek yavaş yavaş kalitenin düşmesi, mahalli kelimelerin kullanılır olması, içerik zayıflığı söz konusu olması,

0: düşmesi, mahalli kelimelerin kullanılır olması, içerik zayıflığı söz konusu olması, ne gönderilirse yayınlanabilir olması, yani herhangi bir hakemden geçmemesi, ki halbuki Kardeşlik Dergisi'nde bir hakemden geçerdi. Türkçeler düzeltilirdi. Ondan sonra hatta yine 60'lı yıllarda Latin alfabesiyle hikaye yazma imkanları vardı. Ama 70'li yıllarda Saddam yönetimine, 80'li yıllarda hatta 90'lı yıllara kadar, 90'lı yıllarda çok ciddi yayınlar yok. Latin alfabesiyle yazının yasaklanması, Türkmenlerin sadece Arap alfabesiyle veya Osmanlı alfabesiyle Yurt Gazetesi'nde, Birliğin Sesi'nde, Birlik Sesi'nde makalelerini ve şeylerini, hikayelerini yazmaya çalıştılar. 2003 yılından sonrasında da temas edelim mi?
1: Olur hocam. 2003 yılından sonra Irak'taki siyasi ve federatif yapı Türkmen hikayeciliğini nasıl etkiledi? Biraz
0: yani,
1: ondan
0: evet,
1: bahseder
0: biraz
1: misiniz?
0: Ondan tabii o dönem bence çok önemlidir. Tabiri caizse bir hikaye patlaması ile karşı karşıya kalıyoruz. Orada da yani yine kalite problemi var. Çünkü neticede 80'li, işte ne bileyim 70'li yılların nesli 2000'li yıllardan sonra yazmaya başladı. Evet, herhangi bir sansür yok, bir kontrol yok. Türkiye ile bağlantı serbest. Ne bileyim, herkes her şeyi yazabiliyor. Herhangi bir siyasi tahdit yok. Dolayısıyla şey yapmak lazım. Yani o dönemi ayrı değerlendirmek lazım. Belki kontrolün olması daha iyidir. Çünkü en azından evet, belki sansürdür bu kontrol, ama hani çoğunlukla Türkçe düzgün neşredilebilirdi. O tarihten sonra Kerkük'te, Bağdat'ta, başka yerlerde de dergiler, Türkçe dergiler yayınlanmaya başladı. Erbil'de yayınlandı. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir şey patlaması görüyoruz, yazar patlaması. Belki onların içerisinde bir rahmetli Mevlüt Taha Kayacı'yı istisna tutmak lazım. Çok değerli bir yazarımızdı. Ve tabii ki artık o yavaş yavaş Türkiye'de de yazarlarımız çıkmaya başladı. Bunun içerisinde Kemal Bayatlı kardeşimizi anmamız lazım. Kendisi hayattadır, uzun ömürler diliyoruz kendisine. Hikaye kitapları var, yarışmalara katılıyor. Kerkük'te ayrıca yazıyor. Yani hikayecilik konusunda uzman bir insanımızdır desek yanlış olmaz. Ayrıca Hamza Hamamcıoğlu'nu da zikretmek lazım. Necmettin Bayraktar, Sabah Tuzlu. Yani hemen hemen birçok coğrafyalara yayıldı. Çok enteresandır, burada misafir ettiğimiz sanat tarihçisi, değerli yazarımız Sopi Saatçi'nin de bir hikaye kitabı çıktı.
1: Evet.
0: O da çok önemlidir. Şeyde Dar Ağacında Sallanan Bayraklar adında, Ötken Yayın Evi'nden çıktı. O da çok önemli, yol gösterici bir şeydir, bir hikaye kitabıdır. Yani kısacası 2003 yılından sonra Türkmenlerin Türkiye'de yayınladıkları hikaye kitaplarında bir kalite var. Ondan sonra Irak'ta yayınladıklarında da bir mücadele var veya bir gayret var. O gayretin inşallah daha iyi şekilde kendisini tecelli edeceğini söyleyebiliriz.
1: Hocam, son olarak Türkmen hikayeciliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? İlhaf Köprülü gibi genç yazarların varlığını gördükçe gelecek adına umutlanalım mı?
0: Elbette ben şahsen ümitliyim, çünkü bu bir nasıl diyelim, bu geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi zarfında biz de oradaki kaynaklara ulaşabiliyoruz. Onlar da buraya rahatlıkla gelebiliyorlar. Dolayısıyla çok güzel bir konsensüs sağlanmış oluyor. Benim acizane işte Muhacir Kuşlar hikaye kitabım aslında bir işte telafi Türkmenlerin Daesh'ten kaçarak buraya iltica etmiş insanların hikayesidir. Bu 2003 yılından sonra cereyan etmiş bir hadisedir ve 2003 yılından sonra da kaleme alınmış hikayeler bütünüdür. Ve bunun gibi şeyler giderek artacaktır. Bu hadiseler artacaktır. Dolayısıyla Türk okuyucusu Türkmen hikayeciliğiyle artık bu işimden sonra çok daha yakın tanışacaklardır. O Türkmen yazarları Türkiye'ye gele gide mutlaka kendi kalitelerini de artıracaklardır. Tekrar söylüyorum, Mehmet Ömer Kazancı gibi köprü insanlar, İlhaf Köprülü gibi köprü insanlar olduğu müddetçe bunların sayısı gelecekte artacaktır. Şiir, edebiyat filan, onları ayrı değerlendireceğiz ama onlar ilham işidir. Ama hikaye yazmak, roman yazmak toplumun aynasıdır. O toplumun gelişmelerini okuyucuya nakleder. Biyografik çalışmalar, otobiyografik çalışmalar, bunlar toplumun esas iç sıkıntılarını dile getiren eserlerdir diyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için efendim. Çok sağ olun. Efendim bir Irak'tan Yakın Türkmeneli programının

Daha sonuna geldik. Bu hafta Türkmen hikayeciliği ve hikayeleri üzerine konuştuk. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar bir arada olmak dileğiyle. Esen kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İkinci mektubumuzsa Günter Traunfeller'den, Avusturya'dan geliyor bize. Ankara'daki Almanca masasına selam ve sevgiler. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Her defasında değişik bilgileri öğrenmek çok ilgi çekici. Suriye'deki savaşın bitmesi Avrupa'dan daha çok Türkiye için önemli. Bu kadar insana ev açmak, beslemek, okutmak çok zor bir görev. Türkiye bunu başarıyor. Programlarınız arasında bilhassa Türk Mutfağı adlı program ilgimi çekiyor. Bu programda önerdiğiniz bazı yemekleri yaptım ve çok lezzetli oldular. Selamlar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

ilişkiler kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal Hayat Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.
0: TRT Türkiye'nin sesi radyosunda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rekabetçi sektörler programı

tıpkı basımları bir araya getirilmiştir dedi. Edebiyattan halk kültürüne uzanan eserler 15 cilt halinde yayımlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası, milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir dedi. Burhanettin Duran, doğrunun bağlamından kopartılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı çöplük değildir ve olmamalıdır ifadesini kullandı. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Geçici statüdeki teklifin kanunlaşmasıyla 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyle eşi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 600 bin dolar, silahlar, altın takılar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. ABD ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran, Boğaz konusunda Uman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu, 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Ve spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı-kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'yı 4-1'lik skorla yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alacak. Sarı lacivertliler 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Zorlu 90 dakika TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 17, İstanbul 18, Paris 18, Viyana 17, Sofya 10 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam 17, Brüksel 17, Kopenhag 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Üsküp 15, Bakü 25, Kerkük 35 derece, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: yolcuları, Oda Vakti programına hoş geldiniz. Oda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Moda Vakti.
2: Başladık Moda Vakti'ne. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
3: Moda Vakti'ne hoş geldiniz.
2: Abdullah, Albert Einstein'ın yerinde olmak ister miydin?
3: Yok, yerinde olmak istemezdim. Neden? Hayatı ciddi acılarla geçmiş Einstein'ın. Sürgünler var, siyasi baskılar var. Yalnızlık içinde geçmiş. Böyle bir hayatı istemezdim. Parlak bir zekası var tabii. Ona imrenmemek mümkün değil ama... Benim potansiyelim kendime yeter diye düşünüyorum. Yani ben küçük dünyamda umarım mutlu olsam daha iyi. Yani büyük bir deha olmak yerine böyle acılarla dolu

0: çalkantılı bir hayatın içinde olmaktansa dümdüz bir hayatım olsun. Bu zeka bana yeter.
1: diyorsun.
0: Öyle diyorum.
1: Evet.
0: Sen ister miydin?
1: Yani herkes sana bir şey soruyor, kimse seni anlamıyor. Oysa senin saçlarını tarayacak vaktim bile yok. Ben kendi halimde kalayım. Saçım, başım, aklım yerinde olsun derim ya. İstemezdim ben
0: Yani sen
1: de.
0: biraz daha şekli değerlendirme
1: Evet.
0: yaptın. Ben biraz daha hayatı nasıl yaşadığına bakmıştım ya, yani çok
1: O yüzden
0: çalkantılı.
1: ben de asla
0: Ya
1: istemezdim
0: saçım
1: ya.
0: dağınık olabilir de hayatım bu kadar dağınık olması olur yani benim için de.
1: Yok, ben derli toplu olmayı
0: Ama
1: severim.
0: belki o zekayla sen kimyacı olup tüm metalleri altına çevirmenin formülünü bulabilirdin. Kilolarca altın takı yaptırırdın kendine
1: Yok
0: mesela.
1: yok, hayır, altın için bile istemezdim.
0: Neden?
1: Çünkü beynimin 240 parçaya bölünmesini istemiyorum.
0: Ne alakası var beyninle Einstein'ın? Senin
1: Sen
0: beyninle.
1: onun sonunu bilmiyorsun tabii ki.
0: Sonu derken?
1: Öldükten sonra beynine ne yapıldığını.
0: Yok, ne yapılmış?
1: Beynini çalmışlar. Yani tam da çalmamışlar da ailesinden izinsiz beynini çıkarmışlar.
0: Kim çıkarmış beynini?
1: Einstein 1955 yılında ölmüş.
0: Evet.
1: Ölünce otopsi yapılmış. İşte o otopsiyi yapan patolog Thomas Harvey beynini çıkarmış. Merak etmiş herhalde bir dahinin beyni nasıl diye. Önce tartmış. 1 kilo 230 gram gelmiş.
0: Yani normal insan beyni kadar.
1: Evet. Düşünsene, adam elinde dünyanın en zeki adamının beynini tutuyor ve diyor ki bu bir dahinin beyni. Bu beyinde diğer beyinlerde olmayan ne var? Bunu insanlık adına bulmam lazım diyor.
0: Peki gerçekten böyle mi diyor, yoksa biraz yazıyor musun sen bunu?
1: Tam olarak öyle demiyor ama beynini çıkarmasını eleştirenlere Einstein ölmeden önce beyninin gri hücrelerinin incelenmesini istediğini söylemişti diyor.
0: Demiş mi peki böyle bir şey?
1: Kimse bilmiyor. Bu Harvey'in
0: Nigen'in
1: iddiası.
0: de biraz eklemesi anladığım kadarıyla. Gizlice mi çıkarıyor peki beyni?
1: Evet. Einstein hastalandığında ölünce beni yakın diye vasiyet ediyor. Çünkü insanların kemiklerime ibadet etmeye gelmesini istemiyorum diyor.
0: Mezarı olsun istemiyor demek ki. Peki yakıyorlar mı ya? Onun isteği hayata geçiyor mu?
1: Yakıyorlar ama işte bu patolog yakılmadan önce beynini çıkarıyor.
0: Yani çalıyor.
1: Öyle de diyebiliriz. Ama sonradan Einstein'ın oğullarından birinden izin alınıyor.
0: Çaldığı, affedersin, aldığı beyni sonra ne yapıyor? İzinli ya artık.
1: Taktığını söylemiştim ya az önce.
0: Evet.
1: Ardından fotoğraflarını çekiyor her açıdan. Sonra incelemek için 240 blok olarak kesiyor. Bu bölümleri sınıflandırıp bir beyin haritası çıkarıyor.
0: Bu haritayı ne yapacak? Ya parçalayıp ne yapacak? Ne olacak o parçalara?
1: Hiç sorma.
0: Sormayayım o zaman. Tamam. Vazgeçtim sorudan.
1: O parçaları çeşitli işlemlerden geçirerek mikroskopta incelenecek hale getiriyor ve başka bilim insanlarına gönderiyor.
0: O parçalar korunup saklanıyor mu sonrasında?
1: Evet, müzelerde ve bilim merkezlerinde bazı parçalar hala duruyor ve bilim insanları günümüzde bile çalışma yapabiliyorlar bu parçalar üstüne. Ama zeka mikroskopla bulunabilecek bir şey değil. Bulunsaydı şimdiye kadar bulunurdu diye de düşünüyorum.
0: Tam da onu soracaktım. Hayırlı bir iş yapmış bilim adına adam ama bu incelemeler sonucunda bilimsel veriler elde edilebilmiş mi? Yani dahiliğin sırrı çözülebilmiş mi?
1: Dehasının sırrını çözemiyorlar ama bazı bulgular elde edebiliyorlar. Başka beyinlere nispetle daha çok glia hücresi buluyorlar. Bunlar nöronların çalışmasına destek olan hücrelermiş ama bu Einstein'ın dehasını açıklamıyormuş.
0: Peki dehayı açıklayan kaynak ne? Neymiş dehanın kaynağı?
1: Beyninin şekli olabilir diyorlar. 1999 yılında başka bir bilim insanı inceliyor beyni. Parietal loblarının daha büyük olduğunu fark ediyor.
0: Pariyatel lobler orası neresi oluyor beynimizin?
1: Arkaya doğru, tepemizdeki kısım diyebiliriz. Beynimizin bu bölgesi matematiksel düşünme, uzaysal ilişkiler, üç boyutlu düşünme ve bazı soyut işlemlerle ilgiliymiş.
0: Anlattığın kadarıyla daha doğrusu benim anladığım kadarıyla bu Einstein'ın düşünme biçimine uygun. Çünkü o kelimelerden çok görüntülerle çalıştığını söylermiş. Yani beyninde önce görüntüler oluşuyor, o görüntüleri sözcüklere döküyor. Sonuç olarak dehasının kaynağı da bu bölge oluyor. Senin
1: Hayır,
0: anlattığından
1: hayır.
0: çıkarımım bu.
1: Dehasının kaynağı hala bilinmiyor.
0: Ha, onu da yarım anlamışım. Tabii ki Einstein.

0: Ve sen beyni parçalara bölündü diye Einstein'ın yerinde olmak istemiyorsun yani.
1: Evet, buradan çıkardığımız sonuçta bu. Sen ister misin? Beyninin parçalara ayrılıp yıllarca kimyasallar içinde tutulmasını?
0: Öldükten sonra beynine ne olduğunun ne önemi var peki?
1: Ne biliyorsun? Belki önemi vardır. Öldün de mi ölüm sonrasına dair ne fark eder diyorsun? Belki cennete...
0: Ölünce bir şey mi diyeceğim ben? Ölümden sonra
1: belki
0: beynim ne olacak?
1: Belki cennete beyinsiz gideceğim, ne biliyorsun?
0: Ha, beyinsiz gideceksin.
1: Evet, beyinsiz gideceğim.
0: Cennette beyni ne yapacaksın? Zaten cennettesin ve her şey elinde diye düşünürdüm ama...
1: Kafatasımın içi boş kalırsa kulaklarımdan cereyan yapar. Yüz felci falan olurum yani.
0: Cennette cereyan. Herhalde yoktur ya. Yani. Ben merak etmemen gerektiğini düşünüyorum bunu. Ve Einstein'ın ölüsünü yakmışlar mı diye bir başka soru daha soracağım.
1: Yakmışlar.
0: Çünkü bu önemli bir ayrıntıydı.
1: Yakmışlar.
0: Allah Allah. O zaman ne fark eder? Çıkarmasaydı beyni yakılıp kül olacaktı zaten. Kavanoza koyulacaktı. Adam çıkarıp kimyasallayıp o da kavanoza koymuş sonuçta. Üstelik bilime de hizmet etmiş. Yani ben anlamadım.
1: Ben burada istemem ya. Beynim elden ele dolaşsın. Gün gelir beyinden geçen düşünceler okunur. Kimse bilsin istemem bazı düşüncelerimi. Yani insan öldükten sonra rahat bırakılmak ister.
0: Sen ne düşündün de istemiyorsun beynini?
1: Söylenmeyecek şeyler.
0: Peki o zaman düşünmüşsündür. Bugünkü konumuz ne, onu söyle bari.
1: Tabii ki İleride... beynimiz. Yakılmayan, kimyasallanmayan, parçalanıp kavanozlara koyulmayan canım beyinlerimiz olacak.
0: Sence beynin sırrına ermek isteyen ilk insan bu patolog Harvey mi?
1: Tabii ki değil. Bence insanlar başları ağrıdığında beyni düşünmeye başlamışlardır. İçinde ne var ki bu kadar acı veriyor diye.
0: Başlarının içinde bir beyinleri olduğunu ne zaman fark etmişlerdir peki? Ve o beynin ne kadar önemli olduğunu. Mesela senin antikler keşfetmiş mi beyni o dönemde?
1: Yok.
0: Başları ağrımamış mı?
1: Antik Mısır'da beyne pek önem verilmiyormuş.
0: Baş ağrısı için
1: bilmiyorum başlarının ağrıyıp ağrımadıklarını ama cenazelerini mumyalarken beyni çıkarıyorlarmış.
0: Hayret. Antikler dedik, antik Mısır dedik ve sen buradan herhangi bir yanıt bulmadın.
1: Çok üzgünüm oldum, seni hayal kırıklığına uğrattığım için.
0: Evet, gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Değil
1: onlar mi? İçin kalp önemliymiş. Düşüncelerin ve kişiliğin merkezi olarak kalbi görüyorlarmış.
0: Onun için hayatları uzun sürmemiş. Antik Mısır antik kalmış.
1: Ama
0: beynine önem verseydi bugüne kadar kullanırlardı.
1: Antik Yunanlar, Mısırlılar gibi beyni çıkartmayıp tam aksine tarihte ilk defa bir dakika düşünceler beyinde olabilir demişler.
0: Ne demişler?
1: Bir dakika düşünceler beyinde olabilir.
0: De mesela şaşardım çünkü burada da antik Yunan felsefesi konuşuyor.
1: 2026 yılında Abdullah bir radyo programında şaşırıp kalmasın diye biz bugünden bu cümleyi kuralım demiş antik Yunanlar, kurmuşlar ve tabii ki işler değişmiş.
0: Ve ne demişler diye ben yine şaşırdım fark ettiysen.
1: Hipokrat sahneye çıkıp beyin duyular ve düşüncelerle ilgilidir demiş. Sonra bir başka ünlü hekim Galen, hayvan deneyleri yapıp duyuların ve hareketin merkezi beyindir demiş. Galen, gladyatörlerin hekimiymiş, dolayısıyla yaralanmış bedenleri de inceleme şansına sahipmiş. Yani beyni bizzat incelemiş de konuşmuş adam.
0: Harvey'den binlerce yıl önce.
1: Evet. Rönesans döneminde anatomi gelişince doktorlar insan beynini daha ayrıntılı incelemeye başlamış. Artık konu beyin var mı sorusundan öte beynin içinde ne var sorgusuna dönüşmüş. Beynin kıvrımları, boşlukları, sinirleri tek tek incelenmeye başlandı.
0: Bu da yüzyıllarca yıl önce. Ne kadar kıvrım, o kadar zeka mı demiş peki Rönesans dönemindekiler?
1: Bilemedin dememişler çünkü. Zaten beynin kıvrımlı olmasının zeka ile alakası yok. Sadece...
0: Sanki ben beyin uzmanıymışım gibi bana...
1: Anlatıyorum, anlatıyorum.
0: Anladım. Sadece böyle üst perdeden sanki ben bu konuda çok iddialıyım ve beyin konusunda ciddi bilgi birikimine sahipmişim.
1: Ama ben de tarihi bilgi ve birikimimi döküyorum yani.
0: Bir
1: dakika,
0: bir bilgini de
1: yani
0: ortaya döküyorsun. Aileden gelen. Evet, buyurun devam edin.
1: Şimdi zaten beynin kıvrımlı olmasının zeka ile alakası
0: tamam,
1: yok dedik ya.
0: Var?
1: Sadece beyin büyüklüğüyle ilgisi varmış. Yani düz kağıdı düşün, onun kaplayacağı alanı, bir de akordeon gibi katlandığını. Aynı mantık. Kıvrım azsa zaten beyin küçüktür.

0: Verdiğiniz bu açıklayıcı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Beynim yoruldu gerçekten. Buyurun, devam edin.
1: Teşekkür ederim. Devam ediyorum. 19. yüzyılda doktorlar beyin hasarı olan hastaların davranışlarının değiştiğini fark edince demişler ki, acaba beynin farklı bölgeleri farklı işlevlere mi sahip? Ve bu konunun üstüne eğilmeye başlamışlar. Ve bak işin sırrı nasıl
0: Nasıl
1: çözülmüş.
0: çözülmüş?
1: Fransız doktor Paul Broca konuşmakta ciddi sorun yaşayan bir hastayı inceliyor. Adamın uzun bir adı var ama sadece Tan diyebildiği için bilim camiasında adı Tan olarak biliniyor.
0: Sadece tan mı
1: Tan.
0: diyor? Hı.
1: Bu hasta ölüyor. Öldüğünde doktor Broca beynini inceliyor ve beynin sol frontal bölgesinde belirgin bir hasar tespit ediyor ve diyor ki bu bölgeyle konuşma arasında bir bağlantı var.
0: Ne gün ne düşündüm. O zamanlar bilim insanı olmak da zevkliymiş. Daha keşfedilmemiş o kadar çok bilinmez var ki. Bak adam bir keşifte bulunduğu orada durduğu yerde tan demiş, buradan beyninde bilmem ne çıkmış. Değil mi? Ya ama sen hiç şaşırmıyorsun ki. Benim tepkilerim sende yok.
1: Çünkü benim bildiğim,
0: Tamam.
1: hakim olduğum bir konu
0: Tamam.
1: ondan.
0: Ben şaşırmaya devam ediyorum. Evet.
1: Şimdi durduğu yerde mi olur? Adam düşünüyor, sorguluyor, durduğu yerde mi olmuş bilim adamı? Ve beynin farklı
0: Niye beni
1: bölgelerinin...
0: tersledin ki şimdi durduğu yerde? Bir mesele ulaşmış adam. Tamam, özür
1: Sen
0: diliyorum.
1: bugün çok
0: Ama
1: alıngansın.
0: şaşırıyorum,
1: Ama yani
0: şaşırmamadım.
1: ben de bilgilerimi konuşturuyorum.
0: Tamam,
1: Lütfen sevgili
0: çoğunu fena yazdı ama olsun yani. Tamam.
1: Abdullah. Niye açık ediyorsun? Dur şimdi şurada azıcık daha ne güzel
0: Tamam.
1: anlatıyordum. Ve beynin farklı bölgelerinin farklı işlevlere sahip olduğu ilk defa böyle tespit ediliyor. Ve bu
0: Çok
1: tespitin
0: ilginç. Tamam
1: tabii
0: bak.
1: ve bu tespitin şerefine beynin bu bölgesine Broca alanı deniliyor.
0: Günümüzde de mi öyle
1: Evet.
0: deniyor? Adam kapmış beynin en güzel bölgesini seyirlik teras bölgesi
1: Ne
0: yapmış.
1: alakası var?
0: Görme bölgesi ya, onun için dedim. Bir de beynin ön taraflarında ya, onun için de dedim.
1: Hmm,
0: Ya
1: peki.
0: dinliyorum bak dikkatle seni.
1: Evet, farkındayım. Sonra bilim insanları hastalık beynin hangi bölgesini etkiliyor? Dahilerin beyni farklı mı? Suçluların beyni farklı mı? Müzisyenlerin beyni farklı mı? Kadın ve erkek beyni arasında ne fark var sorularına cevap aramaya başlıyorlar. Bu sorulara cevap bulabilmek için de ölen insanların beyinlerini inceliyorlar. Tartıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Yani Einstein'a yaptıklarını o zamanlardan başka ölülerin beyinlerine yapmaya başlamışlar. O zamanlardan başlayarak.
0: Mecbur böyle yapacaklar. MR cihazı yok. O zamanlar MR cihazı da kullanamadıklarına göre ne yapacaklar? Senin anlattıklarını yapacaklar. Hı, tamam.
1: Peki. MR'da giden yolun taşları da böyle döşeniyor zaten.
0: MR'a giden mi?
1: Evet.
0: MR'a doğru giden
1: MR'a
0: mi?
1: doğru giden. Önce mikroskop icat ediliyor ve sahneye hücreler çıkıyor. Bir İspanyol bilim insanı bu hücreleri boyayıp beynin özel dokusunu gözler önüne seriyor. Zamanla beynin aslında milyonlarca ağdan oluştuğunu, ardından bu ağların elektriksel işlevi olduğunu tespit ediyorlar. Sonra MR icat ediliyor ve beynin artık ıcığını, cıcığını inceleyecek hale geliyor doktorlar.
0: Ama hala bazı sorulara cevap veremiyor bilim insanları,
1: Hangi
0: özellikle beyin
1: sorulara
0: konusunda.
1: mesela?
0: Milyarlarca nöronun elektriksel ve kimyasal faaliyetleri nasıl oluyor da düşünce, bilinç, hafıza, hayal, aşk, korku ve ben duygusunu oluşturuyor? Yani beynin nerede ne yaptığı konusunda çok şey biliyoruz ama bütün bunlar nasıl oluyor da bir insanın öznel deneyimine dönüşüyor sorusuna yanıt veremiyoruz. Sayın tarih uzmanım, tıp asistanı Nilgün Hanım.
1: Teşekkür ederim ama işte en büyük sır bu bence. Asistan değil de profesör
0: Biz
1: deseydim
0: öyle mi
1: keşke.
0: olacaktı?
1: Tabii
0: Ama tıp
1: yani
0: konusuna
1: aşk
0: bugün
1: olsun
0: girdiniz
1: yani.
0: ya henüz.
1: He
0: Ben daha
1: ondan
0: ilk
1: anladım.
0: aşamadasınız diye. Yani,
1: Peki,
0: o profesörlüğe bir dört program sonra falan erişeceğiz inşallah.
1: erişeceğiz tabii ki. İşte en büyük sır da bu bence senin söylediklerinde. Yoksa beynimiz her şeyi biliyor da bize söylememeyi mi tercih ediyor?
0: Bir soralım
1: Soralım
0: dinleyicilerimize.
1: dinleyicilerimize.
0: Dinleyicilerimiz ne diyor acaba beyin konusunda? Artı 90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. Artı 90 507 458 85 89.

0: 9. Beyin gerekli mi? Beyin bedava mı? Beyin neden önemli? Beyin bunlara neden yanıt ararken bilim insanları benim sorduklarıma yanıt bulamadılar? Bunların yanıtlarını da dinleyicilerimiz versin istiyoruz.
1: Peki, bekliyoruz dinleyicilerimizin mesajlarını, ama bu arada bir de müzik arası.

0: Abdullah, hep derler ki beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Bu gerçek bir bilgi mi sence?
1: Senin gibi net konuşayım. Tabii ki değil.
0: Ha, evet.
1: Bu
0: Bak şimdi
1: tamamen
0: sıra
1: bir
0: sende.
1: şehir efsanesi. 19. yüzyılda Amerikalı bir
0: Ama
1: psikolog, yazar böyle bir
0: haber
1: söz
0: spikeri
1: ediyor.
0: kaçmış gibi
1: Ama bu
0: içine
1: beyin çok
0: konuşma.
1: önemli bir konu. Önemli konuları önemli şekilde anlatmak lazım. Bana müdahale etmezseniz beynimin yarısını kullanabiliyorum zaten. Ve bu inanç o
0: Sen yarısını
1: yıllarda popüler
0: kullanıyorsun.
1: oluyor. Sonraları bu programda en azından o kadarını kullanmam gerektiği ifade edildi bana. Ben de o kadarını kullanıyorum. Sonraları bunun gerçek olmadığı bilim insanları tarafından açıklanıyor Nilgün, ama böyle bir inanış şehir efsanesi olarak kalıyor. Yani beynimizin %10'unu kullanıyoruz diyorlar. Ben %50'sini kullanıyorum.
0: Seni
1: Onda
0: tebrik
1: bayağı iyi
0: ediyorum.
1: yani.
0: Yani %10'undan fazlasını kullanıyoruz, %50'si dediğine göre. Öyle mi?
1: İnşallah. Yani toplumumuzun genelinde böyle olmasını temenni ediyorum. Aslında beynimizin neredeyse tamamını kullanıyoruz. Ama hepsini
0: Hepsini
1: aynı an...
0: kullandığımız halimiz buysa yandık işte.
1: Çünkü hepsini aynı anda ve aynı yoğunlukta kullanmıyoruz. Yani o kadar da karamsar olma. Mesela yürürken hareket ve denge ile ilgili bölgeler çalışıyor. Konuşurken dil, işitme, hafıza ve hareket bölgeleri devreye giriyor. Uyurken bile beynin tamamen kapanmıyor senin ya da benim. Hafıza, hormonlar, duygular ve bedenin düzenlemesi ile ilgili faaliyetler uyurken de sürüyor. Düşünsene, en ufak bir beyin hasarında bile ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. %10'unu kullansak o %10'luk kısma hasar gelince sorun olması gerekirdi. Oysa hangi bölgeye gelirse gelsin beyin hasarı çok ciddi sonuçlar yaratıyor.
0: Şimdi şöyle yandan şöyle beynine vursam acaba bu haberci modundan çıkabilir misin?
1: Deneriz bakalım.
0: Yani diyorsun ki beynimizin %90'ı kullanılmıyor değil. Beynimizin %100'ü kullanılıyor ama %100'ü aynı sahnede değil. Tıpkı bir tiyatro gibi. Bütün oyuncular var ama aynı anda hepsi sahnede değil.
1: Ne kadar güzel özetlediniz.
0: Ya, değil
1: Tam
0: mi?
1: öyle.
0: Evet. Değil mi? Aman iyi ki böyleymiş. Kendimi düşündüğümde malum kova burcuyum ya ben. Çok zekiyim.
1: Onun için bu kadar güzel özetlediniz. Ben yarım yamalak anlattım. Ben
0: Estağfurullah,
1: detaylandırdım.
0: estağfurullah.
1: Sizse hap gibi sundunuz. Buyurun Kova Hanım.
0: Şimdi çok zekiyim ya. %10'um böyleyse %100'üm nasıl olur diye de merak eder. Kendimden korkardım.
1: Kendinden niye korktuğunu sormak isterim. Daha güzel ya derdim. Çok zeki olsan icatlar yapardın ne güzel. Çok daha zeki olsan yeni buluşların içine katardın kendini, imza atardın, değil mi?
0: Hiç o kadar emin olma. Kova burcunun neyi icat edebileceğini bilemezsin. Mesela seni uzaktan kumandayla yönetiyor olabilirdim. Neyse, biraz da gizemimiz kalsın. Sen devam
1: Senin değil de benim korkmam gerekiyor anladığım kadarıyla buradan, ama o zaman iyi ki hepsini kullanmıyormuşsun beyninin ve beyinle ilgili yanlış bilinenlere de devam etmek istiyorum izin verirsen.
0: lütfen.
1: Mesela büyüyüp geliştikçe beynimiz yeni hücreler üretmez, geriler denir. Bu da tam anlamıyla gerçek değil Nilgün. 18 yaşından sonra beynin hafıza ve öğrenme gelişiminde bir yavaşlama var ve son araştırmalar gösteriyor ki 50 yaşına kadar beyin hücrelerimiz çalışıyor, üretiyor ve daha önemlisi ürüyor.
0: Ben bazı insanlara

0: kütüphane gibiydi.
1: Bazı insanlar beynin sol tarafını, bazı insanlar sağ tarafını kullanıyor. İnancı da doğru değil bu arada, onu da söyleyeyim. İnsanlar her iki beynini de kullanıyor. Daha doğrusu beynin iki tarafını da kullanıyor ve bir tarafını daha ağırlıklı kullanıyor. Belki İlber Ortaylı iki tarafını birden çok iyi kullanıyordu. Onun
0: Evet.
1: için daha zekiydi diyoruz.
0: Sağ beyin, sol beyin demişken kısa bir ek yapmak istiyorum müsaadenle. Beynin sol tarafı mantık, sağ tarafı ise yaratıcılıkla ilgili karakter özelliklerinin oluşmasında yardımcı oluyormuş.
1: Ben genelde sol tarafı kullanıyorum, anladığım kadarıyla. Hep mantık var bende. Sizde de sağ taraf
0: Sağ.
1: çok
0: Evet.
1: gelişkin. Hep yaratıyorsunuz. Yaz yaz bitmez. Üret üret bitmez sizde.
0: Biz aslında yanlış söyledin. İkisini de kullanıyoruz. Mükemmeliz diyor Feray.
1: Evet.
0: Doğru söylüyor yani.
1: Tebrik ediyorum sizin
0: Teşekkür
1: beyninizi.
0: ederiz.
1: Güle güle kullanın
0: Çok
1: beyninizi.
0: mersi. Daha iyisi senin olsun.
1: İnşallah.
0: Nazar etme.
1: İnşallah. Doğduğunda sahip olabileceğin bütün hücrelerle doğdun. 1998 yılında İsviçreli bilim insanları bu inancın da doğru olmadığını ispatladılar. Yani doğduğunda sahip olabileceğin bütün hücrelerle doğmadın. Büyük beyinliler zeki varlıklardır. Böyle bir önerme var. Bu da tamamen yanlış. Yani büyük beyinliler zeki değiller. Öyle bir ya da bütün büyük beyinliler zekidir diye bir tanımlama doğru değil.
0: Evet.
1: Hayvanlara bakalım. Hayvanlara bakalım. Bir filin beyni 4-5 kilogram ama 5 yaşındaki bir çocuğun zekasına bile sahip değil. Kocaman bir beyni
0: Evet,
1: var.
0: doğru söylüyorsun.
1: Buna benzer bir de erkeklerin matematiğe ve bilime, kadınların da empati kurmaya yatkın olduğu iddia edilir.
0: Ama genelde de öyle oluyor.
1: O toplumsal roller gereği kadınların ve erkeklerin kendilerine yükledikleri sorumlulukla ilgili bir sonuç Nilgün. Böyle bir şey yok aslında. Yani erkekler de empati kurabilirler, kadınlar da matematik ve bilimde çok yetkin olabilirler. 16. yüzyılda kadınlara matematik çalışma imkanı verilmiş olsa pek çok matematik dehası çıkardı.
0: Diyorsun.
1: Diyorum,
0: Hayır, hayır.
1: diyorum. Yönlendirme ile ilgili bir durumun sonucu bu halde olması, kadın ve erkeklerin, bir kez daha yineliyorum bunu ve yönlendirmeler kalkınca görüyorsun, Airbus kullanan kadın pilotlar, general kadın askerler, örgü ören, yaşlı bakan erkekler var artık.
0: Evet, haklısın.
1: Ay, bir hak verdin, önce itiraz
0: Verdim,
1: ettin
0: verdim.
1: ama.
0: Evet,
1: Tabii
0: verdim.
1: beyin çok çalışınca her türlü şeyi açık. Ben öyle miydim? Ben dümdüz giderdim. Hiç sayır etmezdim. Rasyonel neyse onu konuşurdum. Sense çok esnek bir,
0: Çok çok
1: yaratıcı bir
0: işte
1: beyine
0: evet
1: sahipsin.
0: onda.
1: Doğru. Yalnızca 5 duyumuz var diye öğrendik ya. Öyle
0: Evet
1: öğrendik, değil mi?
0: öyle öğrendik
1: Bu da
0: tabii.
1: eksik bilgi. Yanlış
0: Kaç tane
1: öğrenmişsin.
0: duyumuz var?
1: 5 duyumuz değil, 5 duyu organımız var. Çünkü bilim insanları bunlara ek duyular olduğunu tespit etmişler. Denge hissi, zaman algısı, acı ısı duygusu gibi.
0: Peki sence beynimiz bize oyunlar oynuyor olabilir mi?
1: Bu kadar mükemmel yaratılmış bir organ oyun da oynar, yalan da söyler, işine geldiği gibi hafızayı da düzenler.
0: O zaman bakalım ne gibi numaraları varmış beynimizin.
1: Gördüğümüz her şeyi aslında görmüyoruz. Onu söyleyelim önce. Gözümüz kameraya benzemiyor çünkü.
0: Görmek istediklerimizi görüyoruz o zaman.
1: Gözden gelen görüntüyü beyin yorumluyor. Öyle diyelim. Yani gözden gelen görüntüyü beynin yorumluyor. Görmek istediğini görmek değil de senin beynin ne kadarını görüyor tartışıyoruz burada. Beyin görüntüde eksik olan yerleri de tamamlıyor. Mesela gözümüzün retinasında kör nokta var. Görme sinirinin gözden çıktığı yerde ışığı algılayan hücreler bulunmuyor ama biz dünyayı delikli görmüyoruz.
0: Neden?
1: Çünkü beyin burada görüntü eksik. Neyse ben tamamlarım diyor. Yani beynimiz bazen Photoshop yapıyor.
0: Beyin boşlukları dolduruyor yani. Bir kelimenin birkaç harfi eksik olsa bile çoğu zaman okuyabiliyoruz. Mesela B, Y, N.
1: Beyin.
0: Evet. Bunu hemen beyin diye tamamlayarak okuyor beynimiz. Çünkü beynimiz daha önce öğrendiği bilgilerden yararlanarak eksik parçayı tamamlıyor. Bu çok güzel bir özellik gibi gelse de bazen tehlikeli bir tarafı da olabiliyor. Çünkü beynimiz bazen olmayan şeyi de tamamlıyor. Yani beynimiz puzzle'ın parçası kayıp ama ben buraya bir puzzle yerleştirivereyim diyebiliyor.
1: Hafızamız bir kamera gibi kayıt almıyor. Ve biz bir olayı hatırladığımızda beynimiz geçmişteki videoyu açıp izlemiyor. Hatırlama sırasında anıyı yeniden oluşturuyor. Ya birebir anıyı anlatmıyor beyin. yeniden oluşturuyor. Onun için ben bunu net hatırlıyorum demek.

0: demek o hatıranın kesinlikle doğru olduğu anlamına gelmiyor. Hatta bazen hiç yaşanmamış bir şeyi yaşamış gibi hatırlayabiliyoruz. Buna da yanlış anı diyor.
1: Dejavu. Ben bunu daha önce yaşadım hissi. Çoğumuz yaşamışızdır ya. Bir yere giriyorsun. Ben burayı daha önce gördüm sanki diyorsun ama aslında hiç gitmediğin bir yer. Buna dejavu deniyor. Bir kitap da vardı bununla ilgili, hatırladın mı? Beynin tanıdıklık ve hatırlama sistemlerinin kısa süreli bir uyumsuzluğu gibi açıklamalar var. Henüz bütün mekanizması kesin olarak çözülmüş değil.
0: Bir de korku alarmı var. Bu bazen fazla hassas. Karanlıkta bir şey hareket etti, beyin hemen bunu ne diye algılıyor ve alarm veriyor.
1: Tehlike.
0: Sonra bir bakıyorsun korkulacak bir durum yok. Burada beynimiz ilkel zamanlarımıza gidiyor. Beynin güvenlik sistemi özellikle belirsizlikte yanlış alarm vermeye kuruldu. Çünkü evrimsel açıdan çalıda kaplan sandım meğer rüzgarmış demek, kaplan vardı ama ben önemsemedim demekten daha güvenli.
1: Beyin hemen en kötü ihtimali düşünür. Çünkü beynin temel görevlerinden biri bizi hayatta tutmak. Bu yüzden her şey yolunda bilgisinden çok burada bir problem olabilir. Bilgisine dikkat kesilebiliyor. Diyelim ki çocuğundan mesaj gelmedi. Beyin hemen acaba bir şey mi oldu uyarısı veriyor. Çünkü diyor ki olsun, ben ihtimalleri hazırlayayım da siz hazırlıklı olun. Olun ki ben sana demiştim diyebilirsin çocuğuna.
0: Önlemini almış oluyorsun.
1: Evet.
0: Bir de sık yaşadığımız bir durum var. Dil sürçmesi. Bazen söylemek istediğimiz kelime yerine başka bir kelime çıkar ağzımızdan.
1: Ki yayınımızda bizden çok sık
0: Oluyor.
1: çıkabiliyor.
0: Güzel de oluyor bazen.
1: Sürçülisan ettiysek affola diyelim yeri gelmişken.
0: Beyin aynı anda çok sayıda kelimeyi ve anlamı hazırlıyor. Konuşurken sistemlerden biri diğerinin önüne geçebiliyor. Ve başınız sağ olsun demek isterken başınıza sağlık gibi bir şey çıkabiliyor ağzınızdan.
1: Telefonla konuşurken yemek yapıyor, televizyon seyrediyor, mesaj yazıyor. Bir yandan da başka bir şey düşünüyorsak ben aynı anda beş şeyi yapıyorum diye düşünüyoruz. Aslında beynimiz çoğu zaman görevleri aynı anda yürütmekten çok hızlı biçimde birinden diğerine geçiyor. Yani sen aynı anda beş işi yaptım derken beynin hayır canım hızlı hızlı sekme değiştiriyorum diyor. Ve beynin zaman zaman error da verebiliyor. Yemeğin altı yanıyor, mesaj yanlış kişiye gidiyor. Telefonda beni duyuyor musun? Alo, orada mısın diye soruyor
0: Aynı anda beş
1: mesela.
0: iş birden yapmaya
1: Tabii.
0: kalkarsanız olacağı ama bir tane işe odaklanın, düzgün yapın. Erkek mantığı,
1: Diyorsun
0: kadın
1: tabii
0: mantığı.
1: sen düz mantık.
0: Zamanı da yanlış algılıyoruz Nilgün. Sıkıldığında bir saat bir türlü geçmez. O bir saat yıl gibi gelir. Ama güzel bir sohbet yapıyorsak ya da radyo programı sunuyorsak ki 55 dakika bize çok çok kısa geliyor.
1: Bak biz 35 dakikayı geride
0: Evet,
1: bırakmışız.
0: bir saat su gibi hemen geçivermiş diyoruz. Saat aynı saat. Değişen beynin zaman deneyimi oysa. Özellikle yeni ve yoğun deneyimler sırasında zaman algımız
1: Yani zaman aldığımız zaman algımız keyifle ölçülüyor
0: değişebiliyor. Keyifle
1: aslında,
0: ölçülüyor tabii.
1: değil mi?
0: Sıkıldıysak bir türlü geçmeyen bir saat, mutluysak daha da uzamasını istediğimiz bir saat.
1: Açken markete gitme denir. Çünkü açsın, beynin hemen fişekliyor. Enerji lazım. Markette pasta, çikolata, cips sana gel gel diyor. Beynin de diyor ki hepsini al, çok enerji lazım. Yarın kıtlık çıkarsa ne yapacağız tabii ki? Al yani.
0: Beynin dedi bunu, değil mi?
1: Tabii.
0: Tamam. Aşk da beynin bir numarası olabilirmiş. Aşık olduğumuzda ödül ve motivasyon sistemleri güçlü şekilde devreye giriyor çünkü. Karşımızdaki insanın kusurları tatlı, başkasının da aynı kusuru sinir bozucu oluyor. Aşkın ilk dönemlerinde beynin değerlendirme biçimi değişebiliyor. O yüzden aşk insanın gözünü kör eder sözünün altında biraz biyoloji var.
1: Beynimiz gördüklerimiz arasından işimize geleni seçiyor sanki, değil mi? Aynadaki ben bile beynin ürünü. Aynaya baktığımızda bu benim diyoruz. Beynin görüntüyü beden bilgileri, hafıza ve benlik duygusuyla bütünleştiriyor, birleştiriyor. Bedenimizin nerede olduğunu ve nasıl hareket ettiğimizi sürekli takip ediyor. Bu yüzden beynimiz aslında bize sürekli işte sen diye bir beden modeli sunuyor ve yapılan deney

0: neler var? Mesela insanlar kendilerini olduğundan daha kilolu algılayabiliyorlar ya da çirkin olarak tanımlayabiliyorlar. Aynayla değil de beynimizle kavga ediyoruz sanki, değil mi? Sen bana mesela çok şıksın, bugün çok güzel görünüyorsun diyorsun. Beynimiz o güzellik karşısında çok acımasız olabiliyor. Ben çünkü o gün kendimi öyle görmemişim aynada mesela. Diyorsun.
1: Müzik arası verelim bence. Çünkü bir değerlendirme yapamayacağım buna. Senin
0: Peki.
1: aynadaki psikojik durumuna ilişkin.
0: Peki.

0: Abdullah, birisi bir konuda ısrarlı olup ölümüne inanıp savununca beynini yıkamışlar deriz ya.
1: Evet.
0: İşte ben o beyin yıkamanın gerçekten olmasını isterdim.
1: Nasıl yani?
0: Alacaksın kötülük yapanların beyinlerini, hırsızların, açgözlülerin, sapıkların, bencillerin, cahillerin, yani bu tür topluma zararlı kişilerin beyinlerini atacaksın makinaya. Beyazlar için olan deterjandan, mis kokulu okyanus esintili yumuşatıcıdan koyacaksın deterjan gözüne. Makinayı da o uzun ve yoğun programa getireceksin. Basacaksın başlat düğmesine. Böyle foşur foşur yıkayacaksın o beyinleri. Nasıl? Mis gibi olacak. Bütün kirli düşünceleri yaratan beynin kıvrımlarının arasına birikmiş kirler yok olacak. Lekeler çıkacak. Yıkama bitince açacaksın kapağı. O mis gibi kokan tertemiz beyinleri sahiplerine takacaksın. Bak, bu mümkün olsa dünya cennete dönmez mi?
1: Dönmez. Çünkü beyin yıkama böyle bir şey değil. Deterjan ve yumuşatıcıyla da yıkanmıyor beyin.
0: Of, Abdullah, o kadarını ben de biliyorum. Şurada hayal

0: Diyorum yine gerçekçiliğinle hayalimi, hevesimi kursağımda bıraktın. Gerçi senin gibi realistlerin beynine de bir ön yıkama fena olmaz.
1: Bana son ütü gerekiyor sanki. Ama öyle bir şey mümkün değil bu arada. Beyin yıkama da öyle bir şey değil. Bir kez daha vurgulayayım sana.
0: Aman anlat bilimsel. Anlat da gerçeğini rahatlayalım.
1: Beyin yıkama beynin içini değiştirmek değil bir kere. Bunu bil. Bir insanın düşünme ve karar verme biçimini uzun süreli baskı ve etkiyle değiştirmeye çalışmak demek beyin yıkamak.
0: Nasıl yıkıyorlarmış seninkiler beyinlerini?
1: Benimkiler işte.
0: Evet.
1: Önce kişi çevresinden koparılıyor. Çünkü insanın düşüncelerini kontrol eden tek şey kendi aklı değil. Çevresindeki insanlar da ona bu doğru değil diyerek denge sağlıyor. Bu destekler ortadan kalkınca kişi daha savunmasız hale gelebiliyor. Sonra sürekli aynı fikir tekrarlanıyor. Mesela sadece biz doğruyu biliyoruz, dışarıdaki herkes düşman, bize güvenmezsen mahvolursun gibi telkinleri her gün saatlerce binlerce kez tekrarlıyorlar. Eski düşünceler kötüleniyor, yeni düşünce ödüllendiriliyor. Kişiye eskiden yanlış düşünüyordun deniyor, sonra yeni düşünceyi kabul ettiğinde aferin artık gerçeği görüyorsun gibi ödüller geliyor. Böylece insanın zihninde bu düşünce kabul edilmek bağlantısı kurulmuş oluyor.
0: Bu düşünce eşittir kabul edilmek mi
1: oluyor? Evet,
0: oluyor?
1: Bu düşünce kabul edilmek.
0: Evet.
1: Korku devreye sokuluyor. Bize karşı gelirsen başına kötü şey gelir diye açıktan ya da gizliden tehdit ediliyor o kişi. Korkmuş insanın düşünme biçimi değişebiliyor çünkü. Beyin tehlike algıladığında bütün dikkatini hayatta kalmaya yöneltiyor. Uykusuzluk, açlık, aşırı stres gibi yöntemler kullanılıyor. Bunlar insanın muhakemesini ve dayanıklılığını bozabiliyor.
0: İnsan kendini, daha doğrusu insan kendi beynini yıkayabilir bence.
1: O nereden çıktı?
0: Tabii sen manifestlerle, kişisel ruhsal gelişimle ilgili olmadığın için olumlama kavramını da bilmezsin.
1: Olumlama, olumlu düşünmek diye biliyorum.
0: Olumlu düşünmek için belli cümleleri defalarca tekrarlamak aslında olumlama.
1: Örnek verebilir misin bana?
0: Vereyim. Mesela ben parayı seviyorum, parayı kabul ediyorum.
1: Örneğin yine paradan mı çıktı?
0: Yani evet şu anda...
1: Maddi, evet tamam anladım.
0: Aklıma ilk o geldi.
1: Ne ya? Çok şaşırtıcı. Ya altın gelecekti, ya pırlanta gelecekti, ya para gelecekti. Bu zaten altınla pırlantayı da o parayla alabiliyorsun. Evet.
0: Şimdi bana para... Neşe, mutluluk ve kolaylıkla gelir diyorsun sürekli.
1: Şöyle mi diyorsun? Ben parayı seviyorum. Parayı kabul ediyorum. Ben parayı seviyorum. Parayı kabul ediyorum. Böylece ne oluyor? Bana para, neşe, mutluluk ve kolaylıkla gelir diyorum.
0: Bak ne güzel. Evet. İşte bence
1: hiç
0: bu
1: öyle
0: da
1: para geldiğini düşünmüyorum.
0: Bir tür beyin yıkama ama kendi beynini yıkaması diyoruz.
1: İşe yaradı mı bu? Yaptım bence.
0: Bak sen şimdi denedin ya, bunu birkaç kere daha dene. Daha sonraki programlarda konuşalım.
1: Ya, inanarak yaparsam olacak
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. İnanarak yaparsan kesinlikle yarar. Bir de beynin bu konuda uyarıldığı için fırsatları görebilir, gözden kaçırmaz. Öyle olunca da para gelir.
1: Soru arada kaçtı. Sen öyle mi yaptın?
0: Evet. Bak onun için zenginim ben. İnsanın kendi beynine uyguladığı zihinsel temizlik, kendini yeniden programlama çabası diyemez miyiz?
1: Diyemeyiz. Ben tarihe döneyim biraz.
0: Dön hadi o zaman. Neden yine realist konuşup hayallerimi yıkmamak için mi?
1: Öyle de diyebiliriz. Öbürünü
0: tarih
1: diyemeyiz.
0: Benim işim ama sen niye konuşuyorsun anlamadım yani.
1: Anlatmaya başla o zaman.
0: Başlıyorum.
1: Sen anlat.
0: Tamam, anlatıyorum. İnsanlar savaşlarda da beyni etkilemeyi çokça kullanmışlar. Antik çağda savaşta fiziksel güç kadar korku da önemli bir silahmış.
1: Düşünsene zaten hep korkarak yaşıyorlar.
0: Evet, antik ordular, devasa savaş arabaları, yüksek sesli borular ve davullar, korkutucu maskeler, tuhaf savaş çığlıkları gibi düşmanı psikolojik olarak sarsacak görüntüler ve sesler kullanılıyordu. Amaç yalnızca düşmana zarar vermek değildi. Daha savaş başlamadan beynine kaç mesajı vermekti.
1: Bizim mehter takımımızı düşün.
0: Düşünüyorum.
1: Müthiş bir ses,
0: evet.
1: Müthiş bir güç gösterisi. Yani boşuna mehterden etkilenip besteler yapmamış Avrupalı bestekarlar.
0: Çok
1: çünkü
0: doğru.
1: Çünkü o sesler onları çok etkilemiş.
0: Evet. Antik Yunan'da insanları konuşmayla ikna etme sanatı çok.

0: gelişmiş. Komutan askerine bugünün tabiriyle motivasyon konuşması yapıyormuş. Biz yeneceğiz, mahvedeceğiz bu düşmanları diye gaz veriyormuş. Modern savaşlarda iş daha bilimsel hale gelmiş. 20. yüzyılda psikoloji ve nörobilim geliştikçe devletler daha sistematik biçimde çalışmaya başlamış. İnsan korktuğunda nasıl davranır? Propaganda insanın kararlarını nasıl etkiler? Bir insanı ikna etmenin en etkili yolu nedir diye araştırmışlar ve radyo, gazete, afiş, sinema ve daha sonra televizyonları amaçları doğrultusunda kullanmaya başlamışlar. Gelinen en son noktadaysa olay düşmanın beynini değil, kendi beynini korumak olarak dönüşmüş. Artık düşmanın beynini nasıl kontrol ederim diye düşünüldüğü kadar düşman benim beynimi nasıl etkiliyor ve buna nasıl direnirim diye de düşünülmüş. Propaganda, dezenformasyon, korku yaratma, tekrar tekrar aynı mesajı verme, kalabalık psikolojisi, otoriteye itaat gibi konular bu nedenle araştırılmaya başlanmış.
1: Diyorsun ki birine yeterince korku, ödül, tekrar, otorite ya da sosyal baskı verdiğinde beyninin karar verme biçimini etkileyebilirsin.
0: Öyle de diyebiliriz.
1: Yıllardır aklıma takılan ve cevabını aradığım bir soru var benim. Biliyorsun artık organ nakli çok gelişti ve birçok insan organ nakliyle sağlığına kavuşabiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi aklıma takılan soru da şu. Diyelim ki bilim iyice gelişti. Beyin ya da kafa nakli yapmak mümkün hale geldi. Şimdi orada nakledilen beyin midir sence, beden midir? Diyelim ki Ali'nin beynini Veli'nin bedenine başarıyla naklettik. Ali ameliyat sonrası kim olarak uyanacak? Ali'nin beyni Veli'nin bedeninde.
0: Bence Ali olarak uyanır. Çünkü hatırladığı Ali'nin beyninden kaynaklanan Ali'nin anıları, karakteri, konuşma biçimi ve kişiliği olur. Öyle olmaz mı? Kafam karıştı.
1: O zaman daha da karıştırayım. Beden Veli'nin, Ali'nin beyni Veli'nin bedenine komut verecek. İş burada daha da ilginçleşecek. Beyin tek başına mı seni oluşturur?
0: Oluşturmaz mı?
1: Bağırsaklar, hormonlar, bağışıklık sistemi ve vücudun geri kalanında davranışlarımızı etkiliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Örneğin tiroid hormonları değişince kişilik özellikleri etkilenebiliyor. Bazı organ nakli hastaları yemek zevklerinin değiştiğini söylüyor mesela. Bağırsak bakterilerinin ruh hali üzerinde etkileri olduğu tespit ediliyor.
0: Bağırsakların da bir karakteri var
1: Evet.
0: aslında.
1: Bakteriye karakter dersek olacağı budur, tabii. Bu nedenle bazı araştırmacılar insan sadece beyin değildir. Beyin ve beden birlikte bir sistemdir diyor.
0: Çocukluğu, aşkları, korkuları, yaşadıkları, öğrendikleri hepsi beyninde. Peki insanı insan yapan bedeni mi, anıları mı? Hangisi? Çok karmaşık bir konu bu ya. Aman yapmasınlar baş ya da beyin nakli. Bu nedir? Kafamız pelte oldu. Çok çok tuhaf bir durum bu.
1: Evet, bakteriyi karakterle karıştıracak kadar kafam karıştı. Zaten 3 kuruş beynim vardı.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Bak, beyin nakli değil de bilinç ve bilgi nakli başarılırsa güzel olur. Bunu söyleyebilirim sana. Düşünsene, İlber Ortaylı'nın bütün tarihi bilgileri sende. Yani var olan bu potansiyelini nasıl ileri taşıyoruz?
0: Sen benim tarih bilgilerimi yetersiz mi
1: Hayır,
0: buluyorsun? Aşk
1: İlber
0: olsun
1: Ortaylı'nınkini
0: sana.
1: çok üstte buluyorum. Seninki tabii ki çok üstlerde ama onunki
0: Elbette,
1: daha üstte.
0: elbette, elbette. Ama
1: Yani
0: bak, bilinç nakli mümkün olsaydı ben kimin bilincini bütün dünyaya nakletmek isterdim biliyor musun?
1: elbette biliyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün.
0: Tabii dünya barışa kavuşur. Biz ülkemizde barış ve mutluluk içinde yaşamaz mıydık?
1: Sadece ülkemizde mi? Elbette ki Atatürk gibi bir öndere bütün dünya sahip olmak isterdi. Hele bugün çok ihtiyaç duyardık.
0: Çok, çok. Evet, hasarlı beyinler ve onların ilginç etkilerinden de söz edelim vaktimiz el verdiği ölçüde.
1: Gazetelerde bazen haberlerde rastlarız ya. Trafik kazası geçirdi, komaya girdi. Uyandığında hiç bilmediği bir dilde konuşmaya başladı diye.
0: Veya bizim Türk filmlerinde başrol sanatçısı kaza geçirir, kör olur. Sonra yine kaza geçirir, gözleri açılır.
1: İşte böyle beyinleri hasar görenlerle ilgili gerçekten böyle durumlar var mıdır?
0: Yani kafayı çarpıp başka dilde konuşmaya başlayanlar var mı demek istiyorsun?
1: Evet.
0: Tamam. Feray onları derlemiş. Hadi başlayalım.
1: Bunların en meşhur

0: Rufinus Gage. 1848'de 25 yaşındaki demiryolu işçisinin kafasından 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında bir demir çubuk geçiyor. Çubuk kafatasını deliyor, beyninin ön kısmından çıkıyor. Gage hayatta kalmış, hatta olaydan hemen sonra konuşabilmiş ve çevresindekileri algılayabilmiş. Ama sonrasında çevresindekiler onda çok belirgin kişilik ve davranış değişiklikleri fark ediyor. Eskiden çalışkan, sorumlu ve güvenilir biriyken daha dürtüsel, sabırsız, kaba ve plan yapmakta zorlanan biri haline geldiği anlatılıyor. İşverenleri eski görevine geri almak istemiyor. Yani beynin bir bölgesi hasar görüyor. İnsanın hafızası ve temel zekası büyük ölçüde korunurken karakter dediğimiz şey değişebiliyor. Bu vaka beynin kişilik, karar verme ve dürtü kontrolündeki rolünü anlamamızda çok etkili olmuş. Tabii o yıllarda daha beyni çözememişler, araştırmaya devam ediyorlar.
1: Demek ki beynimizin sağlıklı çalışmasına bağlı karakterimizde.
0: Evet. Bir yıl 1848 hatırlatalım.
1: Evet. İkinci Dünya Savaşı döneminde Norveçli bir kadın ciddi bir beyin hasarı geçirmiş. Günlerce bilinçsiz kalmış. Uyandığında konuşma yeteneği büyük ölçüde bozulmuş. Konuşması toparlanırken ana dili Norveççe olmasına rağmen Alman aksanına benzer bir konuşma biçimi ortaya çıkmış. İnsanlar onun Alman olduğunu düşünmüşler. Savaş sırasında bu durum başına ciddi sıkıntılar bile açmış. Ama işin ilginç yanı kadın Almanca öğrenmemiş hiç hayatı boyunca. Beyin hasarı konuşmanın ritmini, vurgusunu, seslerin çıkarılış biçimini değiştirmiş. Yani kadın Norveççeyi Almanca gibi konuşmaya başlamış. Beynimiz konuşma biçimimizi bile değiştiriyorsa beynimizin kontrolü ne kadar bizde acaba?
0: Zor sorular, bulunamayan yanıtlar. Evet. Araştırmacılar bunu da bulsun.
1: Bulsunlar.
0: İsviçre'ye mesaj gönderelim.
1: Gönderelim.
0: Bu da ilginç. Bazı frontal lob hasarlarında kişi zeka testlerinde gayet iyi performans gösterebiliyor, soruları çözebiliyor, konuşabiliyor, hatta günlük bazı işleri yapabiliyor. Ama gerçek hayatta bu kararı verirsem yarın ne olur diye düşünmekte zorlanabiliyor. Örneğin frontal bölgeleri etkilenmiş bazı hastalarda iş hayatı, para yönetimi, ilişkiler ve karar verme ciddi şekilde bozulabiliyor. Kişi matematik sorusunu çözebildiği halde gerçek hayatta sürekli kötü kararlar alıyor.
1: Henry Molaison adlı epilepsi hastası bir adamın 1953'te beynindeki hafıza merkezinin önemli bir bölümü ameliyatla çıkarılıyor. Epilepsisi azalıyor ama korkunç bir yan etki ortaya çıkıyor. Yeni anı oluşturma yeteneğinin büyük bölümünü kaybediyor. Bir insanla tanışıyor, konuşuyor, sonra kısa süre içinde o konuşmayı unutabiliyormuş. Aynı kişiyle tekrar karşılaşınca onu yeniden tanımıyormuş. Alzheimer gibi sanki, değil mi? Ama işin acayip tarafı da şu, her türlü öğrenme yeteneği yok olmuyor. Örneğin bazı motor becerileri zaman içinde geliştirilebiliyor. Bu vakada ben yeni bir şey öğrenemem diye düşündüğümüz beynin aslında farklı öğrenme sistemlerine sahip olduğunu ortaya çıkarıyormuş. Bilim insanları şunu daha net anlamışlar ki dün ne yaptım hafızasıyla bisiklete nasıl binerim hafızası beynin aynı mekanizması değil. Bizi biz yapan şeyleri hatırlamak ne kadar önemliyse hafızamızdan silmek de her şeyin kendimizden bir parça götürdüğü de bir o kadar önemli o zaman. Buradan bunu çıkardım ben.
0: Ne güzel çıkarsamalar.
1: Çok güzel çıkıyorum.
0: Beyin hep çalışıyor sende.
1: Çalışıyor.
0: Derek Yamato bir yüzme havuzunda kafasını sert bir biçimde çarpıyor. Sonrasında ciddi nörolojik belirtiler yaşıyor. Fakat iyileşme döneminde daha önce eğitim almadığı halde piyanoda inanılmaz derecede karmaşık melodiler üretmeye başlıyor. Kendi anlatımına göre müzik zihninde akıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, bilim insanları beyin hasarı doğrudan süper yetenek yarattı demiyor. Vaka raporları ve nörolojik açıklamalar var ama mekanizma hala tam olarak çözülebilmiş değil. Yani bir yetenek oluşmuş ama süper yetenek oluşturur demiyor.
1: Evet, beynin gizemli dünyasından bir örnekti bu bence. Çünkü yaşadığımız bir hasar daha önce fark etmediğimiz becerileri ortaya çıkarmış sanki.
0: Evet,
1: çok
0: kafasını
1: ilginç.
0: Kafasını havuzda çarpınca piyanist olmuş.
1: Evet, daha çok ilginç hikayeler vardı böyle ama süremizin sonuna geldik. Biz diyoruz ki beyni diri tutan merakımız, alışkanlıklarımız ve hayata duyduğumuz ilgi. Öğrenmekten hiç vazgeçmeyin, hayatın sesini kısmayın.
0: Neden bir dakika önce bitiriyoruz? Zaman tabii ki su gibi akıp geçiyor. Anladım, çok güzel program ama neden bir dakika önce?
1: Değil, söyle, söyle. Daha
0: Neyi
1: ne
0: söyleyeyim?
1: söyleyeceksen?
0: Anlatacak şeyleriniz vardı ama anlattım. Kapattın konuyu.
1: Ama dur, daha ekibimizi sayacağız ya.
0: Evet, o zaman yavaş yavaş sayalım.
1: Her
0: aksın
1: zaman
0: gitsin.
1: Olduğu gibi. Niye? İşte 30 saniyemiz var. Niye böyle yapıyor?
0: Feray Uğuz hazırladı
1: beyin
0: programımızı.
1: Beyin karıştı.
0: Sefa Aktan bize teknik masada yardımcı oldu. Ben Abdullah Koltuk, beynimin el verdiğince size sunum yapmaya çalıştım.
1: Ve ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Nolar.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci Bilal Çetin stüdyo konuğumuz olacak. İkinci bölümde dış siyaseti, dış dünyayı değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

0: Sesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Yüksek Mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, SİKA Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, SİKA Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına katılacak. Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir açıklamasını yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin tarihi önem taşıdığına vurgu yapan Bahçeli, Türkiye, Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstlenecektir, dedi. Rutte, NATO'nun gerektiğinde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşılık vereceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, gerektiği yerde karşılık vereceğiz. Tekrar söylüyorum, bu her zaman görünür olmayacak, dedi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Amerika Birleşik Devletleri merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinin Wasilla kentinde 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine yönelik mitinginde İran'la gerilime ilişkin konuştu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyerek, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, dedi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği ve yaklaşan ABD donanmasına ait savaş gemilerini batıracağı yönündeki açıklamalarını reddetti. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 2,86 milyar avro savunma desteği. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2,86 milyar avroluk ödeme yaptı. Küresel petrol arzı Eylül'de günlük 2,5 milyon varil arttı. Uluslararası Enerji Ajansı, Körfez'deki üreticilerin üretim ve ihracatını artırmasıyla küresel petrol arzının Eylül'de önceki aya göre günlük 2 milyon 500 bin varil artarak 102 milyon 320 bin varile yükseldiğini bildirdi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 106,10 dolardan işlem görüyor. Dün 106,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 105,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9.14 itibariyle kapanışa göre %0,4 artarak 106,10 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gazeteci Bilal Çetin stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla gündemde Salı ve Çarşamba günleri grup toplantıları, orada yapılan açıklamalar, konuşmalar, değerlendirmeler yer alıyor. Dün MHP'nin yeni partinin grup toplantıları vardı. Bugün de yine grup toplantıları vardı. İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte grup toplantıları siyasetin gündemini belirlemeye başladı diyebiliriz. Dün Milliyetçi Hareket Partisi, Yeni Parti, DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Bugün de Yeni Yol Partisi ile İyi Parti'nin grup toplantıları vardı. AK Parti biliyorsunuz 15 günde bir yapıyor grup toplantısını. Bu hafta AK Parti'nin grup toplantısı yoktu. Tabii grup toplantılarında yapılan açıklamalara baktığımız zaman iki konunun ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Bunlardan birisi fon krizi ile ilgili konu, diğeri de Mekke savunma anlaşması ile ilgili konular. Bu konuyla ilgili olarak hem Sayın Devlet Bahçeli'nin hem Sayın Özgür Özel'in hem de diğer liderlerin açıklamaları var. Şimdi öncelikle isterseniz fon krizi ile ilgili
0: Tamam.
1: açıklamalarına bakalım. Fon
0: Tamam.
1: krizi ile ilgili açıklamalarına baktığımız zaman biliyorsunuz fon krizi 17 Eylül'den beri Türkiye'nin gündeminde. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon krizi ile ilgili olarak devletin ilgili birimlerinin gerekeni yaptığını ifade etti. Hem bakanlıkların hem sermaye piyasası kurulunun hem de yetkili bakanlıkların üzerine düşeni yaptığını, yargının da adli soruşturmayı devam ettirdiğini ifade etti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin dünkü grup konuşmasında kullandığı ilginç bir ifade var. Diyor ki Sayın Bahçeli, muhalefet fon krizini kaçış rampası olarak görüyor diyor. Neden kaçış rampası? Biliyorsunuz muhalefetteki özellikle yeni partiyi de şu anda büyük kısmı Yeni Parti'deki belediyelere yönelik yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları var. Yeni Parti lideri Özgür Özel'in kendi belediyelerindeki bu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için kaçış rampası olarak kullandığını ima ediyor Devlet Bahçeli. Tabii Sayın Bahçeli burada kim eğer fon krizinde kimler bir kazanç elde etmişse, kimler aşırı kazanç elde etmişse bunların ortaya çıkartılmasını ve bunlardan tek tek hesap sorulması gerektiğini ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de dünkü konuşmasında fon krizi ile ilgili açıklamalar yaptı. O da açıklamalarında AK Parti'yi suçlayan ifadeler kullandı. Ama biliyorsunuz ki bu fon krizi ortaya çıkmasından sonra devletin yetkili organları gereken adımları en kısa sürede attılar. Hem adli hem idari soruşturmalar başlatıldı. Fonda parasını kaybedenler için ödeme takvimleri çıkartıldı. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili bir yasa teklifi de verildi. Ve bu yasa teklifi bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Bugün görüşmelerin bitmesinin ardından önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelerek bu yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte tasfiye sürecindeki 49 fonda parası olanlara ödemeler yapılmaya başlandı zaten ama bunun yasal altyapısı da oluşturulmuş olacak. Ve peyderpey bu ödemelerin de yapılacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii diğer parti liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Yeni Yol Partisi grup toplantısında Sayın Ali Babacan'ın konuşmasında da fon krizine yönelik açıklamaları vardı. Fon krizi Türkiye'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. İkinci konu tabii Mekke savunma anlaşması. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Özgür Özel'in ilginç ve önemli açıklamaları vardı. Sayın Devlet Bahçeli Mekke ittifakına açıkça destek verdi ve Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Biliyorsunuz Mekke savunma anlaşması ya da Mekke ittifakı denilen anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bir anlaşma ve bir ülkeye saldırı yapıldığı zaman o ülkeye destek verilmesini öngörüyor. Ve biliyorsunuz şu anda da Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların olduğunu biliyoruz. Devlet Bahçeli bu anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı da Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Mekke savunma anlaşması ile ilgili.

0: ilgili bu anlaşmanın biliyorsunuz yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi gerekiyor. Bu anlaşmanın meclis süreciyle ilgili sürecin devam ettiğini ifade etti. Bu önümüzdeki hafta Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin anlaşma teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini bekliyoruz. Tabii Özgür Özel'in bu konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekiciydi. Yeni parti lideri Özgür Özel Mekke İttifakı Anlaşması'na karşı çıktı ve Türk askerinin Yemen'e gönderilmemesi gerektiğini ifade etti. Şimdi tabii Sayın Özgür Özel sanki Türk askerinin Yemen'e gönderilecekmiş gibi bir algıyla hareket ediyor ama Türk askerinin Yemen'e gönderilmesine yönelik ben bir proje, bir plan, bir amaç olduğunu düşünmüyorum. Zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman böyle bir şey yok. Yani Türkiye evet savunma konusunda Suudi Arabistan'a destek verecek ama Türk askerinin Yemen'e gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ha gönderilebilir mi? Gönderilebilir ama şu anda öyle gündemde öyle bir konu yok. Ne hükümetin gündeminde böyle bir konu var ne de meclisin gündeminde böyle bir konu var. Ama Sayın Özgür Özel buna ısrarla karşı çıktı. İşte Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir Amerikan projesi olduğunu iddia etti. Ve Türk askerinin Yemen'e gönderilmesinin bir Amerikan projesi olduğunu ifade ederek buna karşı çıkacaklarını ve mecliste buna retoyu vereceklerini ifade etti. Zaten biliyorsunuz Mekke Anlaşması kapsamında bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş olsa bile bizim oraya asker gönderebilmemiz için tekrar meclisten yetki alınması gerekiyor. Ve şu anda ne hükümetin ne de meclisin gündeminde böyle bir konunun olmadığını altını çizelim Arzu Hanım.
1: Peki. Evet, grup toplantılarında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. Aynı zamanda telefon görüşmeleri, diplomasi trafiği de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı dün. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmelerini nasıl
0: Tabii
1: değerlendirirsiniz?
0: şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesi önemli ve anlamlı. Neden anlamlı? Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırıları var biliyorsun. Son olarak Riyad Havalimanı'nı vurdular ve 11 kişi yanılmıyorsam o saldırıda vefat etti. Suudi Arabistan zor günler yaşıyor Husilerin saldırısı nedeniyle. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ı arayarak telefonla da olsa geçmiş olsun dileklerini ve taziye dileklerini iletmesi önemli bir adımdır. Çünkü devletler nasıl kişiler zor zamanlarında arkadaşlarını, dostlarını yanında görmek isterse devletler de zor zamanlarında dostlarını yanında görmek isterler. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni araması önemli ve anlamlıdır. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri son zamanlarda biliyorsunuz oldukça ivme kazandı. Bir dönem kesintiye uğramıştı ama son zamanlarda ivme kazandı. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu telefon görüşmesinin oldukça anlamlı olduğunu ifade edebiliriz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyor. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bu toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yine Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili açıklamaları vardı. Bütün bunları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a gidecek. Ama bu ikili bir ziyarettir. Uluslararası bir toplantı nedeniyle Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı toplantısı nedeniyle gidiyor Azerbaycan'a. Tabii bugün Devlet Bahçeli'nin Azerbaycan'la ilgili yaptığı açıklamayı ben oldukça önemli buluyorum Arzu Hanım. Neden derseniz özellikle sosyal medyada son günlerde Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine fitne sokmaya, nifak sokmaya yönelik çabaların olduğunu görüyoruz. Evet, Azerbaycan'da başörtüsü yasağına yönelik, okullarda başörtüsü yasağına yönelik bir adım atıldı. Bu yanlış bir adım. Azerbaycan yönetiminin aldığı bu karar yanlış bir adım ama bu adım atıldı diye Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya kimsenin hakkı yok. Sayın Devlet Bahçeli de bugünkü açıklamasında diyor ki, başta

0: Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden Türk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğimizi derinleştirmek, tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle ortak geleceğimizi inşa etmek, Türk ve Türkiye yüzü hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önümüzdeki günlerde buluşmasının da önemli olduğunu altını çizdi. Azerbaycan'daki başörtüsü yasanı evet eleştirebiliriz, biz de eleştirebiliriz. Ama Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olduğunu unutmamak lazım. Yani sosyal medyada görüyoruz bazen Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına yönelik eleştirileri. Evet eleştirin ama Azerbaycan'da bağımsız bir devlet. Bu bağımsız devletin aldığı karara ilişkin olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evet tavsiyeleri olabilir. Ama bir yaptırım gücü olamaz. Çünkü herkes Türkiye'de Azerbaycan'ın bağımsızlığına saygı göstermek zorunda. Azerbaycan da Türkiye'nin bağımsızlığına saygı göstermek zorunda. Bu nedenle ben Sayın Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını önemli buluyorum. Neden? Sosyal medyada iki ülke ilişkilerini bozmaya yönelik, Azerbaycan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye yönelik, Türk halkıyla Azerbaycan halkını karşı karşıya getirmeye yönelik fitne, fesat sokan, nifak sokan mesajlar çok görüyorum. Bu nedenle de ben Sayın Bahçeli'nin açıklamasının sağduyulu bir açıklama olduğunu ifade etmek isterim. Evet, Azerbaycan'ın böyle bir yasak uygulaması yanlış. Türkiye'de de biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasakları uygulanmıştı. Ama bu yasaklar uzun sürmüyor. Bu yasa 28 Şubat süreci 1000 yıl sürecek denmişti Türkiye'de. Ama 10 yıl olmadan 28 Şubat süreci bitti. Ben de Azerbaycan'daki bu yanlış başörtüsü yasağının kısa sürede ortadan kalkacağını ümit ediyorum. Ama kimse Azerbaycan'ın da bağımsızlığını, otoriter bir devlet olduğunu göz ardı etmeden yorumlar ve değerlendirmeler yaparsa daha iyi olur diye düşünüyorum Arzu Hanım.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı gelinen son durum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün açıklamaları var. Oradaki son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi tabii bölgemizde yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Arzu Hanım, Orta Doğu'da tarihi gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in bundan sonraki hedefi Türkiye dediği zaman herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti ama İsrail'in Türkiye'ye yönelik hedeflerini ve hayallerini biliyoruz. Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Türkiye'de başlatılan terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Aslında Türkiye terörsüz Türkiye sürecini başlatmakla aynı zamanda terörsüz Türk bölge sürecini de başlatmış oldu. Yani PKK terör örgütü sadece Türkiye'de tasfiye olmuyor, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta da tasfiye oluyor. Biliyorsunuz dün güvenlik kaynakları PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki Metina'daki kamplarının 4 tanesini boşalttığını açıkladı. Ve buna ilişkin görüntüler yayınlandı. Türkiye terörsüz Türkiye süreciyle aynı zamanda terörsüz bölge sürecini gerçekleştiriyor ve Kuzey Irak'ta da PKK terör örgütü ortadan kalkıyor. Biliyorsunuz Irak yönetimi ve Kuzey Irak yönetimi bölgelerinde PKK terör örgütünün varlığından rahatsızlardı. Bir kısım PKK terör örgütü mensupları Kuzey Irak ordusuna dahil oldular. Ve bu terörsüz Türkiye konusunda atılan adımların da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Dün Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında dikkati çektiği bir nokta da var. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik adımlar atıldığını ifade etti. Ve bu adımların çok yanlış olduğunu, bunlara dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi. Tabii hem DEM Parti'den yapılan açıklamalar hem de bazı PKK yöneticilerinin yaptığı açıklama terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek amacı taşıyabilir. Ama süreç olumlu noktada gittiğini ifade edebiliriz. Yani PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki Metina'daki bazı mağaraları ve kampları boşaltması bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Daha önce geçen sene hatırlayacaksınız silah yakma görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu silah yakma görüntülerinden sonra ikinci adımı atmış oldu PKK terör örgütü. Ve bu adımların arkası da gelecektir. Ne diyor Türkiye? Eğer PKK terör örgütü silah bırakırsa ve ben bunu sahada tespit ederim.

0: dersem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bunu tespit ederse diğer adımlara atacağım diyor. Bu adımların atılabilmesinin tek ana noktası PKK terör örgütünün silah bırakması. Suriye'de bıraktılar. Kuzey Irak'ta da bırakmaya başladılar. Zaten Türkiye'nin içinde PKK terör örgütü mensuplarının kalmadığını biliyoruz. Yani silahlı mensuplarının kalmadığını biliyoruz. Türkiye Kuzey Irak'a PKK'ya yönelik pek çok harekat da gerçekleştirdi. İşte son Pençe Kilit Operasyonu diğer harekatlarla beraber PKK terör örgütünü orada hareket edemez bir noktaya da getirdi. Yani bölgemizde taşlar yerinden oynuyor. Türkiye'de bölgemizde taşlar yerinden oynarken kendi içinde iç dinamikleriyle 86 milyonun birlik ve beraberliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar atıyor ve bu adımlarda Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü açısından önem taşıyor. İşte Amerika ve İsrail İran'a saldırıyor. Biliyorsunuz İran'daki PKK unsurlarını harekete geçirmek istediler ama geçemedi PKK unsurları harekete. Bu atılan adımların ne kadar önemli olduğunu, bölgemizde ne kadar etkili olduğunu hep birlikte görüyoruz. Eğer Türkiye bu terörsüz Türkiye sürecini başarıyla bugüne kadar yönetti, bundan sonra da yönetir ve bu adımlar başarıyla sonuçlanırsa Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü daha da iyi sağlanmış olacak ve Türkiye bölgesindeki önemli güç olma fonksiyonunu daha da güçlendirmiş olacak. Hem bölgesel hem de küresel aktör olma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de ön açıcı açıklamalarıyla ve tavırlarıyla terörist Türkiye süreci devam ediyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de biliyorsunuz çok büyük bir oy birliğiyle kabul edildi bu yasa. Bu yasanın oy birliğiyle kabul edilmesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki diğer siyasi partilerin de bu sürece destek verdiğini gösteriyor. Bölgemizde taşlar yeniden karılıyor ve Türkiye'nin de bu yeniden karılan taşlarda yerini daha sağlamlaştırabilmesi için bu terörist Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz Arzu Hanım.
1: En son sosyal medya düzenlemesi var. Bir de onu soralım size. 15-18 yaşa bazı kısıtlamalar var. Ama bize yönelik de bazı düzenlemeler
0: Şimdi,
1: var.
0: Şimdi tabii sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yasa mecliste kabul edilmişti. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu yasa. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bu yasanın mimarlarından. Yasayı yakinen takip etti. Sosyal medyada özellikle 15-18 yaş arasındakilere kısıtlamalar getiriliyor. Tabii sosyal medyaya girişte de pek çok yeni düzenlemeler getiriliyor. Yani sosyal medya biraz zapturapt altına alınmaya çalışılıyor. Alınması da lazım çünkü artık çocuklarımızın sosyal medyada nelerle uğraştığını anne babalar bile takip edemiyor. Eğer bu düzenlemeler hayata geçirilirse geçtiği zaman 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'de daha güvenli bir sosyal medyanın özellikle çocuklarımız için daha güvenli bir sosyal medyanın olacağını ifade edebiliriz Arzu Hanım.
1: Ekran kaydıramayacak diyorlar. Sürekli başa kaydıramayacak. Ekran kaydı alamayacak. Canlı yayın açamayacak. Yalnızca takip ettiği mesaj hesaplara mesaj gönderilecek. Görüldü bilgisi kapatılacak.
0: Tabii tabii şimdi o 15-18 yaş arasındakiler için zaten bu yasayla birlikte 15 yaşın altındakilerin sosyal medya kullanması yasaklanıyor. 15 yaşın altındaki çocuklar hiçbir şekilde sosyal medya kullanamayacak. Ama 15-18 yaş arasındaki çocuklar sosyal medya kullanabilecekler. Ama onlara yönelik de pek çok kısıtlama var. Sizin de ifade ettiğiniz o kısıtlamalar getirilecek. Tabii bu kısıtlamaların hayata geçirilebilmesi için sosyal medya devlerinin de buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Eğer sosyal medya devleri, sosyal medya platformları bu yasanın gereklerini yerine getirmezlerse onlara yönelik ağır yaptırımlar olduğunu da yasada ifade edelim. Çocuklarımızın korunması açısından bu önemli düzenleme. Şunun da altını çizelim. Bu sadece Türkiye'de yapılmış bir düzenleme
1: evet.
0: değil. Yani Avrupa Avrupa ülkelerinde de var. En son yanlış hatırlamıyorsam Avusturya böyle bir düzenleme yaptı. Yani sadece Türkiye'de ki bir düzenleme değil ve sosyal medya yasaklamaya yönelik bir düzenleme değil. Sadece çocuklarımızı sosyal medyanın olumsuzluklarından, sosyal medyanın medya canavarlarından korumaya yönelik bir düzenleme. Bunun altını özellikle çizmek isterim.
1: Peki, evet, bugünün yoğun gündemi böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim
1: için.
0: Arzu Hanım. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olunuz. Gazeteci Bilal Çetin konuğumuzdu.
2: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Evet, şimdi de dış siyaseti, dış dünyada yaşanan gelişmeleri, diplomasiyi konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza.
1: Merhabalar Arzu Türktuğ, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, hemen diplomasiyle başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesine katılacak. Hem bir hitapta bulunacak orada hem de ikili görüşmeler yapacak. Böyle bir planlama var. Nasıl değerlendirirsiniz bu toplantıyı?
1: Tabii şimdi Sayın Hakan Fidan'ın bu toplantıya katılacak olması son dönemde biliyorsunuz Azerbaycan'da bu başörtüsüyle ilgili bir takım olaylar var. İşte Azerbaycan başörtülü öğrencilerin ya da öğretmenlerin okullarda bulunmasına izin vermiyor artık ve bunu da İran'ın özellikle etkisine bağlıyor. Yani son sisteme göre Azerbaycan'da Diyanet İşleri Başkanlığı yok. Bizim gibi. Orada camileri İran'da yetişen mollalar namaz kıldırıyor ve onların maaşları da İran'dan geliyor. Ve Azerbaycan baktığınız zaman şimdi Sovyet döneminde Bakü hani ateizm politikası üzerine biraz etkilenmiş. Rusya tarafı dediğimiz bölge bizim yakın olan Sünni Hanefi dediğimiz işte Gence buralar. Ama aşağı taraf biraz Şiiliğin yaygın olduğu ve bu anlamda da bir tehdit görüyor bunu. Kontrol dışında eğitim yapıldığını düşünüyor İranlılar tarafından. Böyle bir şey aldı. Ama benim öngörüme göre bu sistem biraz daha hani düzeltilip yeniden eğitimde özellikle Hanefi mezhebi çerçevesinde bir sistem gelecek diye düşünüyorum. Hakan Fidan'ın Azerbaycan'a gidiyor olması şu açıdan da önemli Arzu Türkdoğan. Yani bu ayın sonunda Ankara'da Türk Devletleri Başkanları Zirvesi var. Külliye'de yapılacak bu zirve. Bu zirve önemli. Niye önemli? Türk Devletleri Teşkilatı kendi anlamda yönetimsel anlamda ekonomik olduğu kadar kültürel işte ortak dil başta olmak üzere siyasi anlamda da kurumsallaşmaya çalışıyor. Bu kurumsallaşma öncesinde şimdi öyle bir duruma getirdiler ki yani biraz önce siz sosyal medyadan konuştunuz Bilal Bey'le. Şimdi sosyal medya sanki Azerbaycan'la Türkiye arasında bir sorun varmış gibi bir hava ortaya çıktı. Halbuki böyle bir sorun yok. Burada galiba Azerbaycan kendini tam anlatamadı. Öyle bir durum var. Yani Sayın Aliyev'in eğer ki bu kriz yanlış anlaşılır da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine gelmezse Aliyev o zaman gerçekten kriz daha da derinleşmiş olur. O anlamda Sayın Dışişleri Bakanı'nın oraya gidip de Sayın Aliyev'le görüşecek olması ki görüşecek Sayın Cumhurbaşkanı'nı temsil ediyor. Hani bu anlamda bu ay sonundaki zirve açısından önemli. Diğer açıdan da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı Asya'da da bir petrol krizinin tetiklediği, güvenlik krizinin tetiklediği, işte başta uyuşturucu olmak üzere kara para bunun devamında geliyor. Bir sorun haline geldi. Bu ülkeler Asya'da bunun güven arttırıcı önlemleri bir şekilde neler olabilir? İşbirliğini nasıl arttırabiliriz? Başta güvenlik olmak üzere. Ya da bu İran krizinin etkilerini nasıl daha hafifletebiliriz anlamında birbirleriyle yardımlaşma konusunda bazı kararlar almaya çalışacaklar. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz genel olarak.
0: Peki, evet bakalım bu konferanstan, bu diplomasi trafiğinden ne gibi bir sonuç çıkacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yaptığı bir dizel anlaşması var. Böyle bir açıklama var. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bu yönde atılacak bir adım Rusya-Ukrayna Savaşı'nı nasıl etkiler?
1: Şimdi baktığımız zaman bu anlaşma sadece seçimler öncesi bir propaganda diyebiliriz. Yani Trump'ın yani 300 bin litre İran'la Rusya'dan gidecek bir dizel Amerika Birleşik Devletleri tabiri caizse dişinin kovuğuna yetmez. Yani zaten Rusya'nın da o kadar çok yüklü dizel satabilecek bir durumu da yok. Kendi içerisinde zaten dizel sıkıntısı çekiyor. Lojistik sıkıntısı çekiyor daha doğrusu. Bu seçime yönelik psikolojik bir işte o dizel fiyatlarını biraz daha düşürüp piyasalardan fiyatlamayı. Trump böyle bir yol izliyor. Zaten bugün mesela o dizel anlaşmasını açıklarken aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes olduğunu da açıkladı Trump. Ukrayna bizim haberimiz yok diyor. Rusya da diyor bizim de haberimiz yok. Hani başı belli değil, sonu belli değil. Hatta dün gece Ruslar elektrik santrallerini vurdular. Kiev'de ne bileyim veri merkezlerini vuruyorlar. Kiev'de önemli üçte ikisinde belki elektrik yoktur. Harkov hakeza oralarda vuruyorlar. Aynı şekilde Ukrayna rafinerileri vurmaya devam ediyor Rusya'da. Ha, bu anlamda Trump'ın sanki söylemlerinin bu ülkeleri çok da ilgilendirmediği gözüküyor. Sadece seçime yönelik bir propaganda yapmaya çalıştı. Onda da başarılı olamadı. Çünkü kendisi de diyordu bir seçim çalışmasında birkaç gün önce. Ben ne dersem diyeyim siz alkışlıyorsunuz zaten diyor. Yani böyle bir anlayışa sahip Trump. Yani
0: Çok saçma şeyler söylesem de hep beni
1: evet
0: alkışlıyorsunuz diyor
1: yani bu kadar
0: seçmenlere.
1: alışmış ki bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri için düşünmüyor artık Trump. Tüm dünya ülkeler için ben ne kadar saçma da olsa sonuca ulaşmayan bir şey de söylesem bunun diyor etkisi oluyor. Beni alkışlıyorlar. Beni muteber bir insan olarak görüyorlar bağlamında. Değişik bir psikolojik bakışı var. Ama bu durum tabii ki dünyadaki diğer ülkeler özellikle Avrupa Birliği gibi, Türkiye gibi, İran gibi ne bileyim hani bundan ders alıp bundan sonraki süreçte kendi ekonomilerini, kendi askeri sanayileri başta olmak üzere işte bu lojistik sorunlarını çözebilecek kısa sürede bir şey yapmaları gerekiyor. Bir yol bulmaları gerekiyor. Biraz önce işte bu Asya zirvesi başta olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu ay sonunda Türkiye'de Ankara'da yapacağı zirveyle birlikte bu ülkeler işte ABD'siz ya da Avrupa Birliği'siz ne yapabilirler? Ne kadar güvende olabilirler? İşte kendi toplumu ne kadar huzurlu ve rahat yaşatabilirler? Bunun yollarını aramaları gerekiyor. Mesela bu ateşkesle birlikte Elon Musk da devreye girdi. Dedik Starlink'i ben kapattım. Yani dün mesela Ukrayna bundan dolayı saldırı yapamadı. Çünkü Ukrayna ordusunun tamamı Starlink kullanıyor. SpaceX kullanıyor internet bağlantıları için. Bunun veriliği indirdiğiniz zaman siz göremez oluyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Bu bize neyi gösteriyor? O zaman Amerika Birleşik Devletleri ya da Starlink uydu sistemine bel bağlamayacaksınız. Kendi sisteminizi yapacaksınız. Bakın tek tuşla sizi kör etti. Hiçbir şekilde hareket edemiyorsunuz. Kendinizi bile koruyamıyorsunuz. İstihbarat paylaşımını durdurdu. Füzelerin kalktığını bize bildirmedikleri için biz önlem alamadık dedi. O nedenle de 200 kişi hayatını kaybetti diyor. Son operasyonlarda, son Rus bombardımanında. Ha, burada diyor aslında bu şunu kastediyor. Bu ölenlerin kanında Trump'ın ve Elon Musk'ın da şeyi var.

0: izi
1: Hayır.
0: var, payı var anlamında onu kastediyor. Aslında bunlar bir ders niteliğinde. Bu anlaşma ne zaman olur Arzu Türkdoğan? Yani bu Kasım seçimlerine kadar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapmaya niyeti yok. Onu
1: Evet.
0: anlıyoruz. Bugün yine birkaç tane tanker vurdu. Bir tane petrol tankeri, bir tane normal kargo gemisini vurdu. Battı hatta kargo gemisi bugün. Ha, bu anlamda şunu gösteriyor. Yani biz anlaşma yapmayı şu an için bu şartlarda düşünmüyoruz. Hala arabulucular tekliflerini iletiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri teklifleri var ama bu tekliflerin içinde nükleerle ilgili yani uranyumla ilgili şartları İran kabul etmiyor. Doğal olarak bu şartları kabul etmediği için de bir anlaşma resmiyete dökülmüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri nükleerle ilgili, uranyumla ilgili bir madde olmazsa, bir anlaşma olmazsa bu savaşı mutlaka kaybetmiş sayılacağını düşünüyor. Diğer taraftan ise İran da aynı şekilde eğer böyle bir anlaşma olursa maddeler içerisinde hani onlar da diyor ki biz diyor bu savaşı kaybetmiş sayılırız. İki tarafta şu anda güçlerince daha önceki yayınlarımızda söylediğimiz gibi birbirini test ediyorlar. Yani şimdi seçimlerden sonra Trump diyor ki ben saldıracağım. Onları yerle bir edeceğim. İran'da taş taş üstünde bırakmayacağım. Tüm petrol rafinerilerini, petrokimya testlerini, elektrik santrallerini, suları bunları vuracağım diyor.
1: Evet, seçim konuşmalarında diyor ki ne yapacağımızı bekleyin ve görün. İran'a yönelik tehditvari açıklamaları var.
0: Trump bunu 6 aydır söylüyor.
1: Evet.
0: Şimdi 6 aydır söylüyor bunu. Şubat'tan itibaren söylüyor göreve gelmesinden beri. Ama biz bir şey göremedik henüz. Yani İran'a diz çöktürdüğünü göremedik. Tam tersi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni artık Orta Doğu'daki üslerini kaldırmaya zorladığını, uçaklarını ne bileyim Ürdün'e, İsrail'e taşımak zorunda kaldı. Ta İngiltere'den bombardıman için uçak kaldıracak duruma geldi. Çünkü Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Yemen, şeyde Umman'da, Katar'da üs bulandıramıyor. Onların hepsini İran vurdu. Hani yeni İHA'larla birlikte. Ha, bu şunu gösteriyor bize. Ya bu savaşla barışa ulaşılması çok mümkün gözükmüyor Arzu Türkdoğan. Yani Trump seçimlerden sonra ki kaybedecek büyük ihtimal seçimleri. Büyük ihtimal kaybedecek. Çok düşük bir şansı var. Çünkü ekonomi bugün enflasyon rakamları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç saat önce. Yani enflasyon yüksek çıktı. Bak Trump'ın yalanlarına rağmen, provokasyonlarına rağmen, işte dizeli düşürüyoruz şu bu demesine rağmen enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. Bu beklentinin üzerinde çıkması demek gıda fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde artması demek. Bizdeki gibi değil. Biz enflasyona alışık olan bir milletiz, ülkeyiz. Bizde fiyatların şunun 1 lira olması, 1,5 lira olması bizi çok şey yapmıyor. Hani tepki göstermiyor, zorlanıyoruz. Ama onlar da 1 lira 1,1'e çıkardığınız zaman çok büyük bir insanlarda toplumda etkisini görüyorsunuz
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde. O anlamda gıda fiyatlarında artış bekleniyor. Ham madde yetersiz. Çin'le olan kriz dolayısıyla baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne ucuz mal gelmiyor artık. Çin vergiler de bunda etkili tabii ki. Ha, bu anlamda Trump'ın gerçekten yönetim tarzı Amerika Birleşik Devletleri için acı bir fatura çıkardı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, tüm dünya için acı bir fatura çıkardı. Hepimiz bu faturayı ödüyoruz ve ödemek durumunda kalacağız. Belki bu seçimler Amerikan halkının Trump'a bir mesaj vermesi açısından önemli. Artık dur. Hani normal savaşsız ekonomiye odaklanan bir yönetim tarzı benimse bağlamda bir uyarı mesajı olabilir ama Trump bu uyarıyı alabilecek bir psikolojiye sahip bir yönetici değil, bir başkan değil. O sadece paranın peşinde geziyor. Bir de İsrail'in haklarını koruyabilecek, korumaya kendini adamış bir tarzda. Çünkü İsrail'i kurtardığı zaman kendisinin cennete gidebileceğini düşünen bir çevresi var. Trump da buna inanıyor kendince. Hani bu anlamda İran uzun süre dayanacak gibi ama şunu da söylemeden etmeyelim, geçmeyelim. Kasım seçimleri sonrası Trump kaybetse de kazansa da İran'la tekrardan bir barış masası kurulacaktır.
1: Kurulacak.
0: Evet, yeniden görüşme hızlanacak. Bu görüşmede İran ne kadar çok kendince şey alırım, taviz alırım. Bunu düşünecek. Ama ABD'nin odaklandığı bir nokta var. Artık diğer noktalardan Amerika Birleşik

0: devletleri vazgeçmiş arzu turptan. Yani
1: Evet.
0: ambargoları kaldırabiliriz diyor. Dondurduğumuz parayı size veririz diyor. İşte geçişlerde vergi de alabilirsiniz ama bunu vergi olarak almazsınız diyor. Ama tek vazgeçmediği şey nükleer. Yani
1: Evet.
0: uranyum zenginleştiremezsin, nükleer silah üretemezsin. Bununla ilgili garanti vereceksin. Yani buna razı olmuş durumda. Bakalım, göreceğiz. Seçimleri beklemek durumundayız şu anda.
1: Peki. Seçim ortamına yine döneriz Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama bir yandan diğer önemli bir gündem Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar. Bugün işte yine gündeme aktarırken dedik ki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Bu saldırıların böyle artmasını, ortamdaki bölgedeki gerginliğin böyle yükselmesini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi burada iki türlü değerlendirebiliriz. Bir, Suudi Arabistan İran'la savaşta değil. Savaşta olan Amerika Birleşik Devletleri. Ama İran Yemen üzerinden yani Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına, havaalanlarına saldırarak bir şekilde toplumsal bir kaosla birlikte ekonomik bir baskı kurmaya çalışıyor. Şimdi biz burada direkt baktığımız zaman işte şunu diyebiliriz. Ya Suudi Arabistan işte Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaptı. Hava alanlarını, hava üslerini ABD'ye açtı. O yüzden İran Suudi Arabistan'ı vurdu. Husiler işte diğer Yemen herkesin tanıdığı Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Yemen ordusuna Suudi Arabistan yardım ediyor. O yüzden Suudi Arabistan'ı vuruyor ki anlaşmaya zorluyor. Peki o zaman Amerika Birleşik Devletleri neden Suudi Arabistan'a yardımcı olmuyor? Yani İsrail için gitti İran'ı vurdu.
1: Evet.
0: Şimdi Suudi Arabistan için de vurabilir aslında Husileri. O etkiyi yıkabilir. Yani Husilerin lojistik destek alıyorlar Husiler İran'dan ya da başka ülkeden bir takım ülkelerden. Hani bu lojistik desteği siz görüyorsunuz ama izin veriyorsun. Bunun bir sebebi olabilir. Kimsenin görmediği sebep Suudi Arabistan'ı İbrahim anlaşmalarına zorlamak istiyor Trump
1: Evet.
0: burada
1: Evet.
0: aslında. Yani diyor ki bak sen Husilerle baş edemiyorsun. Senin havaalanlarını vuruyorlar, şey yapıyorlar. Eğer sen İbrahim anlaşmalarını kabul edersen yani İsrail'i tanırsan devlet olarak o anlaşmaya katılırsan o zaman ben seni korurum diyor. Seni başkası korumaz. Yani bu danışıklı bir dövüş gibi. Yani İran o taraftan, Husiler bu taraftan, diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla. Çünkü son bir haftadır, bir hafta öncesinde de Suudi Arabistan üstüne basa basa Gazze'de bir barış olmadığı sürece İbrahim anlaşmalarına katılmayacağını duyurdu. Bu duyurudan sonra Husi saldırılar bir anda artmaya başladı.
1: Evet.
0: Petrol rafinerileri vurulmaya başladı. Hani ben bunu öyle değerlendiriyorum Aziz Türk'ten. Biraz sanki Suudi Arabistan'ı zorlamak, işte savunmasızsın, Amerika Birleşik Devletleri'nden başkası seni koruyamaz bağlamında bir strateji uyguluyor gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail.
1: Peki Mekke anlaşmasının bölgeye etkisi nasıl olur?
0: Şimdi Mekke anlaşması imzalanmış olabilir ama bu henüz biliyorsunuz meclisten onaylanmadı.
1: Evet.
0: Yani meclisten onaylanmadığı için bizim doğrudan hani oraya bir asker göndermemiz ya da bu anlaşmaya uygun bir katkıda bulunmamız çok mümkün gözükmüyor. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce açıklama yaptı. Anlaşmanın şartlarının İşte bu anlaşma şartlarına göre nasıl bir uygulama olacağına dair görüşmelerin devam ettiğini, güncelleneceğini dile getirdi. Bu şunu gösteriyor. Henüz Türkiye bu anlaşmanın uygulaması içerisinde değil. Çünkü Türkiye eğer gerçekten bu Mekke anlaşmasını uygulayacaksa ve Suudi Arabistan'ı Suudi Arabistan'la korumak için sınır dışında değil. Korumak için bir adım atacaksa bunun birincisi bedeli olur. İkincisi ise bununla ilgili Suudi Arabistan'ın garantileri olmuş olması gerekiyor. Yani bugün sen zor zamanda beni gel bana yardım et sonra çek git bağlamında bir şey olmaz. Biz

0: Buna benzer bir anlaşma Katar'la imzaladık. Katar'da üssümüz var bizim, askerlerimiz var. Ve Katar buna maddi, manevi her türlü desteği sağlıyor. Ben sanki Mekke Anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin Suudi Arabistan'da bir üs elde etme, bir üs açma olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim burada. Ama henüz Mekke Anlaşması Türkiye açısından uygulanabilir değil. TBMM'ye geldiği zaman, orada onaylandığı zaman biz bunu daha açık, daha böyle açıklayıcı bir şekilde, doğru bir şekilde yorumlayabiliriz Erzurum'da.
1: Peki, bir iki dakikamız var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçimi büyük ihtimalle kaybedecek
0: Büyük
1: dediniz.
0: ihtimal evet.
1: Sonrası ne olur?
0: Yani bununla ilgili zaten Trump şöyle söyledi. Bu bir başkanlık seçimi değil. Ben kaybetmeyeceğim. Yani benim hala savaş açma, savaş durdurma yetkilerim devam ediyor. Yani ben bu seçimi kaybetsem bana bir etkisi yok. Bir farkı yok. Ben başkanlığa kadar devam ederim. Hatta şöyle de diyor. Ya diyor ben doymadım. Bir daha diyor başkanlığa diyor aday olabilirim. Kendimce öyle bir şey söylüyor. Hani bu halkın aslında biraz önce söylediğimiz gibi bu seçimler belki Trump'ın yetkileri açısından onu biraz zorlar. Çünkü Temsilciler Meclisi, Senato'da bazı kararların geçmesi, ekonomik olarak bütçelerin geçmesi açısından Trump'ı zorlayabilir. Ama İran'la ilgili savaş konusundan tutun da işte İsrail'le ilişkiler başta olmak üzere bunlarla ilgili çok fazla zorlamayacaktır.
1: Pek büyük bir değişiklik
0: Olmaz,
1: olmayacaktır.
0: psikolojik bir etkisi olur.
1: Peki bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bugünün dış siyaset, dış politika ve diplomasi başlıklı gündemleri bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: katıldığınız için.
0: ederim dinleyicimize sevgiler, saygılar.
1: Sağ olunuz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer, her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek yargı organlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı teklif komisyonu da görüşülmeye başlandı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu İstanbul'da yakalandı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde mecliste grubu bulunan partilerin tamamının katılacağı bir izleme kurulunu oluşturacağız dedi. Kurtulmuş, resmi temaslar için bulunduğu İtalya'da Türk toplumuyla buluşmasında konuştu.
2: Tabii ki meselenin ilk adımı

0: Bu başka birileri tarafından oluşturulan üçüncü göz değil, bizatihi millet adına duruma vaziyet edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Japonya Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Nakasone ile görüştü. Japon Bakan Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere Japonya Başbakanı Takayuchi tarafından yazılan mektubu takdim etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan açıklama yaptı. Ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu somut ortaklıklarda daha da güçlendirmeyi önemsiyoruz ifadesine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan'ın coğrafyanın iki güçlü devleti olduğunu belirtti. Ay sonunda Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin önemine dikkat çekti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mevkidaşı İlham Aliyev'in buluşmasının sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağına inandıklarını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Türk Cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğinin derinleştiğini söyledi. Türkiye'nin devlet tecrübesiyle Türk dünyasının yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenecek Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı SİKA zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde silah kazasında şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan silah kazasında yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın naaşı, memleketi Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Işıklı Köy Camii'ndeki törenin ardından köy mezarlığına defnedildi. 28 yaşındaki piyade uzman çavuş Mustafa Aslan evliydi. Eşi hamile olan şehit asker baba olmak için gün sayıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de talep üzerine Gönül hakkında ilgili mevzuat kapsamında ön inceleme ve araştırma yapılması için Bakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirmişti. Fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı Gönül'e ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Şimşek ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin yasalaşmasıyla 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Portföy yönetim şirketleri fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak. Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DHA yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı. İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da emniyet ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Eskişehir'deki soruşturmada Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket mercek altına alındı. Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu paraların örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. İzmir

0: İzmir'de FETÖ üyelerine ve güncel yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. 23 şüpheli yakalandı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ise DAEŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürbek, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz dedi. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekte suçlanıyor. MIT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Halk TV dahil Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerine TMSF görevlendirildi. Mahiroğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i yakalandı. Yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Davanın bugünkü duruşmasında başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır bulundukları cezaevinden katıldı. Tutuksuz 5 sanıksa mahkeme salonunda hazır bulundu. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce istenen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Eskişehir Konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu Oğlunun uğradığı markete ait kamera görüntülerinde yer alan şüpheli kişilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun mahkemeye ulaşmadığını bildirdi. Mahkeme bu soruşturma sonucunun beklenmesine ve tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan il dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 24 Mart 2027'ye ertelendi. Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcağ'ın tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 20 yıla kadar hapis isteniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan, dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir dedi. Burhanettin Durağan, doğrunun bağlamından kopartılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı çöplük değildir ve olmamalıdır ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Durağan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde akademik yılı açılış töreninde konuştu.
1: Dijital platformların ağırlık kazandığı iletişim ekosisteminde hakikatin muhafazası bu yönüyle bizim doğrudan bir milli güvenliğimiz, hatta stratejik bir varoluş meselemiz haline gelmiştir. Dezenformasyon, manipülasyon, kurgu ürünü sahte haberler, yapay zeka ile üretilmiş deepfake, bot ağları gibi yanıltıcı içerikler, bunlar artık bir medya problemi değil. Bunlar demokratik süreçleri zehirleyen son derece asimetrik ve ciddi güvenlik tehditleridir. Doğrunun bağlamından koparılmadan eksiksiz biçimde anlatılmasının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal medya herkesin her iddiasını, her hakaretini ortaya attığı bir çöplük değildir, olmamalıdır.
0: İletişim Başkanı Duran, dünyada bir dönüşümün yaşandığını dile getirdi. Türkiye'nin dış politikada artan etkisine dikkat çekti.
1: Türkiye'nin geleceğe güvenle hazırlanması için çalışıyoruz. Dinamik bir demografiye haiz bir ülke olarak dünya siyasetinde giderek etkimiz, ağırlığımız artıyor.
0: Burhanettin Durağan gençlere de tavsiyede bulundu.
1: Hakikatin izinden ayrılmayın. Kalabalıkların alkışı geçicidir. Halbuki ilmin ve vicdanın sesi kalıcıdır. Bilginizi adaletle, gücünüzü merhametle, başarınızı tevazuyla buluşturun.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı. Tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Likit Gaz Haftası programında konuştu. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyledi. LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Bakan Bayraktar, dünya çapında yaklaşık 2 milyar insanın temiz pişirilmesi

0: geçirme imkanından yoksun olduğunu vurguladı. Bu konuyu gelecek ay Antalya'da düzenlenecek olan COP31'de küresel gündeme taşıyacaklarını belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da programda konuştu. ABD ile İran arasındaki gerilimin LPG'yi de etkilediğini belirtti. Hükümet ve sektör temsilcileriyle LPG güvenlik mekanizması geliştirip geliştirmememiz gerektiği konusunda görüşüyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, görüşmede konferansın hazırlıklarının ele alındığını vurguladı. İşbirliğiyle tüm taraflarla bir araya gelerek farklı fikirlerin COP31 çıktılarına katkıda bulunmasını istiyoruz dedi. Kurum, COP31'i güçlü kararların hayata geçirildiği ve uluslararası işbirliğinin sahaya yansıdığı bir dönüm noktası haline getirmek için kararlı olduklarını ifade etti. Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına tahmini nedeniyle 48 il için uyarı geldi. Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 43 il için sarı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce için de turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kosova'da barış ve güvenliğin sağlanması için görev yapan NATO Barış Gücü KFOR'de komuta değişimi yaşandı. Türkiye'nin bir yıldır yürüttüğü KFOR komutanlığı İtalya'ya devredildi. Devir teslim töreni Kosova'nın başkenti Priştine'deki NATO karargahında yapıldı. Törende Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti. Kosova Cumhurbaşkanı Shiroka Pula görev süresi sona eren tüm General Özkan Ulutaş'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Türkiye KFOR komutasını ilk kez 2023-2024 döneminde üstlenmişti. Tümgeneral Özkan Ulutaş 3 Ekim 2025'te başlayan ikinci görev döneminin ardından komutayı İtalya'ya devretti. Rusya-Ukrayna savaşı dünya siyasetinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rusya, NATO ve Avrupa'dan açıklama geldi. Moskova yönetimi Avrupa'yı hedef aldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupalı devletleri çözüm sürecini sabote etmekle suçladı. Peskov, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesi hakkında da konuştu. Henüz somut anlaşma yok, çalışma sürüyor dedi. Peskov'a ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini kesici iddiaları da soruldu. Sonuca varmak için henüz erken yorumu geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Vadefull'un gündeminde de ABD ile Ukrayna vardı. ABD'nin Ukrayna'ya desteğinde önemli bir azalma görmüyorum dedi. Rusya'ya baskı çağrısı yaptı. ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşması İtalya Başbakanı Meloni'nin gündemindeydi. Meloni, ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasının Moskova'ya meşruiyet kazandıracağı uyarısında bulundu. İtalya Başbakanı, bunlar Putin'i müzakere masasına getirmek için bugüne kadar yapılanlarla çelişmektedir dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ittifakın doğu kanadında hazır kuvvetlerin olduğuna dikkati çekti. Müttefik topraklarının her karışını savunacağız açıklamasını yaptı. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı organlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı teklif komisyonda görüşülmeye başlandı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu İstanbul'da yakalandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında bugün saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Krujliak yönetecek. Zorlu 90 dakika TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Siyah beyazlılarda viral hastalığı bulunan Dušan Vlahović ve sakatlığı süren Václav Černý bu maçta forma giyemeyecek. FIFA kokartlı hakemimiz Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Belçika temsilcisi Saint-Troy Dins'ı Gürcistan'ın FC Iberia 1999 Tiflis maçını yönetecek. Samsun Spor sezon sonuna kadar Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın heyecanı bugün 4 maçla devam ediyor. Gündüz bölümündeki 2 maçın biri tamamlandı. Batman Petrol Spor İstanbul Spor'u 4-2 mağlup etti. Eminevim, Ümraniye Spor, Bolu Spor mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı ve ileri bir tarihe ertelendi. Saat 20'de 2 maç oynanacak. TRT Türk'ten yayınlanacak mücadelede Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Tabi Spor'dan ekranlara gelecek maçta ise Antalya Spor Metro Holding Kayseri Spor'u ağırlayacak. Euroleague'de 6. hafta bugün 2 temsilcimiz parkeye çıkıyor. Şu sıralarda Beşiktaş Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da ise Anadolu Efes Bayern Münih'i ağırlayacak. Eurocup'ta da 2 temsilcimiz mücadele verecek. Saat 20'de Tofaş Buduç Nost'u ağırlarken 22'de ise Türk Telekom İtalya'da Real Venezia ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Kars, Ardahan, Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Bolu 11, İstanbul, İzmir 14, Manisa, Gaziantep 13, Çanakkale 10, Antalya 18, Mersin 19, Adana, Hatay, Samsun 17, Erzurum 8 ve Kars 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya, Bilecik yolunun 20 ile 22. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinle.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar.

Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mikrofonda Doktor Var programından merhaba. Şu anda bizi dinlemekte olan, sağlığına, kendisine değer veren tüm radyo dostlarımıza esenlikler diliyoruz efendim. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Süleyman Ozan Koçak. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün de bir konuğumuz var sayın dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu bizlere. Çocuklarda ergoterapi ve duyu bütünleme terapisini konuşmuştuk. Bu hafta çocuklarda ergoterapi, okula uyum ve beslenme konusunu konuşacağız. Ergoterapist Öykü Ercan'la. Öykü Hanım tekrar hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
2: Hoş buldum tekrardan, çok teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz efendim.
2: Çok sağ olun.
0: Özellikle çocuğu kreşe ya da ilkokula giden ya da başlayacak olan anne babalar bize kulak versinler lütfen. Çünkü biliyoruz ki onlar canımızdan daha çok sevdiğimiz en değerli varlıklarımız. Fiziksel sağlıkları kadar psikolojik, sosyolojik durumları da çok önemli. Aklımızdaki tüm soruları uzman konuğumuza tek tek soracağız. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi sosyal medya çok iyi bir şey ama bazen de çok kötü bir şey oluyor. Özellikle sağlık açısından biraz sıkıntılı bir alan yani sosyal medya. Çünkü bazen bizim hekim arkadaşlar da yapıyor ama böyle trendler falan, yani sağlıkta trend falan diye bir şey olmaz. O yüzden trendler falan uydurmamak lazım. Bir de bu koç grupları var. Koç burcu değil bak, koç grupları. Yaşam koçu, o koçu, bu koçu falan var. Onlar da biraz sıkıntı yaratıyor bizde. Uyku koçu bile var. Uyku koçu tutanlar bile var. Şimdi

0: Yine bu daha kaliteli, en kaliteli uykuyu elde etmek için yapılan bir takım şeyler var. Ne yapıyorlar? Ağızlarını bantlıyorlar insanlar. Magnezyum alıyorlar, melatonin alıyorlar. Özel uyku içecekleri hazırlıyorlarmış. Akıllı saatlerde uykularının her dakikasını takip ediyorlar. Şimdi bunları söylediğimde zaten bunun bir hastalık olduğu belli. Aslında bir tedavi gibi gözüküyor ama beni daha çok iyi anlıyorsunuz. Bunları yaparken saçmalık diye düşündünüz değil mi? Melatonin uyku ilacı değildir. Magnezyum uyku ilacı değildir. Ağzını bantlamak uyku apnesine yol açabilir, daha kötü hale getirebilir. Özel uyku içeceği diye bir şey yoktur. Bunlarla ilgili zaten bir sürü araştırmalar yapıldı. Uyku için bir, gündüz egzersiz yapacaksın. Biraz kendini yoracaksın. Ben akşamları yapıyorum. Yani akşamları işten eve gittiğimde işte 7 gibi falan anca çıkabiliyoruz. Gittiğimde bir yarım saat bir yürüyüş, biraz da direnç egzersizi. Sonra yemeği yiyorum. Ondan sonra zaten uyku geldiğinde o egzersiz seni daha kaliteli uyku uyumanı sağlıyor. En kaliteli uykuyu egzersizi iyi yaptığında sağlarsın. REM dönemini uzatır, diğer derin uyku dönemlerini uzatır. Çok daha kaliteli uyursun. Onun dışında sabah gün ışığı alacak bir yerde yatak odasının da karanlık olması lazım. Yatak odasını karanlık yapamıyorsan göz bandı takacaksın. Ben ara sıra göz bandı da kullanıyorum. Öyle bir şey olduğunda, yani eğer kendi evimin dışında başka yerlerde olacaksa, yani tamamen göz bandıyla karanlık bir ortam sağlayacaksın. Onun dışında ağzı bantlamak, melatonin, o ya takviyelerle ilgili zaten o kadar yanlış kullanımlar falan var ki, sadece arkadaş demiriniz düşükse demir alın, başka da bir şey almayın diyeceğim. İnsanlar da yanlış anlayacak. Hakikaten o kadar yanlış kullanımlar. Yani melatonin aldığında uyuyamazsınız. Melatonin ne alır? Jet lag olursunuz. Yurt dışına çıkarsınız. Evet, o zaman işe yarar. Ama onun dışında gerek yok. Zaten içinde de melatonin olmadığını biliyoruz. Onu zaten daha önceki programlarda konuştuk. Yani %95'in içinde ya melatonin yok, ya çok fazla, ya çok az falan gibi durumlar var.
1: Hocam uyku konusunu konuş konuş bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda da çok konuştuk. Öncelikle ama bence sabah erken uyanmamız gerekiyor ki gece uyku gelsin. Bence bir numaralı kural bu olmalı. Çünkü ne yaparsanız yapın geç uyandığınızda uyku gelmiyor. İkincisi de kafa rahat olsun hocam.
0: Onu ben şöyle çözdüm. Benim hiçbir zaman kafam rahat olmadı. Akşamları podcast dinleyerek uyuyorum. Ona veriyorum ve kafamı yormayacak. Yani böyle felsefi, derin şeyler dinlemiyorum. Böyle kafamı yormayacak şekilde. Çünkü dikkatimi vereceğim bir şey olduğunda yine uyuyamıyorum. Kafa çünkü biraz karışık çalışıyor benim. Ara sıra işte televizyonda işte rahatlamak için çok eski Türk filmlerinden de izlenir bilmem ne falan var ya. Akşamları öyle bir şey yapıyorum. Ve ben şunu fark ettim. Ben pazar günde mesela 7.30'da uyanıyorum artık. Çünkü hafta içi de aynı saatte uyanıyorsun. Normalinde bu olması lazım. Yani pazar günü daha fazla uyuduğumda hafta içine bunun bir faydası olmuyor. Uyku borcu diye bir şey yok yani. O borçlanayım, onu hafta içi kullanayım diye bir şey maalesef yok. Keşke olsa, benim için de çok güzel olurdu ama her gün pazarda, cumartesi, zaten cumartesi çalışıyorum. Cumartesi de pazarda aynı saatte kalkmak lazım, aynı saatte yatmak lazım. Yine uykuyla ilgili ne yediğiniz bu gece nasıl uyuyacağınızı da belirliyor. Evet, bu da aynı geceki uyku kalitemizi bile etkileyebileceğini beslenmenin göstermiş. Burada da lifli gıdalar. Bu 4793 kişinin verisi değerlendirilmiş. Liften daha zengin beslenenlerin derin uyku ve REM uykusunda daha fazla, hafif uykunun ise daha az görüldüğü gösterilmiş. Tabii ne zaman yediğin de önemli. İşte ben 8'de, yani 7.30-8 gibi yiyorum ama benim yaptığım zaten yanlış. 7 gibi uyku kesmek lazım. Tabii bunun yani gün ışığı karanlıkla falan da alakası var. Yani mümkün olduğu kadar erken kesmek lazım. Eğer lifli gıdayı 10-11'de tüketiyorsanız, gece 11'de tüketiyorsanız uykuyu bozar. Ama gündüz tüketiyorsanız, öğle yemeğinde yaptıysanız, akşam yemeğinde yaptıysanız, evet bu lifli gıdalar, herkes lifli gıdalar tüket. Bu trend değil. Hakikaten lifli gıdalar tüketmesi lazım. Lifli gıda ne? Bir, bizi besliyor. İki, bakterileri besliyor. Yani bizim en büyük problemimiz bağırsaklarımızdaki bakterilerin yanlış beslenmesi veya beslenememesi.

0: lifli gıdalar orada sindirilemediği için onları besliyor. O yüzden buna da ağırlık vermek lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim. İnsanlar tatilden döndü. Ciltlerinde lekeler oluştu. Hemen gidip lazer attırmasınlar. Veya hemen gidip bir işlem yaptırmaya çalışmasınlar. Çünkü onların melanosit dediğimiz hücreleri hala biraz daha aktif, hiperaktif. Daha da koyuluğu artırırlar. Biraz dinlensinler. C vitamini, evet cildinin açtığını zaten biliyoruz. %20'lik bir C vitamini denenmiş melazmada. 71 kadın katılmış. 12 hafta boyunca haftada 2 kez sarı ışık tedavisi ve C vitamini alınmış. C vitamini alan grupta o melazmaların açıldığı gözlenmiş. İnatçı lekeler olabilir. Leke bizim için de hastalar için de en büyük problemlerden, sabretmemiz gereken durumlardan bir tanesidir. Bazen bir yıl çalışırız, bazen hiç sonuç elde edemeyiz. Bazen ilk seansta bile sonuç elde edebiliriz. Bunu doktorlarıyla konuşarak halletsinler diyelim.
1: Güneş kremini de sürmeyi unutmasınlar
0: Yani güneş kremi
1: diyelim.
0: zaten yaşlılığı önler, lekeleri önler, lekeleri azaltır. Yani ultraviyole A ve B geniş spektrumlu kullansınlar, mineralli kullansınlar, bu yaz kış kullansınlar. Cihazlarda var zaten ultraviyole gücü Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği. Ona göre güneş kremini mutlaka sürsünler.
1: Kreşe ya da ilkokula başlayacak bir çocuğun okula hazır olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Özellikle ergoterapi açısından baktığımızda bu konuda bizim için önemli olan beceriler nelerdir sizce?
2: Şimdi öncelikle bir ergoterapi hatırlatayım istiyorum. Ergoterapi bireylerin günlük yaşamda bağımsız olarak aktivitelere katılmasını sağlayan bir bilim. Ve çocuklarda ise özellikle okula başlayacağı zamanlarda ailelerin karşısına çok uzun bir beceri listeleri çıkıyor. Ve şunu yapabiliyor olması gerekiyor, bunu yapabiliyor olması gerekiyor gibi çok fazla beklenti oluyor. Ama aslında bu becerilerin hepsinin kusursuz olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü önemli olan şey burada bir çocuğun günlük yaşam içerisinde kendisini ne kadar ifade edebildiği. Örneğin bir ihtiyacı olduğunda bunu karşındaki kişiye anlatabiliyor mu? Yardıma ihtiyacı olduğunda yardım isteyebiliyor mu? Rahatsız olduğu bir durumu ifade edebiliyor mu? Ve tabii ki hani bunların yanında beslenmesi, tuvaleti, giyinme, dikkatini sürdürebilme gibi alanlarda bazı zorlanmalar olabilir. Ama özellikle çocuğun kendisini ifade edebilmesi ve ihtiyaçlarını bir şekilde aktarabilmesi benim için çok daha fazla önemli. Diğer bir konu ise regülasyon dediğimiz kısım. Yani çocuk bulunduğu ortama kendini ne kadar düzenleyebiliyor, sakinleşebiliyor mu, bir aktivite içerisinde kalabiliyor mu, bir yetişkinin desteğini kabul edebiliyor mu? Bu da çok önemli çünkü okul başladığında artık anne ya da baba orada olmayacak, her an yanında bulunmayacaklar ve çocuğun farklı bir yetişkinden destek alabilmesi, öğretmeninin yönlendirmesini kabul edebilmesi ve ihtiyaç duyduğunda başka bir yetişkine de başvurabiliyor olması oldukça önemli.
0: Öykü Hanım'a şimdi ben bir şeyler söyleyeceğim, şaşıracak. 4 yaşındayım. 4 yaşında benim bir abim var. O da abim dediğim o da 10 yaşında falan. Beni gidiyor Afşin'de Namık Kemal İlkokulu'na yazdırıyor 4 yaşında. Çünkü onun da amcası zaten öğretmen. Bak ailemin bile haberi yok. 4 yaşında beni okula yazdırıyorlar. Tam ondan sonra haberimiz oluyor. 15 gün okula devam ediyorum. Rahmetli oldu mu bilmiyorum. Mustafa Hoca 15 gün okula devam ediyorum. Daha sonra Mustafa Hoca aileme geliyor diyor ki ya çocuk biraz küçük o yüzden isterseniz çocuğu okuldan soğutmayalım gelecek yıl başlasın diyor. 15 gün 4 yaşındayken okula devam ediyorum. Sonra 5 yaşında okula yazılıyorum ve 5 yaşında başlıyorum okula. 5 yaşında başladım işte 15 yaşında liseyi bitirdim 16 yaşında üniversiteye girdim. Yani
1: Hocam niye çok zekisiniz diye mi erkenden
0: yani
1: sizi
0: yok
1: okula yazdırma?
0: 4
1: Nedir
0: yaş
1: bu ısrar?
0: Hayır 4 yaşında okula yazdırılır mı ya?
1: Ay yönetim de nasıl kabul ediyor bunu okul yönetimi de?
0: Önceden hiç sıkıntı yoktu. 5 yaşında
1: Sorgulamamışlar
0: evet
1: demek
0: ben
1: ki.
0: hep bir yaş büyüklerle okudum. Yani aynı yaş çocuklar değil. Allah'tan 4 yaşında başlamamışım. Niye? Çünkü hep kendimden 2 yaş büyük insanlarla okuyacaktım. Hep kendimden 1 yaş büyük insanlarla okudum. O zaman çok büyük bir farkı olmadı. Ama okul akran zorbalıkları bilmem ne falan çok daha olacakmış. Oradaki Mustafa hocam sağ olsun demiş ki bu ayrılsın sonra Ayşe Koçer öğretmenim. 5 yaşında başladığımda da 5 yıl boyunca beni o okuttu.
1: Hocam üstün zekanızı fark etmişler.
0: Ya zeki
1: İyi
0: falan
1: olmuş.
0: değil okumaya hevesliymişim yoksa çok zeki yani standart işte yani altında üstünde. Ama mesela ara sıra konuşuyoruz ya, Namık Kemal İlkokulu'nda 50 kişilik sınıfta bir tane obez insan vardı. Bir tane. Onun dışında hiç obez yoktu. Şimdi 50 kişilik bir sınıfta en az 10-15 tane obez çocuk var. Bizim zamanımızda obezite diye bir şey yoktu. Ankara'nın eski videoları yayınlanır. Siz de görürsünüz röportajlarda. Hem konuşmaları düzgündür hem de insanlar çok fittir. Kızılay'daki insanlara bakın. Çok fittir. Şimdi Kızılay'a baksanız Ankara'da. Yani yine %30'u, 35'i, 40'ı neredeyse obez. O yüzden ara sıra geçmişe böyle yad etmemiz de güzel oluyor.
1: Hocam 70'lerde, 80'lerde plajlarda çekilen filmlere baktığınız zaman bile değil mi ne kadar fark ediyor? Al
0: Evet.
1: Pacino'nun filmlerini mesela eski izliyorum. Amerikan toplumu bile öyle. Biz daha da herhalde fittik o yıllarda.
0: Tabii ki
1: Çok
0: Amerikan tabii
1: değişti.
0: ki obezitesi
1: Çok
0: en
1: değişti.
0: yüksek olan ama
1: Şu an
0: son zamanlarda biz daha büyük bir problem. Yani son 10 yıldır falan çok daha büyük bir problem yaşıyoruz obeziteyle ilgili.
1: konuş konuş bitmiyor obezite. Asıl
0: Evet.
1: konumuza geri dönelim. Evet, okula başlayan çocuklar da yerinde durmuyor, dikkatini veremiyor, yönergeleri takip etmiyor gibi şikayetleri de çok duyuyoruz. Her hareket ya da dikkatini sürdürmekte zorlanan çocuk için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu düşünmek de doğru mudur? Bu çocukları değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?
2: Hayır, kesinlikle her hareketli olan ya da dikkatini sürdürmekte zorlanan çocuğa dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir demek doğru değil. Çünkü bir çocuk dikkatini sürdüremiyor ama çocuk neden dikkatini sürdüremiyor? Neden sürekli hareket etme ihtiyacı duyuyor? Ortamdaki uyaranlar ona fazla mı geliyor? Duysal olarak bir ihtiyacım var, regülasyonu sağlamakta mı zorlanıyor? Yoksa gerçekten dikkat ve dürtü kontrolüyle ilgili daha kapsamlı bir güçlük mü söz konusu? Bunların birbirinden ayrılması gerekiyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite de değerlendirilmesi sadece çocuk hareketli mi üzerinden yapılmıyor. Çocuğun belirtilerinin farklı ortamlarda nasıl ortaya çıktığı, ne kadar süredir devam ettiğini ve günlük yaşamı ne kadar etkilediğine bakılması gerekiyor. Ergoterapi açısından da duysal sistemlerine, regülasyonuna, dikkatini sürdürme biçimine, hareket ihtiyacına ve uyaranların nasıl cevap verdiğine bakılması lazım.
0: Bu dikkat eksikliği gerçekten bir kanayan yaram benim. Yani herkese dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi teşhis konuluyor. Muhtemelen yine bak 50 yıl öncesine döndüm, 45 yıl diyelim hadi. 45 yıl öncesine döndüm. Muhtemelen benim 3 arkadaşlık, bu çok samimi. Üçümüz de hiperaktivite teşhisi koyarlardı. Çünkü yani zaten sabah çıkıyorsun, akşam 8'de hava karardıktan sonra eve geliyorsun. O da ailenin zoruyla geliyorsun. Hiç durmuyorsun, hiç durmuyorsun. Oradan oraya, oradan oraya. Yemeklerde ara sıra oturuyorsun. Onun dışında sürekli oyun, oyun, oyun. Yani top oynuyorsun, kuş avlıyorsun, bir sürü bir şeyler. Hakikaten öyle. Bunları mutlaka hiperaktivite bozukluğu derlerdi şu anda. Dikkat eksikliğini zaten doğal buluyorum. Dikkatin eksik değilse bu kadar ortamda, zaten sıkıntı vardır yani. Dikkat eksikliği gayet doğaldır. Bizim o zamanlar mesela öyle bir şey olsaydı dikkat eksikliği anormaldi. Şu anda dikkatini dağıtan o kadar çok şey var ki. Yani tanımadığınız bir insan gece size bir de iki de mesaj atabilir. Atabilir mi? Atabilir. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Yok. Yani öyle bir ihtimal bile yoktu. Şu anda öyle bir ihtimal her zaman var ve zaten bir sürü saçma sapan şeyler oluyor. Diğer taraftan hiperaktivite, keşke hiperaktif olsa çocuklar. Şu anda o kadar kötü aktiviteleri var ki hiperaktiviteyi artırmak lazım derken hiperaktiviteyi bozukluk olarak yapıyoruz. Covid çocukları. Hepsini hiperaktivite yapmamız lazım. Biz ne yapıyoruz şu anda? Çocuk, ya arkadaş ben sadece anneannemin gözlerine baktığımda dururdum bir misafirliğe gittiğimizde. Yoksa tepeden tepeye atlardık. Yani bizi herhalde hapse tıkarlardı şu andaki o sistem orada olsa. Bu hiperaktif, hatta hiç durmuyor, hastanede değil hapishaneye sokmak lazım derlerdi. Durmasın arkadaş. Bak ben çok anormal bir insan değilim değil mi? Biraz anormal gözüküyorum ama çok da anormal değilim yani. Normal, bu yaşıma kadar da yaşamıştım. Bir meslek sahibi falan olmuşum. Gayet iyi bir şey. Ne olur hiperaktif olsun çocuklar. Ne olur. Çünkü obezite çocuklarda çok çok arttı. Dediğimiz şey evet o. Hiperaktif olması için çocukların için elden geleni yapıyoruz. Söylediğiniz şey dürtü kontrol bozukluğu problem. Bazı sınırlarımız vardı bak hatırlıyorum. Bazı sınırlarımız vardı. Mesela çörekler değil mi? Düğünlerde çörek dağıtılırdı. Çöreklerden biz iki tane almazdık. Sınırlarımız vardı. Bir tane alırdık. İki tane verseler de annemizin gözüne bakardık veya şeker verdiklerinde de. Bak sınır var. Dürtü kontrol bozukluğumuz yok. Gayet hiperaktifiz. Çok da sağlıklıyız diye düşünüyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun Oyuk Hocam?
2: Şöyle...
0: Beni normal buluyor musun?
2: Tabii ki de. Şimdi şöyle bir durum var. Hiperaktif dediğimiz kısımda aslında bir çocuk hareketli olabilir. Hareket ihtiyacı olabilir. Aslında az önce de buna değinmiştim. Yani zil sesi çaldığında çocuk orada teneffüste boyama da yapabilir, oturabilir. Kimisi dışarı çıkıp orada 10 dakika boyunca koşturabilir. Bu tamamıyla bir tercihtir. Ama burada önemli olan şey gerçekten o zil, ders zili çaldığında oturup odaklanabiliyor mu çocuk? Dersi dinleyebiliyor mu? Dikkatini sürdürebiliyor mu? O hareketliliği devamlı böyle vücuduna kıpır kıpır kıpır kıpır yansıyor mu? Yoksa bir yandan kalemini tutup bir yandan silgisiyle işleyişe uyum sağlayabiliyor mu? Buralar önemli. Yoksa tabii ki de herkesin mizacı farklı. Sizinle benim mizacım da elbet çok farklıdır. Yani kimimiz hafta sonu çok daha erken uyanıp işte günü geçirmeyi bekler. Kimisi akşama kadar uyuyayım der. Yani bunlar tamamıyla artık bir noktada mizac ama şu an ikimiz de buradayız ve burada bir şeye odaklanıyoruz ve sürdürebiliyoruz. Bu bizim günlük hayatımıza etki etmiyor. O yüzden asıl buralarda etki ediyorsa o zaman bir destek alınması gerekiyor.
0: Şu anda okullarda aynı 40 dakika 45 dakika mı insanlar?
2: 40 dakika
0: 40
2: evet.
0: Dakika. Yani bizim zamanımızda da herhalde öyleydi. Belki ders saatlerinin kısaltılması lazım. Çünkü bizim dikkatimizle şu andaki çocukların dikkati farklı.
2: Kesinlikle.
0: Yani benim uyaranım 5 tanesi şu anda 500 tane uyaran var. Hı hı. Daha dikkatini toparlayamayabilir. Bu da gayet doğaldır. Ben de toparlayamayabiliyorum.
2: Evet.
0: Yani ben mesela kitap okumaktan eskiden 2 saat boyunca kitap okurdum. Hiç sıkıntı yoktu. Artık hakikaten 5-10 dakika kitapta duruyordum. Onun dışında dağılıyordu. O yüzden mesela işte podcastlerden kitap dinlemeye başladım. Kitap okumayı 2-3 yıl önce bıraktım ben.
2: Hı hı.
0: Sadece dinliyorum. Çünkü dikkatimi tamamen veremiyorum ama dinlemeye dikkatimi veriyorum mesela. Çünkü o bir alışkanlık kazandı bende.
2: Evet bu... Bu sosyal medyada da görüyoruz ya aslında videolar çıkıyor karşımıza ve o videolar önceden o kadar yaygın Reels diye adlandırılan videolar yoktu. Daha böyle post mantığında yazılar olurdu ve yazı okurlardı. Şu anda ise daha çok videolar var ve hatta gündemde o videolar bile bir noktada insanın dikkatini dağıtabiliyor, odaklanamayabiliyor, sonunu getiremeyebiliyor. O yüzden iki tane videoyu böyle alt alta koyuyorlar hocam. Altta farklı bir akış var, üstte farklı bir şey, birisi farklı bir şey anlatıyor.
0: Evet.
2: İlla ki denk gelmiştir size de.
0: Evet.
2: Tamamıyla aslında o videoda kalabilelim, oradaki o dikkati artırabilelim diye. Bunlar çok değişiyor gerçekten zamanla. Yani sizin anlattığınız gibi eskiden çok daha farklı, şu an çok daha farklı. Yani şu anda ekran kullanarak yemek yiyen bir çocuğun dikkati de farklı. Sizin zamanınızdaki dikkat de çok daha farklı şekilde gelişiyor.
0: Bizim zamanımız mıymış, şu andaki miymiş? Bir anlattıklarımdan yola çıkarak.
2: Yani duysal açıdan bakacak olursak tabii ki de eski dönem çok daha iyi. Şu anda da bilinçli aileler var ve bu şekilde duysal oyunlara yer verip daha ekranı kısan, sınırlandıran ebeveynler de var tabii ki. Onların da hakkını yemeyelim. Evet gerçekten var ve gördüğümde takdir ediyorum.
0: Vallahi ben de takdir etmek isterim. Çünkü hakikaten...
2: Zor bir şey.
0: Zor bir şey, çok zor bir şey ama mutlaka da yapılması gereken
2: evet.
0: bir şey.
2: Şu anda belli restoranlarda, zincirlerde bile çocukları getirebilmeleri için aslında tablet seçeneği sunuyorlar. Görmüşsünüzdür yani kendi bünyelerinde barındırıyorlar tabletleri ve aile orada yemeğini yerken, arkadaşıyla kahvesini, çayını içerken çocuğa tablet ve kulaklık veriyor bazı restoranlar. Öyle olduğu için hani bunlar artık çok böyle normalleşti. Ama hiçbir şey normalleşmedi yani çocuklarda bunları görüyoruz daha fazla.
1: Hocam eskiden de televizyona bakıyorduk. Öyle bir bahaneleri var. Eskiden de oturur televizyona bakardı çocuk ya da yemeğe getirilmezdi. Evde olsa zaten televizyonun başında olacaktı. Hemen her şeyin bir muadili, savunması, bahanesi var hocam. Normalleşiyor gerçekten de. Teknolojiden de kaçış yok. O
0: evet,
1: çocuğu
0: yani...
1: orada da 3 saat siz arkadaşlarınızla sohbet ederken 3 saat o çocuk masa başında ne yapsın arkadaşıyla, ne oynasın ya da. Ya da mecbur mu?
0: Arkadaş dışarıda yemek yemesin. Yemesinler. Ya dışarıda yemek nedir ya? Dışarıda ya ayda bir kez git, iki kez git. Ara sıra arkadaşlar beni yemeğe davet ediyor. Ya diyorum kurban oldum eve gelin. Evde domates, peynir yiyelim.

0: Menemen yapalım. Daha iyi diyorum. Misafir çağırırdık. Biz eskiden biz de çok şey gibi olduk ya, bir kuşak çatışması gibi
1: Evet.
0: olduk. Misafir çağırırdık, onlarla beraber yemek yenirdi. Yoksa yani haftanın 2-3 günü dışarıda yiyen insanlar var ve onlar da saçma sapan
1: Haftanın
0: şeyler
1: her
0: yiyor.
1: günü dışarıdan yiyen insanlar var hocam.
0: Evet, ya dışarı çıkıyorlar ya da
1: Evet.
0: evden getirtiyorlar.
1: Uygun olanlar tabii, evde küçük çocuğu olmayanlar Avrupa'da yaygındır. İş sonrası bir yerde bir şey içelim, sosyalleşelim. Bu da var. Yok değil, toplumumuzda var. Büyük şehirlerde özellikle o da yaygınlaşıyor. O da ayrı bir hayata bakış şekli. Evet, konuştuk konuştuk. Dikkat eksikliği, hareketlilik konusunu konuştuk. Size gelenler tahmin ediyorum hemen soruyordur ebeveynler. İlaç kullanmalı mıyız? Bu konuyu da çok merak ediyoruz. Ne tavsiye ediyorsunuz? Ne zaman ilaca başlanmalı ya da başlanmalı mı?
2: Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben ilaç kullanımına karşı değilim. Eğer bir çocuk için hekim tarafından ilaç tedavisi uygun görülüyorsa, ilaç tedavisi bazı çocukların günlük yaşamını, işlevselliğini ve bağımsızlığını gerçekten çok ciddi şekilde destekleyebiliyor. Ama dikkat ve hareketlilik konusunda da her çocuk için ilk ve tek çözümün ilaç olduğunu düşünmek de doğru değil. Çünkü az önce de bahsettiğiniz gibi eskiden bu kısım o kadar yaygın değildi ve eğer bir çocukta ciddi anlamda zorlanmıştı varsa bu sefer direkt bir doktora götürelim ya da işte öğretmenleri derdi ki hemen bir doktora götürün, ilaç kullansın, uyumlansın, en azından sınıfın işleyişini, huzurunu bozmasın gibi çok fazla bu şekilde yönlendirme oluyordu. Ama şu anda artık dediğim gibi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı ve çalıştığım psikiyatristlerle, görüştüğüm psikiyatristlerle biz şunu takibini yapıyoruz. Yani çocuk ilaçsız bir 3 ay, bir 6 ay bir ergoterapi alsın bakalım ne oluyor? Gerçekten etki ediyor mu bu çocukta? Çünkü kimi çocuk için gerçekten çok ciddi anlamda etki edebiliyor ve hem tanısız hem ilaçsız bu süreci yönetebiliyoruz. Kimi çocukta da evet tanıyı alıyor, ilaca başlıyor ama aynı şekilde biliyorsunuz ki hocam hani bu ilaçların dozları da var ve bir noktada artık yetmemeye ve çocuğun kendisine o günlük örnek veriyorum sabahtan aldıysa ilacı öğleden sonra etki etmemeye başlıyor ve çocuğun o kendi regülasyonunu, kendi dikkatini kendi başına yapabiliyor olması lazım, düzenleyebiliyor olması lazım ve bu noktada yine terapilerle destek sağlamak gerçekten güzel sonuçlar sağlıyor.
0: Yan etkileri de var o ilaçların. Ben çocuklarda hiperaktivite ile ilgili falan ilaç kullanılmasına, çok anormal bir dürtüsel bozukluğu yoksa çocuğun, tamamen karşıyım. Çünkü biz de bak doktor olarak kendimizi eleştirelim. İşin kolayına kaçıyoruz. Bak ergoterapi diye bir şey var, tamam mı? Onların yönetmesi lazım. Her şeyi ilaçla yönetemezsin. Zaten yönetmek de saçma. Yani insan ailelerin de böyle saçma sapan sesleri var. Çocuğum en iyi okulu kazansın. Kazanmasın abi. Ne derdin var? Çocuğun mutlu olsun, huzurlu olsun, değil mi? Çocuğun bak odak olarak, ideal olarak bile çocuklar üzerinde yanlış hayaller kuruyoruz. Çocuğun mutlu olsun.
1: Hocam özellikle doktor anne babalarda rastlıyoruz bu duruma. Sizlerde de biraz suç var çocuğum be. Biz doktor olduk o da olsun aman ve bu şekilde de ilerliyor gerçekten de. Anne baba doktorsa çocuğunun da doktor olma potansiyeli çok fazla. İsteyerek ya da istemeyerek bilemiyoruz.
0: Evet, bizimki de tıp fakültesine girdi, doktor olacak ama yani önemli olan mutluluğunun olması. Yani akademik başarısızlığı, yani birinci sınıfta kaldı mesela, dedim boş ver, çok fazla takma, sen mutlu musun, huzurlu musun, tamam o kadar.
1: Hocam sağlık olsun.
0: Evet.
1: Her şeyden önce çocuklarımız sağlıklı olsun. Son dakikalarımız, konuşmamız gereken bir konu daha var. Sormayı unutmayalım. Yemek konusu. Çünkü çocuk bizden çıkıyor artık. Kreşe, ilkokula başlıyor ve annelerin aklında özellikle o soru. Çocuğuma ne yedirecekler? Benim çocuğum onu yemez, bunu yemez. Ya da arkadaşlarının yanında yiyecek mi, aç mı kalacak? Bu durumla karşılaşıp aklında soru işaretleriyle size gelenler var mı? Öykü Hanım, hemen alalım 2-3 dakikalık
2: Evet, tabii
1: yorumunuzu.
2: ki. Beslenmeyle ilgili çok fazla aslında telefon alıyorum, ailelerden duyuyorum. Çünkü gündemde olan bu hareketliliğin, dikkat eksikliğinin yanında beslenme problemi de oldukça yaygınlaştı. Özellikle ek gıdaya geçiş döneminden başlayıp ilkokul grubuna kadar olan süreçte çok yaygın var. Yani kimi aile nasıl besleyeceğini konusuyla ilgili danışmak istiyor. Kimisi besliyor ama çocuk çok fazla seçiyor. Ne olacak? Nasıl ilerleyecek? Devamlı ekran istiyor. Ekran vermeyelim. Yine aynı şekilde orada da bir ekran konumuz var. Bunların dışında ekran vermeyen ailelerde bile yani çocuk besini reddedebiliyor. Ya da yemesiyle ilgili bir problem olabiliyor. O yüzden burada eğer çocuk çok az sayıda yiyecek tüketiyorsa belli dokulardan kaçınıyor.

0: olsa, yemek gördüğünde böyle yoğun şekilde öğürmeler, kusma davranışları varsa buralarda bir değerlendirmek gerekiyor. Çünkü beslenme dediğimiz şey sadece bir besin alıp yemesi ve yutması değil. Bunun altında çok farklı şeyler yatıyor. Yani çocuğun oral motor becerilerinin ilk etapta bir değerlendirilmesi lazım. Çocuk besini ağzına götürüyor tamam ama onu gerçekten uygun şekilde çiğneyebiliyor mu? Dil becerileri nasıl? Buralara bakılması lazım. Çünkü kimi çocukta yalancı çiğneme diye adlandırdığımız şeyleri görebiliyoruz. Emerek tüketebiliyorlar ve besin gruplarına baktığımızda ben soruyorum çünkü aileye yani hangi besinleri tüketiyor, neleri seviyor, neleri sevmiyor. Ve burada besinlerde görüyorum ki kimi besin gerçekten böyle emerek, tükürükle, ağız içerisinde bekletilerek yumuşayabiliyor. Ama kimi besin ise daha böyle çiğneme becerileri gerektiren besinler oluyor. Örnek veriyorum kıyma, et, bu tarz şeyler biraz daha yoğun çiğneme gerektiriyor. O yüzden buralarda oral motor destek önemli. Bir diğer kısım ise çocuğun çiğneme becerileri çok güzel. Herhangi bir problem yok. Ama çocuk duysal olarak reddediyor. Yani görüntüsünden bile kaçınıyor. Örnek veriyorum bir makarna var. Sade istiyor çocuk. Yani oradaki salça görüntüsü, içindeki bir maydanoz ya da bir kıyma tanesinin görüntüsü onu rahatsız edebiliyor. O yüzden beslenme derken biraz daha o alt kısımlara bakmamız lazım. Çocuk görsel olarak tolere edebiliyor mu o besini? Aynı masada oturabiliyor mu? Çünkü kimi çocuk o masada olmasını istemiyor ya da o yemek pişiyorsa o ortamda bulunmak istemiyor, kaçıyor. Kokusunu aynı şekilde tolere edebiliyor mu? Dokusunu ona dokunabiliyor mu? Kıvamı nasıl? Nasıl karşılaşıyor? Aslında nasıl tepkiler veriyor? Bunların incelenmesi önemli. Çünkü siz de yani bilmediğimiz bir besin olduğunda ilk başta o besine karşı bir fikir edinmek isteriz. Yani bir uzak doğu restoranına, farklı bir restoranın bir yere gittiğimizde bir bakarız masadakiler nasıl yiyor yani çubukla mı yiyorlar, çatal mı kullanıyorlar, kaşıkla mı, elle mi? Önce bir farkında olmamız lazım nasıl beslendiklerinin. Sıcak mı, soğuk mu, üflüyorlar mı, bir sosa mı batırıyorlar? Birazcık keşfetmeye ihtiyaçları var ve burada ekran devreye girdiğinde özellikle tüm algı orada olduğu için ekran kapandıktan sonra da çocuk bunu keşfederken zorlanıyor. Ve buradaki amacımız çocuğun dikkatinin besinde oluyor olmasını sağlamak. Yani ekran vermiyor aile ama masada masal okuyor, hikaye okuyor ya da oyuncaklarıyla oynatıyor. Hayır burada da odak besinde değil ki senin anlattığın oyunda, masalda, kitapta her neyse. O yüzden biraz daha besinle temasa geçmesi, ilişkisel yolla bunu yapıyor olması çok daha önemli.
1: Çocuk deyince bizim için her şey ikinci planda kalıyor. Çünkü onlar kanatsız, masum meleklerimiz. Bunun içinde en iyisini düşünmek, önlem almak biz ailelere kalıyor. Bir çocuğun sağlığının takibi diğer çocukları da, çünkü toplumu da etkiliyor. Evet, bu yüzden bu hafta çocuklarda ergoterapi, okula uyum ve beslenme konusunu konuştuk. Konuğumuz ergoterapist Öykü Ercan'dı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize sağlık efendim.
0: Çok teşekkür ederim davetiniz için de. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Hindistan'dan gelen iki mektup okuyacağım size bu bölümümüzde. İlki Sadık Azmi'nin. Son birkaç gündür irtibat sağlayamadım ama program dinleme ve internet sitesini ziyaret sürecim devam etti. 370. maddenin Keşmir'den kaldırılması, Pakistan'ın destek çabaları ve İmran Han'ın Türkiye ziyareti hakkındaki gelişmelerden TSR sayesinde sürekli olarak haberdar olduk. Raporlama süreci sadece tatmin edici değil, aynı zamanda gerçeklere dayalı olarak devam etmektedir. Haber ve yorumlarla tam bir koordinasyon oldu ve saygınız kalbimde büyümeye devam etti. BBC ve TRT olmasaydı gerçekler asla ortaya çıkmayabilirdi. Size ve hizmet anlayışınıza minnettarım. Gerçeklere dayalı gazetecilik bugün hala yaşıyor. Sizden program rehberini PDF formatında aldım ve kopyasını çoğaltıp arkadaşlarıma dağıttım. Artık ülkeme döndüğüm için yayınınızın ve web sitenizin bu alanda tanıtılması süreci devam edecek. Hindistan'dan gelen diğer mektubumuzsa Musarraf Hüseyin Raza al-Dehlavi'den. Selam, TSR'nin Urduca radyo yayınlarını dinlemeye devam ediyoruz. Gönül ister ki sizlere mektup ve e-posta göndermekten daha fazlasını yapayım. TSR hakkında bilgi sahibi oldukça daha çok dikkatimi veriyorum ve Türkiye'ye karşı ilgim de artıyor. Batı medyasındaki kara propagandaya asla inanmıyorum. Yeni Delhi'deki BBC'nin ofisine telefon açıp bu konuda onlara sert çıktım. Hindistan'da Müslüman bir genç olarak Anadolu kültürünü, tarihini, müziğini, mutfağını çok seviyorum. Bundan sonra da TSR'ye yazmaya devam edeceğim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bazı şarkıları ilk birkaç notasından tanırız. Bazılarının sözleri gelir aklımıza. Bazılarındaysa bir klip, bir görüntü ya da o yıllardan küçük bir anı. Bugün yine tanıdık sesler, sevdiğimiz şarkılar ve farklı dönemlerden müziklerle birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Programı hareketli bir şarkıyla açıyoruz. Kenan Doğulu'nun ilk albümü Yaparım Bilirsin 1993 yılında yayımlandı. Aşkım Aşkım da bu albümle birlikte dinleyiciyle buluştu. Henüz kariyerinin başındaki Kenan Doğulu'nun enerjik tavrını taşıyan şarkı, kısa sürede onunla özdeşleşen çalışmalardan biri oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen nakaratı duyunca eşlik etmemek pek kolay değil. Kenan Doğulu'dan dinliyoruz. Aşkım Aşkım.

Hareketli başlangıcın ardından gitarların biraz daha belirginleştiği bir şarkıya geçiyoruz. Kargo, 90'larda Türkçe rock müziğin kendine özgü gruplarından biriydi. Pop müziğin oldukça hareketli olduğu yıllarda farklı sound'u ve sahne tavrıyla kendi dinleyici kitlesini oluşturdu. Ayrılmam da grubun daha duygusal tarafını gösteren şarkılardan. Adı ayrılığı çağrıştırsa da söylediği tam tersi. Gitmek yerine kalmayı seçen birinin hikayesi. Kargo'dan dinliyoruz. Ayrılmam.

Kargonun ardından kelimelerle oynamayı seven bir şarkı yazarına kulak veriyoruz. Nazan Öncel'in şarkılarında gündelik hayatın içinden cümlelere sıkça rastlarız. Bazen çok sade bir söz, onun elinde bir şarkının bütün hikayesini anlatmaya yeter. Beni Hatırla da özlemi ve geride kalanı anlatıyor. Nazan Öncel'in kendine özgü yorumuyla şarkı, bir vedadan çok uzaktaki birine gönderilmiş küçük bir mesaj gibi geliyor kulağa. Nazan Öncel söylüyor, beni hatırla.

Tarkan'ın 90'larda başlayan büyük çıkışı 2000'lerde de devam etti. Bu şarkılarda olmasaysa adından başlayarak müziğin insan hayatındaki yerine dokunan bir çalışma. Bazen bir şarkı neşemize eşlik eder. Bazen de söyleyemediklerimizi bizim yerimize söyler. Tarkan da burada tam olarak bunu hatırlatıyor. Bu şarkılarda olmasa.

Programın başında Kenan Doğulu'yu hareketli bir şarkıyla dinlemiştik. İkinci buluşmamızdaysa bambaşka bir Kenan Doğulu var. Dön Gel adından da anlaşılacağı gibi bir özlem şarkısı. İlk parçada duyduğumuz hareketli Kenan Doğulu'nun yerini burada daha sakin ve duygusal bir yorum alıyor. Aynı sanatçının iki farklı şarkıyla ne kadar farklı bir atmosfer kurabildiğini de böylece duymuş oluyoruz. Kenan Doğulu'dan dinleyelim. Dön Gel.

Bir önceki şarkıda dön gel dedik. Bu kez tek kelimelik başka bir çağrı var. Gitme. Fatih Erkoç yalnızca şarkıcı değil, uzun yıllardır farklı enstrümanlar çalan, cazdan popa uzanan geniş bir müzik birikimine sahip bir sanatçı. Gitme de ise bütün bu müzikal birikiminin önüne duygu geçiyor. Fazla söze gerek bırakmayan bir başlık ve Fatih Erkoç'un sıcak yorumu. Gitme.

0: Ayrılıktan söz etmişken geçmişi çok daha eskilere uzanan bir şarkıyla devam ediyoruz. Her yerde kar var, Yaşar'dan çok önce de bilinen bir şarkı. Adamo'nun Tombla Neige adlı eserinin Türkçe uyarlaması yıllar içinde farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Yaşar da bu eski şarkıyı kendi yorumuyla yeniden ele aldı. Onun sakin ve kendine özgü sesi eserin hüzünlü havasına başka bir renk kattı. Eski bir melodiyi Yaşar'ın sesinden yeniden hatırlıyoruz. Her yerde kar var.
1: Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece. Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece.

Şebnem Ferah 90'ların ikinci yarısında solo kariyerine başladığında Türkçe rock müziğin kadın sesleri arasında çok özel bir yer edindi. Hoşça Kal da onun güçlü şarkılarından biri. Bir vedayı anlatıyor ama bunu sessiz bir kabullenişle değil, giderek yükselen bir duyguyla yapıyor. Şebnem Ferah'ın sesinden. Hoşça Kal.

Hoşça kal dedikten sonra insanın aklına bazen tek bir kelime gelir. Keşke. Yalın ilk albümü ellerine sağlıkla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Onun şarkılarında günlük konuşma dilinin sadeliği vardır. Keşke de geçmişe dönüp bakarken insanın içinde kalanları fazla süslemeden anlatıyor. Yalın'dan Keşke.

Sertab Erener'in şarkılarında ses kadar düzenleme de önemli bir yer tutuyor. Kim haklıysa sakin başlayan ancak ilerledikçe vokalin daha belirgin hale geldiği iniş çıkışlarıyla Sertab Erener'in geniş ses alanını ortaya çıkaran çalışmalardan biri. Şarkıda enstrümanlar vokalin önüne geçmiyor. Aksine melodiyi adım adım besliyor. Sertab Erener de güçlü sesini sürekli öne çıkarmak yerine parçanın gerektirdiği yerlerde yükselterek kullanıyor. Düzenlemesi ve vokal yorumuyla dinleyelim. Sertab Erener, kim haklıysa.

0: Metin Özülkü'yü hem yorumcu hem de pek çok sevilen şarkının arkasındaki besteci kimliğiyle tanıyoruz. Unutulmuş muydum da geçmişte kalan bir ilişkinin ardından sorulan o tanıdık soru var. Bazen uzun uzun anlatmak yerine birkaç kelime yeter. Şarkının adı da zaten bütün duyguyu taşıyor. Unutulmuş muydum? Metin Özülkü'den dinliyoruz.
1: Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını benim için artık çok

Deniz Seki, 90'ların sonunda Türk popuna katılan kadın yorumculardan biri. Güçlü sesi ve duygusal şarkıları kısa sürede onun müzikal kimliğinin de önemli bir parçası oldu. Üzgünüm aşkımda kırgınlıkla pişmanlık yan yana geliyor. Söylenmesi belki de en zor iki kelime şarkının adında buluşuyor. Deniz Seki'den dinliyoruz. Üzgünüm aşkım.

dinleyiciler, Aşkım Aşkım'la başladık, Üzgünüm Aşkım'la programımızın sonuna geldik. Arada dön diyenler de oldu, gitme diyenler de. Hatırlanmak isteyenler, keşke diyenler ve vedasını hoşça kalla yapanlar da. Kargo ve Şebnem Ferah'la rock müziğe yaklaştık, Yaşar'ın yorumuyla geçmişten gelen bir şarkıyı yeniden hatırladık. Farklı yıllardan seçtiğimiz eserlerin ortak noktasıysa yine duygular oldu. Gülür Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Yeni şarkılar ve başka hikayelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Doksanlar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla... Kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
0: Turkuaz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri ve ev yolları su bastı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu yaşandı. Esenyurt'ta caddede akıntıya kapılan bir kadının yardımına çevredekiler koştu. Küçükçekmece'de evine su dolan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Valiliği il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Motosiklet ve türevi iki tekerlek tüm araçlarında trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı kentlerden Mersin'in Bozyazı ilçesinde sağanak etkili oldu. Tarım arazileri ve iş yerleri su altında kaldı. Muğla'da yağış ve fırtınayla denizin rengi değişti. Bir tekne karaya oturdu. Antalya, İzmir ve Balıkesir'de de benzer olaylar yaşandı. Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına tahmini nedeniyle 48 il için uyarı geldi. Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu 43 il için sarı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce için de turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulun gündeminde bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler yer aldı. Toplantıda Türkiye'nin dış politikasındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılımının ardından TRT Haber'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların İzmir'in sorunlarına yönelik samimi yaklaşımından çok etkilendiğini söyledi. İzmir'in pek çok sorununu çözeceğiz dedi. Ölçüsü kaçmış eleştiri aldığını söyleyen Tugay, tehdit edilmedim, bunun İzmir'in hayrına bir iş olduğuna kanaat getirdiğim için parti değiştirdim dedi. Cemil Tugay kente dair hedeflerini ve mega projesini de anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında bugün saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Krujniak yönetecek. Zorlu 90 dakika TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasına Hoffenheim'a konuk olacak. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil bu haftada çok ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konuyu gündeme getireceğiz. Konumuz yapay zeka ve tabii ki Toprağın Sözü programında yapay zekanın tarım sektörü için kullanılması ya da başlığı tersine de çevirebiliriz. Tarımda yapay zeka nasıl kullanılıyor? Bunların hepsini süremiz el verdiğince tabii ana başlıklar halinde dinleyeceğiz. Kimden dinleyeceğiz? Yapay zeka uzmanı Sayın Ayşegül Köksaldı'dan. Ayşegül Hanım hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar Umut Bey. Aranızda olmak ve sizlerle yapay zekayı paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi efendim tarım konusuna geleceğiz ama takdir edersiniz ki konuyla ilgisi çok sınırlı, kısıtlı, değerli dinleyenlerimiz olabilir. Bu nedenle önce bir konuya uzak dinleyicilerimiz için yapay zekanın böyle bir iki cümleyle belki ne olduğunu bir söyler misiniz bize? Sonra hemen tabii tarımda ne işe yaradığı konusuna da geleceğiz, buyursunlar.
1: Yapay zeka aslında ilerleyen teknolojinin verimli hale gelmesi, bizlere yardımcı olarak kullanılmaya başlaması olarak nitelendirebiliriz. Yapay zekanın karşımıza çıktığı noktalar fotoğrafların işlenmesi, hava durumu verilerinin tahmin edilmesi, toprak ölçümlerinin çeşitli alanlarda nasıl verimli hale gelebilmesi ve bize nasıl bilgi verebileceğini anlamak konusunda birazcık işleri hızlandırmaya yarıyor.
0: Peki, şimdi anladığım kadarıyla Ayşegül Hanım şöyle bir şey bu. Bir yapay zeka sisteminin tarlaya, bağa, bahçeye yani bir tarım işletmesine öneri verebilmesi için bazı bilgilere ihtiyaç var. Şimdi bu bilgilerin bir toplanması süreci var. Bunların bir araya getirilip belki de bir yorumlanması da gerekiyor. Şimdi yapay zeka, bir hayal ettirmenizi rica ediyorum. Ben de farkındayım. Bunu sözle yapmak çok zor bir iştir ama özellikle bu fotoğraflar, az önce söylediğiniz hava durumu verileri, sensörler böyle nasıl bir araya geliyor? Bize bir hayal ettirir misiniz?
1: Aslında şöyle, günlük işleyişimiz neyse onu hızlandırmaya çalışıyoruz yapay zekayla. Günlük işleyişimizde nelere bakıyorsak, neleri hissediyorsak onları tarif etme yöntemi diyebiliriz. Tarif ettiğimiz durumların da yapay zeka tarafından nasıl değerlendirildiğini inceleme yöntemi. Yani örnek olarak yapay zekanın bir fotoğrafı görmesi bizim aslında günlük olarak gördüğümüz görselleri nasıl yorumladığımızı ona anlatmamız ve ona eğiterek bu görsellere nasıl bakmasını sağlamamız gerektiğini söylediğimiz noktada karşımıza çıkıyor. Ardından hava durumu, toprak ölçümleri ve geçmiş üretim kayıtlarını da burada devreye aldığımızda

0: Normalde biz toprağımızı işlerken nasıl davranıyorsak, bir tohumu ekeceğimiz zamana nasıl karar veriyorsak, burada yapmamız gereken şey o zamanı doğru bir şekilde yapay zekayı öğretmek, tanıtmak, ifade etmek aslında. Sonrasında da onun davranışlarını izlemek ve yorumları tekrar yapma kısmında da devreye girmek bize düşer.
1: Anladım. Şimdi sizlere anlattıkça ben hani ülkemizdeki çok değerli çiftçilerimizin eğitim seviyesini de bir yandan düşünüyorum. Bu teknolojiye alışma konularını da düşünüyorum ama bunları sonlara doğru soracağım size. Bir örnekle gidelim. Mesela bir bitkinin fotoğrafından hastalık ya da zararlı belirtisini tespit etmek mümkün mü? Bir de hep şu da soruluyor. Yani yapay zeka bu görüntüleri nasıl yorumluyor? Yanılabilir mi? Yanılamaz mı? Biraz bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?
0: Aslında şöyle, yanılma payı tabii ki yapay zekada da var. Nasıl insanın yanılma payı varsa, onun da bir eğiticisi insan olduğu için yanılma payı burada da karşımıza çıkıyor. Ancak yapmamız gereken şey öncelikle doğru veriyi, doğru bilgiyi nasıl yapay zekaya aktardığımız. Yani burada doğru olarak kastettiğimiz konu ne? Tarlanın fotoğrafını veya bir yaprağın fotoğrafını biz gördüğümüz zaman yorumlayabiliyorsak, gördüğümüz fotoğrafın nereden geldiğini önemsiyoruz. Hangi tarladan geldiğini, hangi bölgeden geldiğini veya hangi bitkiye ait olduğunu burada önemsiyoruz. Bunu doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yani verinin kıymetini burada devreye sokmuş oluyoruz aslında. Toprağın nemini ölçmek istediğimizde de mesela toprak ekimi için tohumun ekildiği dönemler vardır. Bu dönemleri de toprağın aslında iklim, yağış veya elimizdeki farklı durumlar neyse bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizi düşünürsek bizim burada toprak nemine göre hangi tohumu ne zaman nereye ekeceğimizi de karar verebiliyor olmamız lazım ki bunu yapay zekaya da aktarabiliyor olmamız lazım. Sonra yapay zeka bize diyecek ki toprak nemi şu anda ölçtüğüm noktada şu tohuma uygun veya toprak nemi senin şu anda ekmek istediğin tohuma uygun değil gibi yaklaşımda bulunması gerekiyor olacak.
1: Anladım, anladım. Şimdi tarımın en önemli teknik olarak düşündüğümüzde girdileri bir tanesi gübre, bir tanesi de su. Dolayısıyla sulama ve gübreleme de son derece önemli. Şimdi bu kararları verebilmek de özellikle iklim değişikliğinin daha doğrusu olumsuz etkilerini yaşadığımız bu süreçte sulama ve gübreleme kararları son derece önemli. Peki yapay zeka bu konuda bize nasıl yardımcı olur? Buna bir ek sorum daha var efendim. Sizin böyle düzeninizi, insicamınızı bozmamak için onu da sorayım. Şimdi bir daha çok üretmek var. Bir de daha az kaynakla üretmek var. Dolayısıyla şu anda iklim değişikliğinin etkileriyle daha az kaynakla üretmek zorunda olduğumuzu da hatırda tutarak şimdi yapay zeka bana çok kaynak kullanarak yani çok gübreyle, çok sulamayla daha çok ürün üretim mi diyecek? Daha az kaynakla daha verimli üretim mi diyecek? Bunu nasıl formüle edecek de bize bir mesela sulama ve gübreleme kararı verdirecek? Biraz merak ettiğim konuyu anlatabildim mi efendim size?
0: Konuyu çok net anlattınız. Burada önemli olan kısım az kaynakla ne yapmak istediğimizi net bir şekilde ifade edebilmek. Az kaynaktan kastımız sadece sulama ve gübreleme ise ihtiyacımız olan tohumun veya geliştirmek istediğimiz tarla içerisindeki verimin boyutunu belirliyor olmamız gerekiyor ki bizim burada sulama ve gübrelemeyi nasıl kontrol edeceğimizi aslında biz kendi tarafımızda buna nasıl optimize edeceğimizi karar vermek olarak yaklaşıyoruz. Önemli olan burada beklentimizin ne olduğu. Şimdi sulama kısmında eğer biz oldukça fazla sulama gerektiren bir tarlaya sulama yapmadan üretim yapabiliyoruz dersek burada hata yapmış oluruz. Ama sulamayı çok gerektiren bir tarlada sulamanın yapılması gereken evreleri doğru bir şekilde belirlersek verimli sonuca ulaşmış oluruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela toprağın nemi çok fazladır ama toprak üstünde kuru olduğunu hissettiren bir görüntü vardır. Biz nemi doğru bir şekilde ölçebilirsek, ölçtüğümüz nemin içerisinde sulamanın yetersiz olduğunu doğru bir şekilde yapay zekaya ifade edersek o zaman bize ne zaman sulama yapmamız gerektiğini söyler. Bu noktada da bizim doğru sulama yapmamız ve su kaynaklarını doğru kullanmamız gerçeği ortaya çıkar ve en verimli şekliyle de sulamayı daha verimli hale

0: ile getirmiş, daha az kaynakla daha çok verimde üretim yapmış olacağımız
1: Anladım.
0: durum karşımıza
1: Ortamız
0: çıkar.
1: ortaya çıkıyor. Fotoğraf daha netleşmeye başladı. Teşekkür ediyorum. Çünkü sorularımın da çok basit olduğunu farkındayım. Çünkü hakikaten ya yani yabancısı olduğumuz yeni yeni hayatımıza giren hele tarım sektöründe göreceli olarak yine tırnak içerisinde belki de bu konuda gelişmiş olan ülkelerden biraz daha geç kaldığımız bir alan. Bu nedenle hani mecburuz belki önümüzdeki dönemde daha çok yapay zeka destekli sistemleri kullanmaya. Buna sağlam bir zemin olsun diye bu kadar basitten soruyorum. Kusuruma da bakmayınız. Şimdi efendim az önce iklim değişikliği dedik. Hava koşulları sürekli değişiyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ve artık tahmin yapmak çok zor.
0: Zorlaşıyor.
1: Çok zor. Bu nedenle şimdi kuraklık var tarımın başında. Don var, aşırı yağışlar var. Çok dengesiz işler var. Şimdi tüm bu risklere karşı yapay zeka üreticiye nasıl destek olabilir?
0: Şimdi kuraklık çağımızın artık risk olarak gördüğü en sıkıntılı durumlardan bir tanesi. İklim değişimi ile birlikte kuraklığın nasıl geleceği ve nereden ne kadar vurgun yapacağı kestirilemese de bunu tabii ki ölçümlerle veriler haline dönüştürülerek ifade edildiği noktalar da var. Yapay zekanın burada karşımıza çıkacağı nokta meteoroloji verilerini, uydu görüntülerini, tarla sensörlerini ve geçmiş hava olaylarını birlikte değerlendirerek risk olasılığının ne kadar fazla olduğunu ve bu olasılıklarda neler yapılması gerektiğini ortaya çıkarması gerekiyor. Nasıl karşımıza ısıyla ilgili problem çıktığında seracılık devreye girmiş ve seracılıkla ilgili önlemler alınmış, ürünleri artık yazın da kışın da ulaşabileceğimiz hale getirmiş bir aşamaya geldiğimiz bir dönemdeysek, kuraklıkta da benzer şekilde doğru hava tahminleri, doğru uydu görüntüleri, hava yağışlarının nasıl sonrasında ilerleyeceği, nasıl risklerin getirdiğini net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Hangi tarlanın neye riski var? Hangi tarlanın hangi hava şartlarında daha verimli olacağını net olarak bildiğimiz ve ortaya koyduğumuz zaman karşımıza çıkan tabloda daha verimli sonuçlar alabiliriz. Bu aslında az önce bahsettiğimiz konuyla da bir arada ilerleyen bir durum. Doğru suyu kullanma, doğru gübreyi verme, zamanlamayı doğru belirleme kuraklıkta da bizim karşımıza çıkan durumlardan birisi. Burada da su karşımıza çıkıyor. Don yine karşımıza çıkıyor. Son 5 yıl dikkate aldığımız zaman görüyoruz ki yağış düzeni çok fazla değişti. Değişen yağış düzeni de ürünlerdeki azalmanın gittikçe arttığını karşımıza çıkarıyor. Bu noktalarda artık zaten nasıl önlemler almamız gerektiğini, birçok konuda neler yapmamız gerektiğini uzmanları tarafından öğreniyoruz ve aldığımız önlemlerle birlikte verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Benzer konular burada da geçerli. Doğru önlem ne zaman alınır? Hareket etme noktası bizim için ne zaman, ona bakmamız gerekiyor. Tabii burada şu da bir gerçek. Uydu görüntüleri diyoruz mesela. Uydu görüntüleri dediğimiz zaman bu konu birazcık şey de gelebilir insanlara. Hani uydu görüntüsünü nereden bulacağız da
1: Yani,
0: alacağız gibi bir yaklaşım da
1: evet.
0: gelebilir. Ama burada önemli olan bir uydu görüntüsünü aldık. Sonra inanılmaz bir verim getirecek noktasında yaklaşımı ortaya koymamak. Uydu görüntüsüyle ne yapmamız gerektiğini doğru bir şekilde anlamamız lazım. Bunu nasıl anlayacağız? Hava durumu atmosferde nasıl değişti? Veya hangi bölgede yağışların geldiği, nasıl bir yaklaşımda olduğu, bulutların değişimlerinin nasıl olduğunu net bir şekilde yorumlayacak uzmanlardan destek alarak yapay zekaya bunu doğru bir şekilde tanımlatmamız gerekiyor.
1: Anladım.
0: Bu tanımlamalardan sonra bizim net olarak verimli bir hale geldiğimizi ve riski ortadan kaldıramasak da o riski minimize edebildiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken yine az önce başta da söylediğimiz gibi ne yaptığımızı doğru tanımlamak da aslında işin sırrı. Ne yaptığımızı biz biliyorsak, nasıl davrandığımızı, tarlamızı tanıyorsak, ürünümüzü tanıyorsak, tohumumuzu tanıyorsak, bunu doğru bir şekilde ifade ettiğimiz sürece aslında yapay zekadan beklediğimiz durum çok da karmaşık bir hal almamış
1: Olmuyor.
0: oluyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi benim sormayı en çok sevdiğim sorulardan birine geldik Ayşegül Hanımcığım. O da şu.
0: Buyurunuz.
1: Şimdi estağfurullah. Bu teknolojileri sağımızda kullanabilmek için

0: İlla çok büyük yatırımlar, pahalı cihazlar mı gerekiyor? Bunu şunun için soruyorum. Çünkü ülkemizde gayri safi milli hasıladan en az payı alan kesim orman köylüsü. Hemen onun üstünde de çiftçimiz var. Dolayısıyla şimdi biz böyle bulut teknolojisi, nesnelerin interneti, yapay zeka diye anlattıkça hep hayalimizde büyük yatırımlar geliyor ve anlatıldıkça da o yatırım sanki çok daha büyüyormuş gibi geliyor. Ve tabii ki de hani söylediğiniz gibi işte sensörler, cihazlar vesaire vesaire. Peki bir gerçek daha var. Biz küçük aile çiftçiliği yapıyoruz Ayşegül Hanım, biliyorsunuz. Yani hem hayvancılıkta hem bitkisel üretimde %70'i üretimin küçük aile işletmeleri tarafından yapılıyor. Küçük dememin sebebi bu. Ekonomik anlamda küçük. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Küçük bir üretici. Ne bileyim, elindeki bir akıllı telefonla başlamak istese bu işlere başlayabilir mi? Yoksa az önce hani sorumun kökünde olan gerçekten hani sağlam para mı gerekir?
1: Açıkçası şöyle, Türk milleti olarak toprağa ne kadar değer ve önem verdiğimizi hepimiz biliyoruz. Küçük aile olarak başlasak da, geniş noktalara yayılsak da, tarım olmadan bizim olmayacağımız, bu coğrafyanın en kıymetlisinin toprağa işlemek olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Zaten bu zamana kadar da var olmamız, ithalat, ihracatlarımızda da tarımın ne kadar büyük bir alan kapladığını gördükçe bizi verimli bir hale getiriyor. Bu sebeple küçük üreticinin nereden başlaması gerektiği noktasında, evet, akıllı telefonlarla bir noktadan başlayabiliriz ama bizim beklentimizin ne olduğu burada da önem gösteriyor. Şimdi eğer akıllı telefonla ilerlemek istediğimizde sadece bizim sulama, ilaçlama gibi konulara önem verdiğimiz noktada devreye girecekse, o zaman yeterli akıllı telefon. Ama biz daha geniş çevrelere yayılmak istiyorsak, bunu dronlarla takibini yaptırmak istiyorsak, sensör dediğimiz kısımda sensörlerin nemini ölçmesi, toprağın neminin ölçülmesi, tohumun neminin ölçülmesi veya minerallerini takip edilmesi gibi noktaları istiyorsak, evet, birazcık sensör kısmında maliyetli kısımlar karşımıza çıkıyor. Ama burada yapmamız gereken yine ülke olarak el birliğiyle yaptığımız, uzmanlarından destek alıp bu sensörlerin nasıl verimli halde kurulması gerektiği konusunda araştırmalar yapıp yetkili kişilerle birlikte doğru noktalara eğer sensörlerimizi eklersek maliyeti yine azaltabiliyoruz. Önemli olan bizim çok tekrar edeceğiz bu
0: Yok
1: süre
0: estağfurullah.
1: içerisinde.
0: Gerekiyorsa tabii ki de edeceğiz.
1: Tekrar edeceğimiz konu ise şu. Önemli olan ne yapacağımızı bilmek ve yaptığımız işi doğru ifade edebilmek, toprağımızı tanımak, tanıdığımız noktada onu bize gelen uzmana doğru bir şekilde anlatmak. Şimdi toprağımızı doğru bir şekilde anlattığımız zaman sensörümüzü doğru yerlere kurarız. Ekstra sensör kurmamızı, takip
0: Gerek
1: etmemize
0: kalmaz,
1: gerek kalmaz.
0: kalmaz.
1: Veya tohumumuzu takip etmek istiyorsak, bu tohumdan daha verimli bir sonuç almak istiyorsak, o zaman da tohumun ne beklediğini, hava koşullarını, geçmiş yıllarda bu tohum nasıl davranmış, hangi hava koşullarında nasıl sonuçlar almış, bunları net olarak biliyorsak, destek aldığımız kişilere bunları net bir şekilde anlatabilirsek, o zaman maliyetlerimizi düşüreceğimizden şüphem yok.
0: Peki. Bir uzman dediniz. O uzman kim? Onu da soracağım yine ilerleyen dakikalarda.
1: Tamam.
0: Şimdi yine en çok sevdiğim konulardan bir tanesi de şu. Ne kadar güveneceğiz Ayşegül Hanım? Böyle önümde yazılmış uzun bir soru var ama benim asıl merak ettiğim o. Ne kadar güvenebiliriz? Bizi yanlış yönlendirebilir mi? Manipüle edebilir mi? O veriler başkasının eline geçip hakikaten yapay zekanın bize vereceği yani tavsiyeler ya da yorumları kendi işletmemizin aleyhine çevirecek bir güç var mı efendim?
1: Açıkçası şöyle, çiftçinin verileri en değerli bilgiler şu anda bu noktada. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey bu verileri işleyen, bu verileri anlayan, anladığı verilerle hareket eden ve karar veren bizim yardımcımız olarak düşüneceğimiz noktada devreye giren bir yapı. Yapay zekayı doğru olarak kullanmak adına yapmamız gereken en önemli konu şu: doğru mu, gerçek mi veya işte farklı bir niyet var mı ortada noktası.

0: aslında bizim yine toprağımızı tanımamız, yapmak istediğimiz işi tanımamız ve net olarak ifade etmemiz devreye giriyor. Burada da diyelim bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma Karadeniz bölgesine ait bir çalışmaysa, ne yaparsak yapalım o çalışmayı biz İç Anadolu bölgesine uyarlayamayız. Çünkü burada bulunduğumuz noktanın, konumun, oranın ihtiyaçları, oranın sunduğu bir sistemi net olarak anlatmamız mümkün olmaz. Yapmamız gereken burada bölgesel olarak, hatta tarla olarak, hatta daha özele inip ürün olarak, tohum olarak bu konuları ele almamız gerekiyor. Farklı değerlendirmelere gittiğimiz zaman karşımıza çıkan olumsuzlukların sebebi yapay zeka değil, bizim hatalı ifade etmemiz oluyor. Hatalı ifade ettiğimiz her şeyi yapay zeka doğru kabul ediyor olabilir. Bunu teyit ettirmek için de
1: Evet.
0: doğru verileri, doğru bilgileri attığımızdan emin olmamız lazım sistemin içerisine. Sistemi eğitirken ona nasıl böyle tarıma yeni girmiş veya çocukluktan gençliğe geçtiği zaman tarım içerisinde yer almak isteyen bir çiftçiye doğru bir şekilde veriyi anlatıyorsak, aynı şekilde yapay zekayı da yeni eğitimleri alan, sisteme yeni dahil olan bir ziraat mühendisi, belki görev alacak olan, tarlada çalışan olacak olan bir kişiye bunu nasıl anlatıyorsak yapay zekayı da aynı basitlikte, aynı
1: Anlatacağız.
0: uygulama şekliyle anlatıyor olmamız lazım ki doğru ve güvenilir noktaya gelelim. Bilgilerin güvenli kullanılması ve bilgilerin bize ait olması noktasında ise eğer paylaştığımız bilgiler bizim tarlamıza özgüyse, bize özgü bilgilerse onu paylaştığımız kişiler nerede kullanıyor? Bunu net bir şekilde karşılığında sorabiliriz.
1: Kime soracağız?
0: Kiminle paylaşıyorsak, yani yapay
1: Hı.
0: zekaya direkt biz mi atıyoruz yoksa arada bir aracı mı var? O aracıya mı iletiyoruz? Bir ziraat mühendisi olabilir, bir yazılım teknolojisi kullanan bir yer olabilir.
1: Hı.
0: Bunların hangisini ile bilgimizi paylaşıyorsak ne yapmak istediğini, nasıl kullanacağını net bir şekilde dönüşünü alabiliriz.
1: Anladım.
0: Çünkü
1: Bunlar, özür diliyorum, sözünüzü böyle balla kesmiş olayım. Ama sonuçta o veri girişini kim yapıyorsa yapsın, sonuçta bunlar bir yerde toplanıyor. Ve bu teknolojilerin çok büyük bölümü de yerli değil. Dolayısıyla hani bir yabancı ülkenin eline gitmesi ya da bir şirketin eline gitmesi, söz konusu tarım olduğu için bu kadar hassas konuşuyorum. Öyle bir risk var mı?
0: Böyle bir risk şöyle kontrol altında tutmazsak paylaştığımız verilerin eğer güvenliğini sağlamadan ilerlersek güvenliğini sağladığımız nokta ise şu anlama geliyor. Ne paylaştığımızı bileceğiz, nereyle paylaştığımızı bileceğiz. Paylaşmak istemediğimiz şeyleri zaten kontrollü olarak paylaşamıyorsak o bilgileri kaptırmışız demektir. Ama ne paylaştığımızı bildiğimiz ve paylaştığımız bilgileri open source olarak nitelendirdiğimiz uygulamaların içerisinde yani kendimize özel kullanmaya başladığımız uygulamaların içerisinde kullanıyorsak orada doğru takibini yapabiliriz ve bizim için riski azaltmış oluruz.
1: Anladım.
0: Takdir edersiniz ki teknoloji dünyasında her dünyada olduğu gibi risk
1: Her
0: sıfır
1: zaman
0: değil. Her
1: her şeyde
0: zaman risk
1: var.
0: var.
1: Her şeyde.
0: Ama riski minimize etmek bizim elimizde. Doğru kontrol sistemleriyle birlikte bunu devreye almak bizlerin elinde. Burada önemli olan konu ne yaptığımızı bileceğiz, nerede yaptığımızı bileceğiz. Aslında tarlamız için ne kadar tanıdığımızdan bahsediyorsak aynı konuyu ya kullandığımız yapay zekalar içerisinde de değerlendirebiliriz. Zaten zaman geçtikçe özelleşen, bize özel yapay zekalar da geliştirilmeye başladıkça bu güven birazcık daha sağlanmış olacak diye düşünüyorum.
1: Anladım. Dolayısıyla hani çiftçimizin tarlasından, ürününden, üretim alışkanlıklarından toplanan verilerin neden değerli olduğunu, bu verilerin kimde kaldığını, nasıl kullanıldığı konusunu da böylelikle anlatmış oldunuz aslına bakacak olursanız. O bölümde bir ekiniz var mı?
0: Kesinlikle o konuya da değinmiş olduk. Konu aslında birbiriyle o kadar bağlantılı ki sorular da çok güzel geliyor. Birleştirdiğimiz zaman aslında tam olarak o karşımıza çıkan piramidi oluşturmuş oluyoruz. Piramidin en önemli kısmı bizim için her zaman toprak. O toprağı nasıl daha verimli hale getiririz noktasında da teknoloji tarafında önem seviyesi yükselen yapay zeka ile birleştirdiğimiz bir alan karşımıza çıkıyor. Burada da tabii ki çiftçinin verisi neden önemli?

0: her tarlanın bilgisi farklı. Verimliliği farklı, üretim yöntemleri farklı, maliyetleri farklı. Aynı bölge içerisinde yan yana iki tarlada bile aynı tohumu ektiğimiz zaman farklı sonuçlar alıyoruz. Neden oluyor bu? İzleyenler, dinleyenler daha iyi bilirler. O noktada rüzgardan veya farklı hastalıkların yayılmasından ya da ekilen herhangi bir bitkinin orada tarlanın içerisine yerleşmesinden bunlar farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple hastalık geçmişi bile o tarlanın kimliğini oluşturuyor. Karşımıza bu şekilde çıkabiliyor. Bu sebeple her çiftçinin verisi, her tarlanın verisi kendince önemli. Nasıl bizim kimlik numaralarımız varsa burada da önemli olan noktayı bu şekilde belirtebiliriz.
1: Peki. Şimdi Ayşegül Hanım, hangi sektörde olursa olsun benim kafama taktığım bir konu var. O da şu,
0: Buyurun
1: istihdam
0: efendim.
1: meselesi. Estağfurullah. Şimdi çiftçimizin, ziraat mühendisimizin, teknikerlerimizin, teknisyenlerimizin yerini alır da bu yapay zeka. Bizi işsiz bırakır mı? Sorunun bir boyutu bu. Bir boyutu da mutlaka hayatımıza girecek, girdi zaten. İşlerimizi nasıl değiştirebilir? Biraz da bunu hayal ettirmenizi istiyorum ve tabii ki bunu kullanmak ayrı bir beceri de gerektirdiği için hangi beceriler önümüzdeki süreçte daha önemli hale gelir? Yine üç soruyu peş peşe sormuş oldum.
0: Sorular
1: Buyurun.
0: peş peşe geldi. İstediğimizden başlayarak
1: Buyurun
0: ben
1: lütfen,
0: sondan
1: buyurun.
0: gitmek
1: Buyurun,
0: istiyorum.
1: buyurun.
0: Hangi beceriler önemli hale gelir? İnsanın tecrübesi burada en önemli nokta. Ne kadar anlatsak da yapay zekaya bilgileri versek de yaptığımız işi en iyi şekilde ifade etmemiz gerekiyor desek de insanın aldığı tecrübe, yaklaşımı, olayların içerisindeki çözümü şu anda yapay zekada yok. Yapay zeka zaten insan yönlendiriyor. Burada önemli olan konu şu ki kendi işimizi biliyoruz ve işimize hakimiyetimiz tamsa yapay zeka bize sadece asistan olarak eşlik edecek. Tarlaya gidip toprağı ekemeyecek, toprağı hissedemeyecek. Bir gün robotlar girebilir, giriyorlar da.
1: Giriyorlar zaten, evet.
0: Birçok hasat noktasında robotlarla birlikte hasatın yapıldığını da görüyoruz,
1: Görüyoruz.
0: takip ediyoruz. Ama bir insanın girişi, bir insanın takip edişi, bir insanın bakışıyla birlikte düşündüğümüz zaman robot sadece aldığı emri uyguluyor. Ama insan her şeye bakıyor. Ne kadar fazladan yabani ot girmiş işin içine, ne kadar zamanda toplandı, geçen sene belki daha uzun sürede toplanan ürün bu sene nasıl hızlı
1: Doğru.
0: toplandı gibi. Burada bir sürü alternatifi aslında düşünebiliriz. Önemli olan noktaları düşünürken biz işsiz kalacağız gibi değil de daha çok benim işime yapay zeka nasıl yarayabilir gibi düşünmemiz gerektiğini
1: Gerekiyor.
0: düşünüyorum.
1: Anladım. Yani istihdamda çok büyük bir değişiklik öngörmüyorsunuz en azından şimdilik.
0: İşimize hakim olduğumuz ve öğrenmeye açık olduğumuz noktada ben öngörmüyorum. Şu noktada riski görüyorum. Eğer biz her şeyi ondan bekliyorsak tabii ki o iş zamanla riske girecek ve daha
1: Mutlaka,
0: sonrasında
1: mutlaka.
0: farklı sıkıntılar karşımıza çıkabilecek.
1: Evet. Şimdi son 1-2 dakikam efendim. Büyük vaatler var. Siz de duyuyorsunuzdur. Her sektörde olduğu gibi tarımda da. Böyle çok genel bir özetleme yapabileceğiniz içerikte bir soru bu aslında. Bir yapay zeka uzmanı olarak bugün gerçekten işe yarayan bir çözümle abartılı bir pazarlama iddiasını, yani şu sorunuzu çözüyoruz, büyük vaatler biliyorsunuz, ayırt etmek için siz hangi soruları sorarsınız?
0: Açıkçası her şey toz pembe ise orada bir risk var demektir. Çünkü hiçbir zaman her şeyin toz pembe olmadığını her sektörde bunu yaşayarak görüyoruz. Hem teknoloji sektöründe bizim yazılım tarafımızda hem de tarım tarafında veya farklı sektörlere gittiğimizde de aynı risk oralarda da olduğunu düşünüyorum ben. Bir netlik yoksa, sayısal ifade edilemeyen durumlar söz konusu ise veya çözdüğü sorunun ne olduğunu açıklayamayacak bir durumda ise burada işte bir abartılı pazarlama söz konusu olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama netlik varsa hata yaptığı yeri net olarak söylüyor ve hatasının sebebini de bulabiliyorsa en istediğimiz durum budur ki çözüm sunan noktadır. Gerçekten yapıcı bir noktadır. Bizi geliştiren bir noktadır. Önemli olan burada onları ayırt edebilmek.

0: Veriler içerisinde kaos yaratan durumlar var mı? Mesela bu da önemli bir nokta. Veri ne demek? Az önce söyledik ya, örneğimizde Karadeniz bölgesi dedik, İç Anadolu bölgesi
1: Bölgesel.
0: dedik. Bölgesel olarak farklılıklar olduğunu biliyoruz. Bu farklılıkların iç içe geçtiği noktalarda da karşımıza riskler çıkmaya başlıyor. Hepsini çözeriz dediğimiz noktada bir abartı hissedebiliriz.
1: Mutlaka vardır.
0: Tabii ki çözen noktalar vardır. Ama çözen noktaları neyi çözdüğüne iyi bakmak lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok
1: Bitti.
0: teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu'nda Toprağın Sözü programında yapay zeka uzmanı Sayın Ayşegül Köksaldı ile birlikteydik efendim. Dilimiz döndüğünce, zihnimiz yettiğince sormaya çalıştık ana konuları. Süremiz el verdiğince tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kulaklarınızda misafir olduk. Zaman ayırdınız, şerefler verdiniz. Bir sonraki hafta yeni bir konuk ve konuyla görüşmek dileğiyle efendim. Neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

0: Devletli Sultanımın himmetiyle Rumeli'ni fethetmeye sebep olundu. Küffarın gayet de zebunluğu vardır. Fetholan hisarlarda komağa çok adem gerek. Lütfedip yarar yoldaş gönderesiniz.
1: Bir Osmanlı anlatısında geçen bu cümlelerle Süleyman Paşa babası Orhan Gazi'ye Rumeli'yi fethettiğini müjdeliyor. Ardından bölgeye yerleştirmek üzere işe yarar insan göndermesini istiyor.
0: Atası Orhan Gazi çok sevindi. Karesi vilayetinden göçer evleri gönderdi. Onları Orhan Gazi sürüp Rumeli'ne geçirdi. Bir zaman Gelibolu nevaisinde sakin oldular. Yevmen fe yevmen durmadan fetih içinde oldular. Bu taraftan Karesi vilayetinin halkı dahi gelir oldular ve gelenler yurt tutup gazaya meşgul oldular.
1: Anlatının devamında Orhan Gazi'nin emriyle bugünkü Balıkesir'de kurulmuş olan Karesi Beyliği'nden yörüklerin önce Gelibolu'ya ardından Rumeli'ye yerleştikleri ifade ediliyor. Yunanistan idarelerinin 10 yıllardır kuvvetle savunduğu Batı Trakya'da Türk yoktur, Müslüman Helenler vardır tezine bir cevap niteliğindeki bu eski Türkçe satırlar, genç Osmanlı Devleti'nin batıya doğru genişlemeyi ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bölgedeki Türk varlığını anlayabilmek için 14. yüzyıla bakmak gerekiyor. Osmanlı yaklaşık 550 yıl hüküm süreceği toprakları fethettiğinde genel olarak Balkanlarda dağınık bir siyasi yapı söz konusuydu. Stefan Dušan'dan kalan Sırp İmparatorluğu'nun parçaları çeşitli feodal beyler tarafından yönetiliyordu. Dağılan Bulgar Çarlığı'ndan kalan küçük yönetim birimleri de vardı. Bizans hem Sırplarla hem Bulgarlarla mücadele etmeye çalışıyordu. Aynı zamanda taht için savaşların da olduğu Bizans'tan Orhan Bey'e bir yardım çağrısı gitti. 6. Ioannis Kantakouzinos müttefik ve askeri destekçi olarak Orhan Bey'i Trakya'ya davet etti. Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa'yı görevlendirdi. Osmanlı birlikleri Rumeli'ye geçerek Bizans iç savaşında rol oynadı. Bu süreçte Süleyman Paşa'nın Çimpe Kalesi'ni ele geçirmesi Osmanlı tarihinin kilit noktalarından biri oldu. Kalenin alınması

0: Dolayısıyla Osmanlı Devleti sadece Anadolu'da kalan bir beylik olmaktan çıktı, iki kıtada toprağı olan bir devlete dönüştü. Türklerin yerleşmeye başladığı dönemde Rumeli'nin durumu fethi kolaylaştırdı. Doktor Harun Yeni anlatıyor.
1: Feodal yapının, yani dağınık siyasal yapının bölgenin halkı üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu etki hangi bağlamda? İlk etapta vergi noktasında çok ciddi muzdaripler. Zira bu beyler suistimal ediyorlar bu durumları. Merkezi devlet kontrolü olmadığı için ve ciddi manada vergi yükleri yüksek. Bununla beraber bir de 1340'larda gerçekleşen bir veba salgını var bölgede. Bir araya getirdiğimizde bölgenin nüfusu dağılmış bir durumda. Siyasal bir birlik söz konusu değil. O anlamda aslında bütün şartlar Osmanlı'nın fethi ve Türklerin buraya gelip yerleşmesi için ideal koşulları taşıyor. Bir taraftan da şeyi de dikkate alacak olursak siyasal boşluğu doldurmak isteyen başka güçler de var. İşte Latin devletleri diye ifade ettiğimiz Venedik gibi devletler de buralarda o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Bunların bir başka önemi de Katolik olmaları. Ve Ortodoks halkın Katolik olması için çabalıyorlar. Bu da mevcut nüfusu bir bağlamda geriyor ve onlara karşı bir reaksiyon oluşturuyor. Bu da aslında Osmanlı'nın oradaki fetih sürecinde kolaylaştırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmakta.
0: Rumeli'ye geçişin Osmanlı için büyük önemi vardı. Anadolu Moğol baskısı altındaydı. Selçuklu Devleti'nin yıkılışının ardından uç beyleri kendi siyasal yapılarını oluşturmaya çalışıyorlardı. Anadolu'ya yönelmesi daha güç olan Osmanlı, kendisi için siyasal anlamda daha korunaklı bir alan olan Rumeli ile başladı fetihleri. Üstelik Müslüman olmayan bir bölgeyi fethettiği için gaza düşüncesini de yerine getirmiş oluyordu. Osmanlı'nın Batı Trakya ve genel olarak Rumeli'de ilerlemesi Orta Asya'dan miras aldığı bir teknikle oldu. Bölgenin fethi sağ, sol ve orta kol şeklinde üç ayrı koldan ilerleyerek tamamlandı. Bunu yapabilmesini sağlayan o dönemin uç beyleriydi. Uç beyleri komutan olmalarının yanı sıra devletin bir nevi küçük ortakları gibi özerk hareket edebiliyorlardı ve akıncı gücüne sahiplerdi. Bu akıncıları da insan kaynağı olarak besleyen grup konar göçer yörüklerdi. Batı Trakya'nın fethinde Adriyatik'e kadar uzanan sol kol üzerinden gidildi. Fethin aktörlerini Doktor Harun Yeni anlatıyor.
1: Hacı İlbey'i biraz daha minör bir rolde olmakla beraber Evrenos Bey ve ailesini, hanedanını diyebileceğimiz aileyi görüyoruz. Bütün o fetih sürecini aslında bu saydığım uç beyleri gerçekleştiriyorlar. Bunları yaparken tabii özellikle Evrenos Gazi'nin buradaki ilerleyişinde Edirne'nin fethi önemli. Ancak Edirne'nin fethi öncesinde Malkara ve İpsala'yı Evrenos Gazi ele geçiriyor 1361. Ardından 1363'te biz Dimetoka ve Gümülcine'yi Evrenos Bey'in topraklarına kattığını görüyoruz ki burada esas olarak gerçekleşen her bir kol yine ilerledikçe kendi karargah merkezini ileriye taşıyor. Türklerin buraya yerleşmek için geldiğini ifade eden noktalar bunlar. Yani her bir askeri ilerleyiş, her bir askeri karargah aynı zamanda bir yerleşim noktası halinde ilerliyor. Yani arkayı doldurarak devam ediyor Osmanlı ordusu burada. Daha doğrusu uç beylerinin orduları diyebiliriz.
0: 1363'te Gümülcine'nin fethinden bir yıl sonra merkezi ordunun Sırp sındığı zaferiyle İleride Osmanlı'nın başkenti olacak Edirne ve Batı Trakya güvenli bir bölge haline geldi, Meriç Irmağı Osmanlı denetimine geçti. 1380'lerin başında İskeçe, Karaferye, Ferecik, Drama, Zihne, Serez gibi yerler fethedildi. Hemen ardından Evrenos Bey, Yeniceyi Vardar, Vodena ve Çitros'u ele geçirdi. Batı Trakya bölgesi, Evrenos Gazi'nin adım adım ilerlemesiyle 15. yüzyıla gelinmeden fethedilmiş oldu.
1: Anadolu'nun daha yarısı bu tarihlerde Osmanlı yönetiminde değil. Ki şöyle bir ifade vardır literatürde, Osmanlı Rumeli'de kuruldu sonra Anadolu'ya yayıldı diye. Gerçekten de doğruluk payı vardır bu durumun. Çünkü çok erken tarihlerden itibaren buranın fethi tamamlanmış oldu.

0: Süleyman Gazi'nin babası Orhan Bey'e burada fetholunan hisarlarda komağa çok adem gerek çağrısı üzerine Balkanlarda fetihler ilerledikçe Anadolu'dan peyderpey nüfus aktarımı da yapıldı. Zorunlu ve gönüllü nakillerle topraklar iskan edildi. Batı Trakya'ya ağırlıklı olarak Yörükler yerleştirildi. Karesi'den, Saruhan'dan konar göçer gruplar nakledilirken, şehirlerden ve çiftçilik yapan köylülerden de gönderilenler oldu. Osmanlı vakayi namelerinde adı geçen Saruhanlı komutan Paşa Yiğit ve ailesinin izleri yaklaşık 100 yıllık vergi kayıtlarında sürülebiliyor. Günümüze kalan 19. yüzyıl haritalarına bakıldığında oba, ören gibi konar göçerliğe dair ifadelere rastlanıyor. Batı Trakya'nın nüfus kökeninin Anadolu kaynaklı olduğunun bir diğer kanıtı, Göynüklü, Menteşeli, Saruhanlı, Edirnecik, Karamanlı, Filebecik gibi yer isimleri. Batı Trakya'ya Yörüklerin yerleştirilmesinin nedeni, konar göçer yaşam tarzlarından dolayı hareket kabiliyetlerinin yüksekliğiydi. Bir diğer nedense, herhangi bir toprağa yerleşik olmadıkları için vergilendirme ve genel olarak tımar sistemi dahilinde bir dezavantaja yol açmayacaklardı. Yani vergi ve askerin geliri azalmayacaktı. İskan edilen Yörüklerin faaliyetlerini Doktor Harun Yeni'den dinliyoruz.
1: Batı Trakya Yörükleri ile ilgili genel olarak erken dönemde Batı Trakya bölgesine ve Rumeli'ye geçen Yörükler, birincisi buraların yeniden şenlendirilmesi, yani kullanılan ifade o, şenlendirmek yani canlandırmak, hareketlendirmek için gönderilen insanlar ve zaman içinde aslında yerleşik hayata da geçen insanlar. Bunların özelliği kolay bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar bu bölgeye. Zira kendi yaşam tarzlarıyla da uygun, yani iklim itibariyle, coğrafya itibariyle de hayvancılığa da uygun ve bir taraftan da marjinal tarım dediğimiz yani küçük çaplı da tarım yapıyorlar. Osmanlılarla beraber bölge pirinç ve pamuk tarımına da açılıyor. Öncesinde buralarda öyle bir üretim söz konusu değil. Yine pirinç tarımı da ağırlıklı olarak bu yörüklerle bölgeye gelmiş ve Yörükler tarafından gerçekleştiriliyor. O bağlamda da hem ziraat tarihi noktasında hem de ileride İstanbul'un fethiyle beraber İstanbul'un zahire ihtiyacını karşılayacak olan bir bölge haline getiriyorlar burayı.
0: 14. yüzyılın ikinci yarısında Evrenos Gazi ve diğer uç beylerinin askeri fethiyle açılan yol, 15. yüzyılda yerini sistemli tahrir defterleriyle kaydedilen düzenli bir eyalet idaresine bıraktı. Gümülcine, İskeçe, Drama, Yeniceyi Karasu, Rumeli eyaletinin doğrudan merkezine bağlandı. 15. yüzyılın hemen başında yaşanan Fetret devrinde şehzade mücadeleleri Trakya topraklarında geçse de, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde bölgedeki siyasi otorite tamamen pekişti. İstanbul'un fethi ve ardından Mora ve Balkan harekatlarıyla birlikte Batı Trakya bir uç bölgesi olmaktan çıkarak imparatorluğun iç güvenliği sağlanmış huzurlu bir arazisine dönüştü. İç güvenliğin sağlanması Osmanlı devlet aklının en önemli sütunlarından biri olan istimalet politikasıyla mümkün oldu. Sözlük anlamıyla meylettirme, cezbetme, hoşgörü ve uzlaştırma politikası. Türk tarihçiliğinin duayeni Profesör Doktor Halil İnalcık, Rumeli ve Batı Trakya'nın fethinin kalıcılığını doğrudan bu politikaya bağlıyor.
2: Osmanlı'nın Rumeli ve Trakya'daki hızlı ilerleyişi ve kalıcılığı sadece kılıç gücüyle açıklanamaz. Osmanlılar teslim olan yerli halkın canına, malına ve dinine dokunmayarak İstimalet ve adil bir vergi tımar düzeni getirerek feodal baskı altındaki Balkan halkının sempatisini kazandı. Halk kendi derebeyleri yerine Osmanlı adaletini tercih etti.
0: İstimalet politikasının detaylarını Doktor Harun Yeni'den dinleyelim.
1: İstimalet politikası Osmanlı'nın genel olarak fethettiği bölgeye karşı yaklaşımını ifade eden bir şey. Yani sadece birebir kelime karşılığı olarak hoşgörü şeklinde ifade edilmesi doğru değil. Orada bir yönetim

0: anlayışı bir politika, ekonomi politik bir yaklaşım söz konusu. Yani neyi kastediyoruz? Osmanlı bir bölgeye gittiği zaman benimle işbirliği yapacak kişileri olduğu statüsüyle beraber kabul ediyorum gibi bir yaklaşım sergiliyor. Yani askeri sınıfın mensubuysanız askeri sınıf mensubu olarak devam edebiliyorsunuz ki 15. yüzyılın sonlarına kadar dininizi bile bu manada değiştirmeniz gerekmiyor. Bununla beraber Osmanlı eski vergileri de bir yeri fethettiği zaman 20-30 sene boyunca eski vergileri de koruyor. Yani baştan aşağı geldim, şimdi benim düzenim geçerlidir demiyor Osmanlı. Onun yerine halihazırda oranın ileri gelenleriyle, yöneticileriyle, işte papazlarıyla bir araya gelip onlardan yönetim bilgilerini alıyor ve onları uygulayarak kendi sistemini de paralelinde yürürlüğe koyarak devam ediyor. Yani işte ispençe dediğimiz bir vergi var mesela. Gayrimüslimlerin tarımsal üretimden dolayı verdikleri vergi. Bu aslında Stefan Duşan döneminden kalma, yani Sırp İmparatorluğu döneminden kalma bir vergi. Osmanlı devam ettiriyor onu. Veya işte bazı uygulamaları da zaman içinde kaldırıyor. Ancak ilk etapta o entegrasyon sürecinde bu istimalat politikasının biz çok ciddi katkılarını görüyoruz.
1: Batı Trakya'nın Osmanlı tarafından fethinden sonra Müslüman nüfus genellikle boşalmış bölgelere yerleştirildi. Yeniceği Karasu, Yeniceği Vardar gibi yerleşim yerleri adlarından da anlaşılacağı üzere baştan kurulmuş yerleşim yerleriydi. 15. ve 16. yüzyıl tahrir kayıtlarına göre buralarda neredeyse hiç Hristiyan nüfus kaydı yoktu. 15. yüzyıl Gümülcinesi'nde Müslüman oranı %80-85 iken İskeçe'de bu oran %50-60 civarındaydı. Osmanlı Devleti fetihlerden sonra mimari hafızasını da Batı Trakya'ya taşıdı. Vergilerin Evrenos Bey gibi uç beylerine verilmesiyle bölge kendi vergileriyle ihya edildi. Vakıflar kuruldu, köprüler, çeşmeler, imaretler, hanlar, camiler inşa edildi. Bugün hala Osmanlı vakiyesi eserler, sanat ve vakıf medeniyetinin de Türkler tarafından bölgeye nakledildiğinin kanıtı olarak yüzyıllardır orada. Türk-İslam kimliğini temsil eden bu eserler, Türk azınlığa köklü varlığını ve kültürel direncini hatırlatan tarih tanıkları. Gazi Süleyman Paşa'nın Çimpe Kalesi'nde, Evrenos Gazi'nin Gümülcine sokaklarında atlarının nal sesleri kılıç çınlamalarına karıştı. Süleyman Paşa kapıyı açtı, Evrenos Bey 100 yılı aşan ömrü boyunca ilerledi. Yörüklerin Meriç'i geçerken ardında bıraktıkları öz yurtları olsa da önlerinde yurt kılacakları Batı Trakya toprakları vardı. 5,5 asırlık Osmanlı hakimiyetinin ardından Türk evlatları yaklaşık bir asırdır Türkiye Cumhuriyeti'nin emaneti olarak Batı Trakya'da Yunanistan egemenliği altında yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse

Sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir.
2: Münkür münafık zalim şerinden hapse.
1: Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiğe, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesini alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset

siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe, Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Çığlık 1. Bölüm. Yazan Mary Reinhardt, çeviren Günseli Arran, uygulayan Taner Barlas, yöneten Selahattin Küçük, efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Doğan Tamar, Bayan Spencer Gilman Peremeci, Carol Serpil Tamur, Caswell Uğurtan Atakan, Elner Gülçin Akçay, Virginia Nilgün Özhan, Freda Feriha Eyüpoğlu, Maggie Bedia Ener, Harry Bilge Zobu, Floyd Ersan Uysal, Willy Metin Çoban, Nora Oya Küçümen.
1: Amerika, 1944 yılının Haziran ayı. Büyük savaş yılları. Şık ve güzel Carol Spencer, annesiyle birlikte New York'tan trenle yola çıkmıştı. Annesini bir iki hafta kalmak üzere Newport'ta evli olan ablası Eleanor'ın yanına bıraktıktan sonra hiç görmek ve kalmak istemediği sayfi evlerini hazırlamak üzere Maine'e gidecekti.
2: Acaba biraz ilaç alsam mı? İçimde bir baygınlık var.
3: Eğer yanınızda yoksa alamazsınız, çünkü bavulların hepsi bagajda.
2: O halde bir bardak su içeyim.
3: Neden Maine'e gidiyoruz sanki? Bana kalırsa Greg New York'ta yahut Eleanor'ın yanında Newport'ta kalmayı tercih eder. Virginia'ya yakın olmak isteyecektir ne de olsa nişanlısı.
2: Virginia isterse Maine'e gelebilir. O korkunç ormanların sıcağından, savaşın dehşetinden sonra Green dinlenmeye, serin havaya ihtiyacı var. Bunu senin benden daha iyi değerlendirmen gerekir. Kürklerimi naftalini yiyip kaldırdın değil mi?
3: Tabii kaldırdım anneciğim. Torbaları sizin gözünüzün önünde kapattım ya.
2: Peki Green elbiseleri ne oldu?
3: Yazdıkları zaten orada, köşte bırakmıştık.
2: Yaldızlı çay takımı da orada değil mi?
3: Evet anne. Yolda kırılacağından korktuğum için köşte bıraktım. Kilerde duruyor.
2: New York'a daha ne kadar var?
3: Bir saate kadar oradayız.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun efendim, buyurun.
1: Eleanor nerede Caswell?
0: Bayan Eleanor evde yoklar efendim. Birkaç saat önce evden aceleyle ayrıldılar. Zannederim şehirler arası bir telefon konuşması yaptılar. Belki de abinizle konuştular.
1: Bu bizi karşılamaması için yeterli bir neden değil.
0: Rahatlarına baksınlar, hemen geleceğim dedi.
1: Peki Caswell. Çocuklarımdan fazla bir şey beklememeyi çoktan öğrendim. Fakat buraya 40 yılda bir geliyorum.
2: Acele beklenmedik bir işi çıkmıştır anneciğim. Neredeyse gelir, üzülme. Geldi işte.
3: Özür dilerim şekerim. Karartma yüzünden bir memur gelmişti, onunla görüştüm. Yemeğinizi yediniz mi?
1: Yedik. Fakat
3: umarım burada çok rahat edersiniz. Büyük bir aksilik olmazsa yarın New York'a gitmek zorundayım. Hem de bu sıcakta. Ne kötü değil mi?
1: Fakat Elinor...
3: Biliyorum canım, çok berbat ama gitmeliyim. Önümüzdeki hafta bir ziyafet veriyoruz. Cumartesi günü elbisemin provası var. Bu elbise muhakkak yetişmeli. Giyecek bir tek şeyim yok.
2: New York'ta nerede kalacaksın? Apartmanda kalamazsın herhalde.
3: Kalacak yer bulurum. Belki de otelde kalırım. Kocam nasıl olsa yok. Bu hafta sonra Peeping Rock'ta golf oynayacak. Arabanın birini size bırakıyorum. İstediğiniz gibi gezin. Havurton'a yeni benzin doldurttu.
1: Başım ağrımaya başladı. Gidip biraz yatayım.
3: Yolculuk yormuş olmalı.
1: Öyle.
3: Kardeşimiz Greg'le övünüyorum. Madalya töreni için çok güzel bir elbise yaptıracağım. Greg cepheye dönmeden önce Virginia ile evlenmeli bana kalırsa. Ha, ne dersin? Ne var kuzum, rengin solmuş.

0: Ben de aynı şeyi senin için söyleyecektim. Nedir bu telaş?
1: Saçmalama, benim hiçbir şeyim yok. Hem bana baksana Carol, neden annemle burada bir süre kalmıyorsunuz? Greg nasılsa yazlığa Maine'e gitmez. Orada yapacak ne var, canı sıkılır. Sen de oraya gidip eski anılarını tazelemesen iyi edersin. Will Richardson hala oğlu Doğan'ın öldüğüne inanmıyor, değil mi?
0: Boş ver, açma bu konuları. Hem artık kararı değiştiremeyiz, çok geç.
1: O halde hizmetçileri kendi başlarına gönder gitsinler. Senin başlarında olmana gerek yok. Emektar hizmetçimiz Maggie var ya. Hem nasılsa bekçinin karısı Lucy Norton da orada, öyle değil mi?
0: Ben pazar günü hizmetçilerle gidiyorum. Onların başında olmalıyım. Bir hafta sonra orası iyice temizlenince annem de gelecek.
1: İyi, siz bilirsiniz. Şimdi gidip bavulumu hazırlayayım. Hemen yola çıkmam gerek.
2: Eleanor'ın böyle aceleyle gitmesine hiçbir anlam veremiyorum doğrusu. Greg'den de hiçbir haber alamadık. Karar verdim, ben de seninle Maine'e geleceğim.
0: Nasıl olur anneciğim?
2: En iyisi bu. Nasılsa Eleanor'un bana yatacak yerle yiyecek bir lokma sağlamaktan başka bir yararı olmayacak. Ne diye burada kalayım?
0: Anneciğim, biliyorsun Haziran ayı Maine'de çok soğuk geçer. Evde bütün kış kapalı kalmaktan rutubetlidir. Sonra hizmetçilerin çok işi olacak. Orada rahat edemezsin. En iyisi birkaç gün daha burada kalman.
3: Bay Gray'in nişanlısı Virginia geldi efendim.
0: Al içeri Caswell.
3: Buyurun efendim.
4: Gray'in nerede olduğunu söylerseniz çok memnun olacağım.
0: Hoş geldin Virginia. Nedir bu heyecan? Hele geç otur şöyle.
4: Yoksa siz de nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Geçen hafta San Francisco'dan Washington'a hareket ettiğinden beri ondan hiçbir haber alamadım.
0: Biz de onun yalnızca Amerika'da olduğunu biliyoruz, o kadar Virginia. Onun için yazlık evi hazırlıyoruz. Annem böyle istedi. Greg'in bulunduğu o sıcak yerlerden sonra serin havaya ihtiyacı olduğunu düşündü. Herhalde Washington'da bir yerlerdedir.
2: Bu hafta madalyasını alacaktı. Meşguldür tabii.
4: Washington'da da telefon var. Sonra orada da posta pulu satıyorlardır herhalde. Eleanor ne diyor bu işe?
0: Eleanor New York'a gitti. O da Greg'ten haber almamış.
4: Greg'le ikisi pek sevişirler değil mi?
0: Ben daha sonra aralarına karıştım. Onun için ikisi birbirine daha yakındırlar.
4: Muhakkak bir şey oldu. Başına bir iş geldi. Son defa izinle gelip döndükten sonra mektuplarındaki ifade de değişti. Kim bilir, belki de artık beni sevmiyor.
0: Saçmalama. Greg'in sana aşık olduğuna eminim. Bunu sen de biliyorsun.
4: Onun bulunduğu yerde kızlar var. Belki içlerinden hoşlandığı birini bulmuştur. Artık çocuk değil, 34 yaşında. Sen onu tanırsın.
0: Meraklanma Virginia. Bir iki gün içinde mutlaka haber alırız. Ben yarın hizmetçilerle birlikte Maine'e hareket ediyorum. Annem burada kalacak. Öyle değil mi anne? Annem haber alınca hemen seni arar.
4: Teşekkür ederim.

0: İşte nihayet Meyne kasabaya geldik.
1: Of, ne ıssız yer. İnsan burada dünyadan elini eteğini çekmiş gibi oluyor.
2: Ama tatlı bir serinliği var değil mi? Hele şehrin o boğucu sıcağından sonra şu temiz havaya bak.
1: Evden içeri bir girebilsek çok mutlu olacağım. Neresi burası kuzum? Kuzey Kutbu mu?
0: Korkmayın kızlar. Bayan Lucy Norton bize kahvaltı hazırlamıştır. Evde sıcaktır. Leylaklar açmıştır. Ah, burada biraz geç açarlar da.
2: Şu köşk rahmetli nişanlınız Bay Don Richardson'ın köşkü değil mi Bayan Carol?
0: Evet Maggie, öyle.
2: Babası hala tek başına burada mı oturuyor?
0: Evet. Oğlunun ölmediğine ve günün birinde evine döneceğine inanıyor. Bakın bakın. Bakın, leylaklar açmış. Bizim köşk şu köşeyi döndükten sonra önümüze çıkan ilk beyaz ev.
1: Epey büyük.
0: Göründüğü kadar büyük değildir. Aa, Lucy nerelerde acaba?
2: Dışarıya hiç kimse çıkmadı. Ön kapı kapalı.
0: Ay dur dur. Çantamda yedek bir anahtar olacak. Aha. Evet, işte açıldı.
1: Bu koku da ne? Yanık bir şeye benziyor.
0: Kapıyı açık bırakın. Bayan Lucy Norton burada bir şey yakmış olacak. Nora, Freda, siz etrafa bakın. Gel Maggie. Aa, hayret. Hiçbir şeye el sürülmemiş. Koltuk örtüleri bile olduğu gibi duruyor. Telefon. Maggie, telefon yerinde yok.
2: Bakın Bayan Carol, kül tablasında biraz içilmiş bir sigara duruyor. Üstünde de ruj izi var.
0: Lucy ne sigara içer ne de ruj kullanır. Aa, herhalde bir misafir gelmiş olacak. Hay Allah, hay Allah, telefonları kaldırmışlar, ne yapacağız?
2: Büyükannenizin evinde de telefon yoktu ya, onsuz pekala yaşamışlar. Biz de bir yolunu buluruz. Ama bu koku ne Bayan Carol?
1: Ben burada kalamam. İnsanı burada kurtlar, kuşlar yer. Yahut da donup kalır. Bu kokuya da dayanamıyorum. Şimdiden haber vereyim Bayan Carol. Kendinize başka bir hizmetçi bulun.
0: Bana bak Freda. Böyle birden kalkıp gidemezsin. Taksi çağırmam imkansız. Garajdaki arabalarda da ne benzin ne de akümülatör var. Yarına kadar tren de yok.
2: Saçmalama Freda. Bayan Lucy Norton herhalde yiyecek bir şeyler almıştır. Sen hele şapkanı mantonu çıkar bakayım şöyle. Ben de bir kahve yapayım. Onu içtikten sonra hepimizin neşesi yerine gelir.
3: Mutfakta, dolaplarda yiyecek hiçbir şey yok. Sadece biraz kurumuş ekmek, birkaç yumurta, biraz da soğuk et var.
2: Hay Allah.
0: Eğer o miskin George Smith buralardaysa onu kasabaya alışverişe gönderebiliriz. Nora, sen çık dışarıda onu ara bakalım. George bahçıvandır. Yahut da kendisini öyle sanır. Freda, sen de bodrumdan biraz kömür getir de şu şömineyi yakalım.
2: Bütün bunlarla uğraşmak için daha çok gençsiniz ama üzülmeyin. Herhalde Lucy'nin evinde biri hastadır, onun için gelememiştir. Zaten bu evi açmak annenizin nereden aklına geldi bilmem. Bay Gregg nasılsa buraya gelmez, 30 günlük izni var. Bu süre içinde de evlenmek isteyecektir. Keşke siz de Bay Don savaşa gitmeden önce onunla evlenseydiniz.
0: Pişman olmak için artık çok geç Maggie. Hadi biz işimize bakalım.
3: Etrafta kimsecikler yok küçük hanım. Otlar yer yer kesilmiş ama kimse görünmüyor.
0: Mutlaka Lucy'ye bir şey oldu. Sen işe başla Maggie, ortalığı topla. Ben kasabaya gidip ne olduğunu öğrenmeye çalışayım. Hem erzak da alırım. Önce alacak şeylerin bir listesini yapalım.
2: Kasabaya kadar yorulmayın. Bay Willi'nin evinden bakkala telefon ediverin, göndersinler.
0: Bay Willi'nin gene oğlu Don'dan söz etmesine dayanamam.
2: O halde Wart'ların evine gidin.
0: Orası da çok uzak.
2: Kızlardan biri gitsin.
0: Yo Maggie, ben hemen gider dönerim.
4: Hoş geldiniz Bayan Carol. Nasılsınız? Geleceğinizi duymuştum. Bakıyorum hayli erkencisiniz.
0: Buraya kadar yürüyerek geldim. Ne araba, ne telefon, ne de erzağımız var. Üstelik ayakkabılarımı da değiştirmeyi unutmuşum.
4: Az dert değil.
0: Lucy Norton'a ne oldu biliyor musunuz Harry? Evde bulamadım. Bahçıvan George Smith de ortalarda yok.
4: Büyük bir aksilik oldu Bayan Carol. George hastanede. Geçen perşembe apantist ameliyatı oldu. Bugünlerde hastaneden çıkar.
0: Ya bah bah. İşlerimi yoluna koyar koymaz ziyaretine giderim. Peki Lucy'ye ne oldu?
4: Telefonunuza gelince şirketten gelen kağıdı herhalde anneniz önemsemedi. Telefonu kullanmasanız bile bütün kış ücretini ödemek zorundasınız.
0: Doğru. Yazın da buraya gelmek niyetinde olmadığımız için o kağıda önem vermedik. Lucy'nin nesi var? O da hasta mı yoksa?
4: En iyisi olanları size anlatayım. Lucy bir kaza geçirdi.
0: Kaza mı?
4: Evet, sizin evinizdeki o geniş merdivenlerden düşüp bacağını kırdı. Hem de gece yarısı. Eğer bir komşusu kahve içmeye gelmemiş olsaydı bütün gece merdiven dibinde yatacaktı. Adam önce arka kapıya gitmiş, orasını kilitli görünce ön kapıya gelmiş. Kapıyı açık görmüş ve hemen Lucy'yi oracıkta bulmuş. Şimdi o da hastanede ama iyileşiyormuş.
0: Peki ama gecenin o saatinde Lucy'nin merdivende ne işi varmış? O her zaman hizmetçilerin bölümünde yatar.
4: Çok komik Bayan Carol. Lucy birinin onu kovaladığını söylüyor.
0: Biri onu kovalamış mı? Hayır hayır, Lucy böyle saçmalamaz.
4: Saçma geliyor insana değil mi? Sizin de bildiğiniz gibi Lucy aklı başında bir kadındır. Ama söylediklerinde ısrar ediyor. O gece hava çok soğukmuş. Çamaşır dolabından battaniye almak üzere yatağından kalkmış. Elektrik şirketi daha cereyanı açmadığı için eline bir şamdan almış. Çamaşır dolabına kadar kazasız belasız gitmiş. Fakat tam dolabı açacağı sırada iddiasına göre biri uzanıp elindeki şamdana vurmuş. Sonra da onu itip yere düşürmüş.
0: İnanılacak gibi değil.
4: Evet evet, gerçekten öyle. Her neyse, Lucy öyle korkmuş ki hemen toparlanıp merdivene doğru koşmuş. Ama ortalık çok karanlık olduğu için önünü görememiş, merdivenlerden aşağıya yuvarlanmış. İyi ki zamanında bulundu. Komşusu Lucy'yi merdivenin dibinde baygın bulmuş. Şimdi hastanede. Bütün vücudu alçı içindeymiş.
0: Çok üzüldüm doğrusu. Hepimiz Lucy'yi çok severiz. Senelerdir yanımızda. İlk fırsatta Lucy ile George'u ziyarete gideceğim. Ama bana sorarsanız eve giren hırsızdı.
4: Evden bir şey eksik mi?
0: Şimdilik bir şeye bakmadım ama sanmıyorum. Zira ortada fazla eşya bırakmıyoruz.
4: Size şunu da söyleyeyim. O gece geç vakit evin bu tarafına bakan köşesindeki odada ışık vardı. Arabayla eve giderken gördüm. Mum ışığına benziyordu. Ama Lucy o odaya hiç girmediğini söylüyor.
0: Sarı odada mı? Emin misiniz?
4: Tabii. Saat yarım sıralarıydı.
0: Ya garip. Şu listedeki erzak hazırlar mısın?

0: Bir an önce köşke dönmem gerekiyor.
1: Tabii tabii Bayan Carol, memnuniyetle.
2: Oo Bayan Carol, hoş geldiniz.
0: Merhaba Komiser Floyd, hoş bulduk.
2: Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Biz sizi bu yaz gelmeyecek sanıyorduk.
0: Annem abim Greg'in burada daha iyi dinlenebileceğini düşündü de.
2: Bence burası abiniz için biraz fazla sakin. Ama Lucy'ye görünen hortlak onun da peşine düşerse iyi vakit geçirir.
0: Eğer eve gerçekten biri girdiyse bu ancak hırsız olabilir. Harry Lucy'yi bulan komşunun ön kapıyı açık bulduğunu söylüyor.
2: Bu taraflarda hırsız olmaz.
3: İşte Bayan Carol, istedikleriniz hazır.
0: Teşekkür ederim Harry. Sayın komiser, sizden bir ricada bulunabilir miyim?
2: Buyurun.
0: Hizmetçiler evde bekliyorlar. Onun için hemen dönmem gerekiyor. Lütfen bizim telefonu açtırır, elektriği bağlatır mısınız?
2: Olur Bayan Carol, hemen.
0: Teşekkür ederim.
4: Carol, Carol, Carol.
0: Oh, Bay Willy, merhaba.
4: O kadar hızlı gidiyorsun ki sana yetişmek imkansız.
0: Köşkte hizmetçiler bekliyor. Onlara erzak götürüyorum.
4: Bu yaz geleceğinizi hiç sanmıyordum.
0: Annem ani karar verdi.
4: Seni biraz renksiz gördüm. Ama burada düzelirsin. Lucy Norton'un kaza geçirdiğini dün işittim. Pek üzüldüm. İyi kadındır. Nasıl, evin işi kolay oluyor mu bari?
0: Uğraşıyoruz işte. Telefonu almışlar, elektriği kesmişler. Arabam da bozuk. Buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki siz nasılsınız?
4: Çok iyiyim. Beklemek güç tabii. Ama burada yalnız olmadığımı kendi kendime hatırlatıyorum. Oğlum Don elbet günün birinde dönecek. Dönecek. Sana bir yardımda bulunabilir miyim?
0: Yok yok, şimdilik bir şeye ihtiyacımız yok. Olunca sizi rahatsız ederim.
4: Rica ederim, her zaman emrinize hazırım.
5: Nihayet ocağı tutuşturabildim Bayan Carol. Bu aptal kızlara kalsaydı hala yakamazlardı. Freda'yı da sizin odayı temizlemeye gönderdim. Ama koku hala dağılmadı.
6: Bayan Carol! Bayan Carol!
0: Bayıldı. Yüzü bembeyaz. Sağ eli de simsiyah.
5: Bir şeyden korktu muhakkak.
7: Belki bir fare görmüştür. O fareden çok korktu.
0: Maggie, yardım et de onu arka üstü yatıralım. Peki. Nora sen de çık yukarıdan bir battaniye getir. Çamaşır dolabında olacak. Peki ama elindeki siyahlık ne?
5: İse benziyor. Belki sizin odadaki şömineyi yakarken olmuştur. Gidip bir bakayım. Yangın falan çıkar da haberimiz bile olmaz.
0: Dur Maggie, dur gitme. Freda ayılıyor.
8: Of, ne oldu bana? Bayıldım galiba.
5: Gerçekten bayılmadınsa iyi numara yaptın doğrusu. Ödümüzü kopardın. Biraz daha yat, kalkma, sonra kalkarsın. Bir şeyin yok.
8: Evime gitmek istiyorum, burada kalamam.
5: Kes sesini, bağırıp ağlamakla eline hiçbir şey geçmez. Neden korktun onu söyle.
8: Of, çamaşır dolabında. Çok korkunç.
0: Nora? Nen var? Battaniyeler nerede? Nora kendine gel. Nora!
8: Çamaşır dolabında bir ölü var.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Değerli dinleyenlerimiz, yarının şehirleri, rayların vizyonu, inovasyon ve sürdürülebilir gelecek adını taşıyan bu yayın maratonunda ben sunucunuz mikrofon başından hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Yayın maratonumuza hoş geldiniz. İnsanlık tarihi aslında yolların tarihidir. İlk adımı attığımız, ilk patikayı açtığımız günden bu yana mesafe denilen o amansız kavramla savaştık. Dağları delip açtık, asi nehirleri dizginledik, engin denizleri geçip kıtaları birbirine bağladık. Ancak insanlık tarihinin akışını değiştiren hiçbir buluş, 19. yüzyılın başlarında çamurlu toprakların üzerine döşenen ve üzerlerine o ağır çelik kütlelerin bıraktığı demir yolları kadar dünyayı küçültmedi, medeniyeti kökten dönüştürmedi. Sanayi devriminin ilk çarkları raylar üzerine dönmeye başladığında, sadece eşyalar ve madenler değil, fikirler, kültürler ve insanlığın ortak geleceği de yeni bir hıza kavuştu. Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası adeta beton taneleri gibi yığıldığımız devasa metropollerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in kentsel dönüşüm projeksiyonları yakın gelecekte bu oranın 2/3'e ulaşacağını net bir şekilde önümüze koyuyor. Soruyoruz ve sorguluyoruz. Tıkanan damarlar gibi günün her saati kilitlenen bulvarlar, direksiyon başında feda edilen milyonlarca saatlik insan ömrü, egzoz dumanlarıyla zehirlenen sokaklar ve ısı adası etkisiyle kavrulan meydanlar. Bu sürdürülebilir bir kader mi? Kentleşme zorunluluğu insanlığı betona ve trafiğe mahkum etmek zorunda mı? İşte tam bu sıkışmanın, çaresizliğin ortasında dünya, unutulmuş, kenara itilmiş bir efsaneyi modern teknolojiyle yeniden hazırlıyor. Biz buna rayların Rönesansı diyoruz. 19. yüzyılda sadece maden ocaklarından fabrikalara ham madde taşımak için döşenen o iptidai hatlar, bugün insanı, fikri, doğayı ve kent iklimini kurtarmak için yepyeni bir ruhla yeniden doğuyor. Bireysel otomobil çığlığının ve motorlu taşıt odaklı kent planlamasının tıkandığı bu kritik dönemde, tek bir metro hattının sadece tek bir geçişte taşıdığı on binlerce insan, devasa otoyolların, katlı kavşakların, milyonluk viyadüklerin yapamadığını yapıyor, şehre yeniden nefes aldırıyor, toprağa ve insana yaşam alanını geri veriyor. Anadolu toprakları için demiryolu hiçbir zaman sadece iki paralel çelik çubuktan ibaret olmadı. Sultan Abdülhamit Han'ın çöl sıcaklarında inşa ettiği Hicaz demiryolundan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve genç cumhuriyetin demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diyerek başlattığı o büyük kalkınma seferberliğine kadar raylar, bu topraklarda bağımsızlığın, iç pazar bütünlüğünün, siperlere cephane taşıyan vatan savunmasının ve toplumsal bütünleşmenin en somut simgesiydi. Rayların ulaştığı her kasaba aydınlandı, her kent üretime katıldı. Gelecek zannettiğimizden ve tahmin ettiğimizden çok daha hızlı yaklaşıyor. Çeliğin dijital akılla, yapay zeka ile birleştiği o büyüleyici laboratuvarlara giren kapıyı aralıyoruz şimdi de. Ve yine soruyoruz. Bir tren sadece çelik raylara temas eden, bir makinistin insan gücüyle kolu çekmesiyle ilerleyen mekanik ve hantal bir kütle midir? Elbette artık kesinlikle değil. Bugün rayların üzerindeki klasik fizik kuralları yeniden yazılıyor. Karşımızda maglev yani manyetik levitasyon teknolojisi var. Süper iletken mıknatıslar tonlarca ağırlıktaki trenleri havaya kaldırıyor. Tren rayla hiçbir şekilde fiziksel temas kurmuyor.

hidrojen yakıt hücreli Hydrail trenler, üzerindeki hidrojen depolama tankları ve oksijen tepkime hücreleriyle kendi elektriğini hareket halindeyken üretiyor. Peki, bu trenlerin doğaya bıraktığı tek atık nedir biliyor musunuz? Sadece ve sadece birkaç damla saf su buharı. Buna bir de yapay zeka destekli otonom sinyalizasyonu ekleyin. İnsan hatasını tamamen sıfıra indiren, trenler arasındaki emniyet mesafesini milisaniyelik uydu ve sensör verileriyle yöneten akıllı sistemler. Bir hat üzerinden aynı anda geçen tren sayısı katlanarak artarken güvenlik maksimum seviyeye ulaşıyor. Yayınımız tüm hızıyla ve derinliğiyle sürüyor. Şimdi odak noktamızı gezegenimizin ve insanlığın en yakıcı, en ertelenmeye gelmez gerçeğine çeviriyoruz. İklim krizi, karbon ayak izi ve yaşanabilir şehirler. Küresel ölçekte atmosfere salınan zararlı emisyonların yaklaşık dörtte biri doğrudan ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Otomobil egzozlarından çıkan karbon gazları gezegenimizi bir sera gibi yakarken kentlerimizde yaşanmaz beton ısı adalarına dönüştürüyor. Eğer küresel sıcaklık artışını kritik sınırda tutmak ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyorsak, bireysel araç bağımlılığına radikal bir son vermek zorundayız. Tablo son derece net ve tartışmasız. Elektrikli bir raylı sistemle seyahat eden bir yolcu, aynı mesafeyi kişisel otomobiliyle kat etmeye kıyasla %80'e varan oranda daha az karbon ayak izi bırakıyor. Raylar, iklim krizine karşı elimizdeki en somut, en sınanmış, en insani ve en ekonomik silahtır. Peki bu yeşil dönüşüm kent planlamasına, mimariye ve günlük yaşamımıza nasıl yansıyor? Karşımıza insani boyutuyla öne çıkan çağdaş bir kent vizyonu çıkıyor. 15 dakikalık şehir. Yani bir insanın evinden çıktığı andan itibaren işine, okuluna, sağlık ocağına, yeşil parkına veya kültür merkezine yürüme mesafesinde bisikletle ya da bunlarla tam entegre çalışan hafif raylı sistemlerle en az 15 dakikada ulaşabilmesi. Otomobillere feda edilen devasa asfalttan, otoyollarının, katlı otoparklarının insanlara, parklara, oyun alanlarına ve yürüyüş yollarına geri verilmesi demek bu. Bu noktada zihnimizdeki o klasik eski istasyon imajını tamamen silmenizi rica ediyorum. Islak, gürültülü, egzoz kokan, sadece transit geçinen o soğuk taş binaları unutun. Geleceğin istasyonu bir kentsel vahadır. Çatısındaki fotovoltaik güneş panelleriyle sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayıp bulunduğu mahalleye elektrik veren, yağmur suyunu depolayıp artıran, alt katlarda topraksız dikey kent tarımı yapılan, üst katlarında halk kütüphaneleri ve sergi salonlarını barındıran, yaşayan, nefes alan dinamik yapılar. Tren istasyonu artık sadece bir bekleme noktası, bir bilet gişesi değil, kentin sosyal, çevresel, mimari ve kültürel kalbidir. Kopenhag'da bisikletinizi kolayca vagona yüklediğiniz, Tokyo'da dakikliği milisaniyelerle ölçülen entegre aktarma merkezleri, Zürih'te gürültüsüzce mahallenizin içinden geçen o modern tramvaylar gösteriyor ki, sürdürülebilirlik ulaşılmaz bir ütopya değil, doğru planlamayla gerçekleşen bir irade meselesi. Ve geldik yayınımızın en heyecan verici, en ilham dolu kulvarına. Yüzümüzü geleceğe, hayallerini çelik, mühendislik ve yazılımla birleştiren genç beyinlerimize dönüyoruz. Bugün Teknofest alanlarında TÜRASAŞ ve TÜBİTAK destekli ARGE atölyelerinde gecesini gündüzüne katan pırıl pırıl genç mühendislerimiz var. Onlar geleceğin ötesini, Hyperloop teknolojisini tasarlıyorlar. Yani havası tamamen boşaltılmış, vakumlu tüpler içerisinde, manyetik alanda havada durarak saatte 1000 kilometrenin üzerine çıkan kapsülleri. Karayolu taşımacılığıyla havacılığı birleştiren, kıtalar arası mesafeleri saatlerden dakikalar seviyesine indiren devrimci bir vizyon. Değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken saatlerdir parçalarını bir araya getirdiğimiz devasa puzzle'ın resmine bütünsel olarak bakıyoruz şimdi. Bugün neyi anladık, neyi gördük? Raylar sadece çelikten imal edilmiş iki cansız çizgi değildir. Raylar nüfus baskısı altında

altında tıkandıkça boğulan metropollerimizin can damarı, nefes borusudur. Raylar, iklim krizine ve küresel ısınmaya karşı gezegenimize sunduğumuz en sadık, en dürüst sözdür. Raylar, gençliğin yüksek teknolojiyle buluştuğu ufuk hattı, bir ülkenin tam bağımsızlığı, yerli ve milli kalkınma hamlesidir. İnovasyon ve sürdürülebilirlik birbirini tamamlayan iki çark gibi döndüğü sürece, yarının şehirleri betonun gri soğukluğuna değil, doğanın, aklın ve teknolojinin yeşil vizyonuna teslim olacaktır. Şimdi yayınımızda zaman kapsülünün kapağını aralıyor, demirin, buharın, tutkunun ve insan azminin kesiştiği unutulmaz çağlara doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yayınımızın bu özel durağının adı Tarihin Tozlu Sayfaları. Gözlerinizi kapatın ve 19. yüzyılın başlarına, sisli İngiltere kasabalarına doğru bir zaman yolculuğuna çıkın. Sanayi devriminin henüz emekleme aşamasında olduğu 1800'lü yılların başında kömür ocaklarından maden taşımak için ahşap ve demir çubuklar üzerine oturtulan ilk vagonları düşün. İnsanoğlu o güne kadar hızı sadece atların tırnaklarında arıyordu. Tarih 1829'u gösterdiğinde George Stephenson ve oğlu Robert'ın atölyesinden çıkan Rocket adlı o ilk efsanevi buharlı lokomotif yarışa katıldığında İngiliz basını ve tıp otoriteleri büyük bir panik yaymıştı. Dönemin akademileri saatte 20 kilometre hızla gidecek bir aracın içindeki insanların ciğerinin patlayacağını, beynine oksijen gitmeyerek felç kalacaklarını ve tarlalardaki ineklerin sütten kesileceğini iddia ediyordu. Ancak o küçük lokomotif Liverpool-Manchester hattında raylara basıp buharını gökyüzüne savurduğunda sadece mesafeleri değil, insanlığın korkularını, muhafazakar ezberlerini ve asırlık sınırlarını da ezip geçti. O gün zaman ve mekan kavramı insanlık tarihinde ilk kez bu kadar radikal bir biçimde büküldü. Çelik raylar uzadıkça gezegenimiz küçüldü. Dünya küçüldükçe tarihin akışını değiştiren devasa mühendislik destanları doğdu. Tarihin tozlu sayfalarında doğuya doğru uzanıyoruz şimdi de. Çarlık Rusyası'nın dondurucu soğuğunda, Moskova'dan Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok'a kadar uzanan 9000 kilometrelik Trans-Sibirya Demiryolu'nun inşasını hatırlayın. -50 derecede taygaların, ebedi buzulların ve Baykal Gölü'nün donmuş yüzeyine döşenen raylar üzerinde on binlerce işçi ter döktü. Bu hat sadece Rusya'nın devasa coğrafyasını birleştirmekle kalmadı. Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin kilit anahtarı haline geldi. Aynı dönemde Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlamak için Amerika kıtasını doğudan batıya yaran Transkontinental Demiryolu, kayalık dağları dinamitlerle patlatarak insanlık tarihinin en vahşi ama en etkileyici lojistik ağlarından birini kurdu. Artık dünyada hiçbir nokta ulaşılmaz değildi. Sayfaları çevirmeye devam ediyoruz. Karşımıza rayların üzerinde akan büyüleyici bir roman, efsanevi bir yaşam tarzı çıkıyor. Orient Express, Şark Ekspresi. 1883 yılında Belçikalı girişimci George Nagelmakers'in kurduğu bu efsanevi tren, Paris'ten kalkıp Strasbourg, Viyana, Budapeşte, Belgrad ve Sofya'yı aşarak İstanbul Sirkeci Garı'na ulaştığında dünya diplomasi ve sanat tarihi yeni bir merkeze kavuştu. Maun kaplamalı vagonları, kristal avizeleri, aşçı başlarının hazırladığı gurme menüleriyle Şark Ekspresi, Kralların Treni ve Trenlerin Kralı olarak anıldı. Bulgaristan Kralı Ferdinand'ın kendi ülkesinden geçerken makinist koltuğuna oturduğu Mata Hari gibi uluslararası casusların gizli belgeleri vagonlarında el değiştirdiği, Agatha Christie'nin Pera Palace Oteli'nde konaklayarak Şark Ekspresi'nde cinayet romanını kaleme aldığı bu hat sadece bir ulaşım aracı değildi. Şark Ekspresi, Batı'nın zarafetiyle Doğu'nun gizemini Sirkeci Garı'nda birleştiren kültürel ve diplomatik bir köprüydü. Gelelim bizim topraklarımıza, Anadolu'nun çelik damarlarla tanıştığı o fırtınalı döneme. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan demiryolu hamlesi jeopolitik dengeleri kökten sarstı. 1900'lerin başında inşa edilen ve Berlin'den başlayıp İstanbul'da

üzerinden Bağdat'a kadar uzanması hedeflenen Berlin-Bağdat Demiryolu projesi, dönemin süper güçleri arasında büyük bir küresel nüfus savaşına dönüştü. İstanbul Boğazı'nın Anadolu'ya açılan kapısı olarak inşa edilen o görkemli Haydarpaşa Garı, sadece trenlerin kalktığı bir binek noktası değil, doğuya uzanan büyük vizyonun abideli bir anıtı olarak yükseldi. Ancak Anadolu topraklarında demiryolunun kaderi, Kurtuluş Savaşı ile birlikte bir vatan savunmasına dönüştü. İstiklal Harbi esnasında Batı cephesine cephane, asker, erzak ve yaralı taşıyan o çilekar kara trenler cephe gerisindeki en stratejik unsurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı ve Türk demiryollarının kurucu babası Behiç Erkin'in sevk ve idaresindeki demiryolcularımız, bombalanan hatları saatler içinde tamir ederek, yetersiz lokomotiflerle adeta imkansızı başararak Sakarya'da ve büyük taarruzda zaferin lojistik altyapısını hazırladılar. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yabancıların elindeki demir yollarını millileştirme ve sermayesizlik içinde Anadolu'yu demir ağlarla örme seferberliği başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeni kurulan genç devletin modernleşme vizyonunu halka aktarmak, devrimleri yerinde anlatmak ve Anadolu'nun dertlerini bizzat dinlemek için adım adım memleketi gezdi. Bu seyahatlerin simgesi ise yurt dışından özel olarak getirtilen ve adeta yürüyen bir cumhurbaşkanlığı makamı olan beyaz trendi. Atatürk binlerce kilometrelik yurt gezilerini bu beyaz trenin penceresinden Anadolu topraklarını seyrederek geçirdi. Yurt içi sanayileşme hamlesinin, okuma yazma seferberliğinin, tarımsal kalkınmanın kararları o trenin vagonlarında alındı. Beyaz tren, bağımsızlığın, halkla kucaklaşmanın ve aydınlık geleceğe yürüyen Türkiye'nin simgesi oldu. İşte Stephenson'ın Rockets lokomotifinden Şark Ekspresi'ne, Haydarpaşa'nın mağrur duruşundan milli mücadelenin kara trenlerine ve Atatürk'ün beyaz trenine kadar demir yolları her zaman tarihin en canlı, en sadık şahidi oldu. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise dünya havacılığın ve otoyolların yükselişiyle trenlerin çağının kapandığını zannetti. Karayolları genişliyor, gökyüzü uçaklarla doluyordu. Ancak 1964 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya, Shinkansen yani dünyaca bilinen adıyla mermi tren devrimini ilan etti. Saatte 210 kilometre hıza ulaşan ve Tokyo ile Osaka arasını dakiklikle bağlayan bu mühendislik harikası, raylı sistemlerin bitti sanılan hikayesini küresel ölçekte yeniden başlattı. Shinkansen, bugün kullandığımız yüksek hızlı tren çağının kapılarını tüm dünya için ardına kadar açan kıvılcım oldu. İşte Stephenson'ın Rocket lokomotifinden Shark Express'ine, İzmir Aydın hattından Haydarpaşa'ya, Atatürk'ün beyaz treninden Shinkansen'e kadar demir yolları her zaman tarihin en canlı, en sadık şahidi oldu. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarının yeşil, akıllı, teknolojik ve insani şehirlerinde rayların ilham veren kılavuzunda yeniden buluşmak üzere. Raylarınız açık, manzaranız güzel, yolunuz uzun ve yolculuğunuz unutulmaz olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Arapça veya Osmanlıca biliyorsanız kaf ve kef harflerini de biliyorsunuz demektir. Bugün kaf ve kef harflerinin verdiği sesleri bağrında toplayan K harfinin dilimizdeki seslerinden örnekler sunacağız. K, alfabemizin 14. harfi, süreksiz, sert ve dil

0: damak ünsüzüdür. Dil sırtının damağın gerisini ya da damağın daha ön kısmını kapatmasıyla iki şekilde meydana gelir. Bu sebeple K ünsüzünün iki ayrı söyleme noktası vardır diyebiliriz. İki ayrı çıkış yeri dolayısıyla dilimizde de iki ayrı K sesi vardır. İnce K ve kalın K. K sesinin hem incisi hem kalını bütün Türk lehçelerinde kullanılan eski bir fonemdir. Bu ses kelimelerimizin başında, içinde veya sonunda yer alabilir. Çok eski çağlardan bu yana kelime başında K sesi Türk lehçelerinin büyük bölümünde muhafaza edilmekte ve kullanılmaktadır. Türkçede kök, kül, kalmak, kaya, kanat, kayın, kuyruk, kız, kın, kardeş kelimelerinde olduğu gibi. Kelime sonunda da K sesinin aynen kaldığı göze çarpar. Türkçe ayak, balık, kepek, kulak, ok, gök, eşek, eşik, beşik, kaşık, kırk örneklerindeki gibi. Ki-ke-ka-ko-ku-kö-kü-kı, ki-ke-ka-ko-ku-kö-kü-kık diye bir temri yapabiliriz. Alfabemizde sadece bir tek K harfi bulunur. Ancak söyleyişte birbirinden farklı iki K vardır. Biri ağzın ön kısmında, diğeri ağzın arka kısmında oluşur. Birincisine ince, ikincisine kalın K denir. Türkçe kökenli kelimelerde ince K ile kalın ünlüler aynı hecede bulunamaz. Kalın K ile de ince ünlüler aynı hecede olamaz. İnce K, dilin orta kısmının damağın öne yakın tarafını kapatmasıyla oluşan ve sertçe çıkarılan sestir. Osmanlıcadaki kef harfinin karşılığı olup ince ünlülerle birlikte kullanılan K sesleri genellikle ince K'dir. Süreksiz ve sert ön damak sessizi grubuna girer. Kalın K ise dil sırtının damağın gerisini kapatmasıyla oluşan ve ince K'ye göre daha arkadan gelen sestir. Ki K kö kü, kik ke kök kük ince K seslerine, kı ka ko ku, kık kak kok kuk kalın K seslerine örnektir. İnce K sesinin yer aldığı hüküm sözü yargı, egemenlik, geçerlilik gibi anlamları taşır. Çoğulu ise hükümlerdir. Diğer örnekler kar, kitap, yüksek, güzellik, kenar, şikayet, kel, kir, kör, kül, kahya, nakil. İnce K sesleriyle bir tekerleme sunalım. Kilisli, kikirik kilimci, Kilizman'daki kilitli kilisede kimliğini kimseye kanıtlamadan, kişnişli kirazını küçümen küfeci külhani ile Kürşat'ın külüstürünü kişiliksiz kirli kirpiye kemirtti. Bu sesi yabancı adlarda da duyabiliriz. Dick, Dominic, Sussex, Kennedy, Quebec, Künast gibi. Sözünü ettiğimiz ince K sesi, tamamen olmasa da büyük ölçüde eski K harfiyle yazılan kelimelerdeki sesin karşılığıdır. Bunların çok önemli bir bölümü ince ünlülerden önce gelen K harfleriydi ki artık günümüzde düzeltme işaretiyle belirtiliyor. Halk arasında şapka işareti denilen düzeltme işareti öncelikle rüzgar ve mahkum gibi kelimelerdeki G ve K seslerini ince okutmak için kullanılır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Ota hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağda sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
0: Turkuaz. Saat 1.
2: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı N Sosyal hesabından yaptığı açıklamada AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gülek, Türkiye'nin askeri darbe etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Anayasa ülkemize dar gelmektedir, dedi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, yeni anayasa kimsenin şahsi konusu değil, hepimizin milli meselesidir, diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. AB ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkat çekti. AB'nin sanayi düzenlemesi Türkiye-AB ortaklığını zedelememeli, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede İzmir'in ihtiyaçları gündeme geldi. İzmir heyeti daha sonra da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SBK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Tüm üzerine görüşmelerin tamamlandığı teklifle afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsünde. Ekrem İmamoğlu davanın 98. duruşmasında savunma yapıyor. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Aydın ve Bitlis'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor. Husiler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan ise Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yağmurlu bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına yayınımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor.

0: Şuuru ve coşkuyu yüreğimizde yeniden hissediyoruz. Ancak Ankara sadece 103 yıllık bir başkent kimliğinden ibaret değil. Binlerce yıllık tarihi derinliği, ahilik ve seymenlik gelenekleriyle Türk kültürünün harmanlandığı çok özel bir hafıza merkezi. Programımızda bugün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, milli mücadelemizin kalbi ve cumhuriyetimizin meşalesi olan güzel Ankara'mızı ve onun Türk kültüründeki müstesna yerini konuşacağız. Yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz tabii ki programımızda. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk elinden, tar telinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Ankara Zeybeğini dinledik hep birlikte. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz tekrar. Abdullah
1: Evet.
0: Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sakine Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Siz de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ankara'nın başkenti oluşu tam 103 yıl önceydi. Her yıl 13 Ekim'de başkent oluşunu coşkuyla kutladığımız Ankara'mızın köklü geçmişi ve kültürünü konuşmak istiyoruz bu programımızda. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti kimliğinin ötesinde binlerce yıllık tarihi derinliği, ahilik ve seymenlik gelenekleriyle Türk kültürünün yönetim, hafıza ve sentez merkezi. Tarihi ve arkeolojik zenginlikleriyle Anadolu'nun tüm antik kahramanlarını barındıran, dünya çapında tanınan koleksiyonuyla Türk topraklarının binlerce yıllık insan ve medeniyet birikimini koruyan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara'ya gelenlerin ilk duraklarından. Ankara Kalesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari izlerini taşıyan geleneksel Ankara evleri, el sanatları ve sokak dokusuyla 100 yıllık Türk mahalle kültürünü yaşatır. Esnaf ve sanatkarlık, ahlak, dürüstlük ve dayanışma temelinde örgütlendiği ahilik geleneği, ahilik merkezi ve Ahi Şerafettin Camii, Arslanhane gibi Selçuklu Osmanlı eserleriyle şehrin esnaf yapısında yaşamaktadır. Ankara'ya özgü olan yiğitliği, dayanışmayı, milli bilinci ve organize gücü temsil eden seymenlik, Ankara'nın en önemli somut olmayan kültürel miraslarındandır. Atatürk Ankara'ya gelişinde

0: öğretmenler tarafından karşılanmıştır. Abdullah Hocam, siz neler eklemek istersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi alalım.
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Ankara 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla başkent ilan edildi. 103. yılını kutluyoruz Ankara'nın. Ankara bizim için özel bir şehirdi. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri önce İstanbul'da ikamet ettim. Sonra da Ankara'ya geldikten sonra Ankara'nın o güzelliğini onu gördükten sonra gerçekten Ankara'dan ayrılamadım ve Ankara'da kalmayı kararlaştırdık. Hem
0: Evet.
1: Ankara şehir olarak güzel bir şehirdir. Hem çok kalabalık değil. Bir de buraya ben geldiğimden beri de çok alıştım Ankara'ya. Ben
0: Tabii.
1: kutluyorum Ankara'nın başkent oluşunu,
0: Evet.
1: 103. yılını. Ben de
0: Çok
1: kutluyorum.
0: teşekkür
1: İnşallah
0: ediyorum.
1: ki
0: Tabii Ankara'nın soğuğu serttir.
1: evet.
0: Kışı serttir.
1: Evet.
0: Belki sokakları denize de çıkmıyor.
1: Doğru.
0: İşte bütün devlet kurumlarının Ankara'da bulunması
1: Evet.
0: sebebiyle
1: Evet.
0: işte siyasi hareketlilik burada, bürokrasi burada. Ondan
1: Evet.
0: dolayı biraz böyle sert bir yapısı var Ankara'nın ama
1: Evet,
0: Ankara her
1: evet.
0: haliyle güzel. Seviyoruz bu
1: Güzeldir.
0: memleketi.
1: Aynen. Çok güzeldir.
0: İsterseniz az söz, çok
1: Evet.
0: müzik diyelim. Sizden güzel bir eser dinleyelim.
1: Oldu. Biz bir enstrümantal eserle bir başlayalım
0: Hay
1: programımıza.
0: hay.
1: Evet.
0: Keyifle dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, gönüllerinize sağlık. Ellerinize
1: sağ
0: sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkelinden, Tarteli'nden devam ediyor. Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türkelinden, Tarteli'nden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından programın tekrar...

0: Tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Efendim bugün Ankara'yı konuşuyoruz, güzel Ankara'mızı. Tabii Ankara'ya dair söylenecek çok söz var. Ankara'mız Türk milletinin ortak aidiyet ve minnet duygusunun en büyük sembolü olan Atatürk'ün kabrini, Anıtkabir'i de bağrında tutuyor. Burayı ziyaret etmeden Ankara'nın ruhunu hissedemezsiniz. Ve tabii ki 1. Meclis ve 2. Meclis'te Ankara'nın milli mücadele merkezi oluşunun sembollerinden. Şimdilerde Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi olan tarihin tanıkları da görmeden geçilmeyecek mekanlardan. Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin yani ilk meclis binasının hemen karşısındaysa meşhur Ankara Palas yer alıyor. Yani Atatürk'ün meşhur Cumhuriyet balosu fotoğrafının çekildiği mekan. Tabii dedik ya Ankara'ya dair konuşulacak çok şey var. Bugün hepimizin bildiği kalıpların biraz daha dışına çıkıp Ankara'nın az bilinen hikayelerine, bu topraklardan yükselen seslere ve kültürümüzün inceliklerine de bir göz atalım diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bilir misiniz Ankara kelimesinin kökeni aslında çok sürprizli bir hikayeye dayanır. Antik kaynaklarda geçen Ankira, Firik dilinde ve Yunanca'da gemi çıpası demektir. Denizden yüzlerce kilometre uzakta, Bozkır'ın ortasındaki bir şehre neden gemi çıpası dendiği hep merak edilir. Efsaneye göre Firik kralı Midas, rüyasında kendisine işaret edilen bir çıpayı bulduğu yere bu şehri kurmuş. İşte o gün bugündür Ankara, Anadolu'nun fırtınalı tarihinde fırtınalardan kaçıp sığınılan güvenli bir liman, bir demir atma yeri olmuş. Abdullah Hocam, neler söylersiniz, neler eklersiniz?
1: Evet Mustafa Bey, Ankara'nın ve Seymenlerinin Mustafa Kemal Paşa'yı karşılaması bu şehire ayrı bir, nece diyeyim size, bir güzellik
0: ayrı bir katı, güzellik, önem, kıymet veriyor.
1: Evet, evet. Şehirle milli mücadele arasında kurulan güçlü bağın simgesidir bu karşılamada.
0: Evet.
1: Ardından 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da çalışmasıyla şehir millet iradesine dayanan yeni yönetimin merkezi haline gelmiştir. Başkent kararı alınmasından, alındıktan önce de savaşın ve yeni devletin yönetimi fiilen Ankara'dan yürütülüyordu. Siz daha güzel anlatıyorsunuz. Bence siz
0: Estağfurullah, sağ olunuz.
1: Daha da
0: elbette
1: güzellik katarsınız.
0: Şarkılar, evet. Türküler bu şehrin ruhunu o kadar güzel anlatır ki.
1: Evet.
0: Ankara denince akla hep siyaset ya da gri binalar gelir. Biraz önce de ifade etmiştim ama bu şehir aslında çok güçlü bir müzik ekolü.
1: Evet.
0: İşte meşhur Ankara Divan Ayağı türkülerini, bağlamanın o kendine has mızrabını bilmeyen yoktur.
1: Doğru.
0: Eskiden Ankara meclislerinde efelerin ve seymenlerin toplandığı konaklarda sazlar çalınır, cönklerden şiirler okunurmuş.
1: Evet.
0: Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk müziğinin kurumsallaşmasında Ankara Radyosu'nun ve Musiki Muallim Mektebi'nin rolü büyükmüş. Bugün dinlediğimiz pek çok klasik eser işte bu Bozkır'ın ortasında kurulan stüdyolarda ve mekanlarda arşivlenip geleceğe taşınmış. Şehrin her bir caddesi tambur ve ut sesleriyle yankılanan bir maziye sahip. Hocam, bu güzel musiki mirasını konuşurken bizler de stüdyomuzu bir makam meclisine çevirelim isterseniz. Şimdi dinleyicilerimiz için hangi eseri icra edeceksiniz?
1: Evet, biz güzel bir eserle başlayalım. Neydi eserimizin adı, ben buraya yazdım. Senin eşkin beni getirdi dile. Burada şiire gazele de biliniyor bu eser.
0: Şiire gazele, evet.
1: Evet, sevilen bir eserdi. Ve ona bağlı olarak da niye yok yok diyersen bir güzel eserle başlayalım.
0: Çok güzel, keyifle dinliyoruz.

0: Efendim harikasınız. Yine çok güzel bir performans sergilediniz. Var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Efendim sizin de sesinize sağlık. Sakin olun.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel eserler dinledik ve bugün Ankara'yı konuşuyoruz. Ankara'nın başkent oluşunu. Bugün Ankara'nın Türk kültüründeki yerini ve önemini, ayrıca şehrin tarihi ve kültürel atmosferini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Efendim, Ankara anlatılmaz, yaşanır diyoruz. Mesela Hacı Bayram-ı Veli'ye gitmek, Ankara'nın ruhaniyetini hissetmek isteyenlerin vazgeçemedikleri bir etkinliktir. Öyle bir cami ki bahçesinde oturup sıcacık çayınızı yudumlarken esen rüzgarın ağa çapraklarından kulağınıza bıraktığı hoş nameler sanki bir zikir gibi. İnsanı huşu içinde tefekkür etmeye hazırlıyor. Eski Ankara dediğimiz bu bölgede tam da Hacı Bayram Veli Camii'nin yanında bulunan M.Ö. 25-20 yılları arasında inşa edilmiş olan Augustus Tapınağı var. İlk Roma İmparatoru Augustus onuruna yaptırılan tapınak yaklaşık 2000 yıllık antik bir Roma eseri. Hacı Bayram Camii'nin doğu duvarı bu antik tapınağın duvarına dayanıyor. Bu durum İslam dönemi mimarisiyle Roma antikitesinin iç içe geçmesinin dünyadaki nadir örneklerinden. Efendim, tabii Ankara'ya dair bunun gibi çok söylenecek şeyler var. Sohbetimize devam edeceğiz. Abdullah Hocam, siz neler eklemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, ben Ankara'yı konuşurken onun türkülerini de anmak lazım, hatırlamak lazım. Demin siz de söylediniz. Bir şehrin geçmişi, insanların sevinci, hasreti, sevdası türkülerinde yaşıyor. Ankara'nın başkent oluşunu kutlarken Hudayda'yı, Misket'i, Ayaş yollarını anmak da bu şehrin kültürüne bir selam vermektir. Hudayda, Fidayda adıyla da biliyorsunuz, bilinir, meşhurdur. Ben Türk halk müziği korosunda şeflik yaptığımda bu türküyü severek koromuzla beraber çok seslendirmiştik sürekli. Hem sahnede koyduk hem de bizim Seymenler vardı, Seymenler Kulübü'nden. Onu da güzel sergilediler sahnede, danslarıyla da sergilemişlerdi. Ankara'nın köklü oyun havalarındandır bu Fidayda. Burada ezgi ile oyunun hareketleri de birbirini tamamlıyor. Karşılıklı ağır böyle gezinmeler var içinde. Ardından gelen sekişler, oynayanların, seymenlerin. Oyuna kendine özgü bir güzellik verir.
0: Evet.
1: Bir müzisyen olarak ben bu havalarda yalnız melodi değil, oyuncunun duruşunu da ve adımlarını da hissediyorum bunlara gördükçe.
0: Evet.
1: Çok güzel havalar var.
0: Tabii
1: havaları.
0: Abdullah Hocam, Ankara'da yürürken başımızı kaldırıp binalara baktığımızda sadece taş ve beton görmüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o büyük heyecanı da görüyoruz.
1: Doğru.
0: Mesela Ulus'tan Kızılay'a doğru yürürken gördüğümüz o birinci ulusal mimarlık akımı binaları buna örnek. İşte çinileriyle, kubbe detaylarıyla, kemerleriyle adeta dile geliyorlar.
1: Evet.
0: Mimar Kemalettin ve Vedat Tek gibi ustalar bu şehre bir başkent kimliği kazandırırken doğuyla batının estetiğini öyle güzel harmanlamışlar ki Atatürk Bulvarı bir bakıma açık hava mimarlık müzesine dönüşmüş.
1: Evet.
0: O yıllarda sadece binalar yükselmemiş, operalar, tiyatrolar, resim ve heykellerle yepyeni bir kültür hayatı filizlenmiş. Şehrin sokaklarında yürüyen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Yahya Kemal'in ya da Cahit Külebi'nin dizelerindeki Ankara. Tam da bu sanatsal uyanışın Ankara'sı. Kıymetli hocam, sevgili dinleyicilerimize bu bilgileri vermeye, sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz tam da bu zarif atmosferi hissetmişken sohbetimize yine bir müzikle devam edelim.
1: Memnuniyetle.
0: Sırada ne var?
1: Sırada Tar Kemanım Gel diye çok güzel bir mahnımız var. Arkasına da burada çok bilinen Olmaz Olmaz türküsünü bağlayacağız.
0: Çok severim. Buyurunuz.
1: Evet.

0: Harikasınız. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun,
0: Sakine Hanım,
1: sağ olun.
0: ayrıca sesinize
1: Teşekkürler,
0: sağlık.
1: sağ olun.
0: Neden olmaz? Olduralım. Fazla naz
1: Ama
0: aşık usandırır.
1: yok ama bir zorunluluk. Şimdi kış geçmese yay olmaz diyor. Kış geçmeden her şeyin bir
0: O
1: zamanı
0: da
1: var
0: var
1: diyor.
0: tabii. Her şeyin zamanı var, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel eserler dinliyoruz ve bugün Ankara'yı konuştuğumuzu ifade etmiştik. Tabii Ankara'yı konuşsak, ne kadar anlatmaya çalışsak bitiremeyiz. Değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet, Ankara.
0: Hakikaten çok güzel, çok tarihi özellikleri olan bir şehir. Mesela Ankara'nın Hamamönü bölgesinde çok sayıda kültür hazinesi var. 1901-1902 yılları arasında Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Tacettin Sultan Camii ve dergahı bunlardan sadece biri. Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı yıllarında Tacettin dergahı sınırları içinde bulunan iki katlı ahşap binada kalmış. Milli şairimiz İstiklal Marşı başta olmak üzere pek çok şiirini bu evde kaleme almış. Hakikaten ben çok severim. Mutlaka Ankara'ya gelenlerin burayı gezmesi gerektiğini düşünüyorum. Gezmeden gitmesinler.
1: O yerleri biz de çok eşimle beraber geziyoruz, dolaşıyoruz. Gerçekten Ankara'nın güzelliği ayrı bir şeydi. Ben Ankara'dan bir ayrı düşende, yani bir hafta, 2 hafta olmayan da gerçekten çok özlüyorum Ankara'yı.
0: Hakikaten öyle.
1: Evet,
0: Sevgili
1: Ankara'mız güzel.
0: dinleyicilerimiz, yayınımızın bu bölümünde biraz da Ankara'nın doğasına ve o dingin yüzüne değinelim. Ankara Bozkır olarak biliniyor ama bağları ve vadileriyle de çok meşhur. Eskilerin Ankara bağları dediği Keçiören'den Etli'ye, Ayrancı'dan Gölbaşı'na uzanan o bağ kültürü yaz aylarında insanların şehirden çekilip doğayla baş başa kaldığı, musiki meclislerinin kurulduğu yerlerdi. Günümüzde Atatürk Orman Çiftliği, Kuğulu Park ya da Eymir Gölü Ankaralıların nefes aldığı, dostluk sohbetlerini tazelediği vahalar olarak varlığını sürdürüyor. Ayrıca bu şehir sadece insanların değil, tarihin bağrında saklanan asırlık ağaçların da evi. Beypazarı'ndaki, Çamlıdere'deki anıt ağaçlar, yüzyıllardır bu topraklarda kimlerin geldiğini, kimlerin geçtiğini sessizce izleyen birer bilge abidesi gibi. Abdullah Hocam, hakikaten Ankara'ya şöyle bir baktığınızda ne kadar gezilecek, görülecek yerler var değil mi? Belki Ankara'da yaşayanlar bunun farkında değiller. Ya, okuduğumuzda daha net anlaşılıyor.
1: Ben kendi işimizle ilgili söyleyeyim mi? Bu resim ve heykel müzesini, demin siz anlattığınız birçok eserler yapıldı Ankara'da. O resim ve heykel müzesinde bizim çok konserlerimiz oldu. Gerçekten o kadar güzel bir tarihi salondu ki, o Atatürk'ün talimatıyla yapılmış. Kendisi de biliyorsunuz sürekli bakıyormuş, gelip yokluyormuş, nasıl gidiyor işler. Çok güzel bir salon yapıldı ve bu yakında da bir sene, 2 sene orada konser olmadı herhalde, öyle oldu. Tadilat falan yapıldı. Çok tarihi bir salondu. Yani konser vermek için özel yapılmış bir yerdi ve orada Atatürk'ün de özel bir oturacağı şey var, lojası var. Ve ben o salona gelende çok duygulanıyorum. Yani orada çok konserler vermişik. Yani gerçekten Ankara'mız güzeldir. Çok güzel eserleri var. Yani gidip gezmelere lazım. Ankara'yı görmek lazım. Her tarafını gezip dolaşmak lazım.
0: Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız, sohbetin ve musikenin su gibi aktığı bir programın daha sonuna geliyoruz. Son olarak şu konuyu da aktaralım. Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. toplantısında alınan kararla Ankara 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildi. 2026 yılı boyunca Ankara, Türk dünyasının ortak kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtan çok sayıda etkinlik, sergi, konser ve çalıştaya ev sahipliği yapıyor. Efendim, bugün Ankara'nın tarihine farklı pencerelerden baktık. Müziğin

0: eşsiz ikliminde hep birlikte ferahlamaya çalıştık. Yayınımızda emeği geçen tüm ekibimize, stüdyomuzu şereflendiren siz kıymetli sanatçılarımıza ve bizi evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde misafir eden siz değerli TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Ben de buradan bizi yurt içinden, yurt dışından dinleyen tüm dinleyicilerimizi selamlıyorum. İnşallah başka bir programda yine onlarla beraber olmak dileğiyle.
0: Evet. Abdullah Hocam, sizden yine programı kapatırken güzel eserler dinleyelim. Ne
1: Evet.
0: icra edeceksiniz? Sırada ne var?
1: Şimdi güzel bir eserimiz var. Güloğlan bir mahnımız var. Ona da gene burada çok bilinen bir mahnımız var. Pencereden taş gelir, ay beri vakt mahnısıyla devam edeceğiz.
0: O halde
1: Evet.
0: sizden bu iki şarkıyı daha dinleyelim. Daha sonra stüdyomuza dönelim, programımızı kapatalım. Yine sizin o güzel eserlerinizle veda edelim dinleyicilerimize.
1: Tamam.
0: Buyursunlar efendim, keyifle dinliyoruz.
1: Evet.

0: Efendim, harikasınız her zaman olduğu gibi. Hakikaten çok güzel. Bir de bu canlı performans
1: Evet
0: beni
1: Mustafa
0: çok ayrı bir cezbediyor. Zor bir iş.
1: Evet çok zor. Gerçekten canlı çalıp
0: Allah
1: söylemek
0: kolaylık versin
1: zor
0: hakikaten.
1: ama o
0: Çok
1: heyecanı da
0: keyifli.
1: yaşarken güzel
0: Zaten
1: oluyor.
0: biz bunu
1: Evet.
0: sizde görüyoruz.
1: Sağ olun.
0: Şevkle o
1: Evet.
0: heyecanda çalıyorsunuz.
1: Çok sağ olun.
0: Siz de
1: Teşekkür
0: söylüyorsunuz aynı
1: ederiz. Sağ
0: şekilde.
1: olun.
0: Abdullah Hocam sizinle bugün Ankara'mızın başkent oluşunu konuştuk.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyicilerimizle bir takım bilgiler paylaştık. Umarız istifadeli olmuştur. Öyle temenni ediyoruz. Ve güzel eserler dinledik sizden. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz. Sağ
1: Biz
0: olunuz, var
1: teşekkür
0: olunuz.
1: ediyoruz. Sağ
0: Zaman
1: olun. Siz
0: su
1: de
0: gibi
1: sağ olun.
0: akıp geçti. Yine
1: Evet.
0: bir programın sonuna geldik.
1: Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ
0: Sağ
1: olasınız.
0: olunuz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda bugün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, milli mücadelemizin kalbi ve cumhuriyetimizin meşalesi olan güzel Ankara'mızı ve onun Türk kültüründeki müstesna yerini konuştuk. Böylece bir Türk elinden tart elinden programın daha sonuna geldik. Programı şöyle Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahne, sinema ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Adile Naş tanıyacağız. Güçlü oyunculuğu, sıcak kişiliği ve kuşaklar boyunca hafızalarda yer eden karakterleriyle tanınan Adile Naşit, sanat yaşamı boyunca geniş kitlelerin sevgisini kazanır. 1930 yılında dünyaya gelen Naşit, sanatçı bir ailenin içinde yetişir. Babası, geleneksel tiyatronun önemli isimlerinden Komiki Şehir olarak tanınan Naşit Özcan, annesi ise tiyatro oyuncusu Amelia Hanım'dır. Çocuk yaşlardan itibaren sahne ortamının içinde bulunan Naşit, profesyonel oyunculuk yaşamına genç yaşta adım atar ve uzun yıllar çeşitli topluluklarda çalışır. Tiyatro sahnesinde geliştirdiği güçlü gözlem yeteneği ve doğal oyunculuk anlayışı ilerleyen yıllarda sinema ve televizyon çalışmalarının da temelini oluşturur. Oyunculuğunda abartıdan uzak, samimi ve insana yakın tavırlar dikkat çeker. Bu özellikleri sayesinde canlandırdığı karakterler yalnızca birer rol olmaktan çıkar ve gündelik yaşamın içinden tanıdığımız insanlara dönüşür. Adile Naşit'in sanat yaşamında tiyatronun apayrı bir yeri bulunur. Uzun yıllar boyunca çeşitli özel tiyatrolarda görev alır, farklı türlerde sahne deneyimi kazanır. Ancak geniş kitleler onu özellikle sinema filmleriyle tanır. 1970'li ve 1980'li yıllarda aile, mahalle ve okul çevresinde geçen filmlerde canlandırdığı anne, hala, büyük anne ve öğretmen karakterleri büyük ilgi görür. Özellikle Hababam sınıfı serisindeki Hafize Ana karakteri Türk sinemasının en sevilen figürlerinden biri haline gelir. Çocuklarla kurduğu sıcak ilişki onu televizyon ekranlarında da özel bir yere taşır. Sunduğu Uykudan Önce programında anlattığı masallar dönemin çocuklarının hafızasında kalıcı izler bırakır. 1987 yılında yaşamını yitiren Adile Naşit, ardında yalnızca başarılı oyunlar ve filmler değil, aynı zamanda sevgi, içtenlik ve insan sıcaklığıyla özdeşleşmiş çok güçlü bir sanat ve oyunculuk mirası bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

adımlarken ayak bastığınız yerin binlerce yıl önce bir başkası tarafından da yüründüğünü bilmek. Kim bilir, kervanını kaybetmiş bir tüccar ya da sevgilisi tarafından terk edilmiş bir aşıktır o sokakta gezen. Belki tahtını kaybetmiş bir padişah, belki de iş hayatına yeni atılmış taptaze bir gençtir sizin ayak bastığınız yerden geçen. Bir medrese hocası, bir derviş, bir eşkıya, belki de bir garip. Adım attığınız kaldırım taşlarından geçen Romalı bir gladyatör ya da bir Türk askerinin atı da olabilir. Ama bir şehrin en kıymetli hazinesi nedir diye sorarsak, elbette kütüphaneleridir. Binbir Gece masallarının halifesi Harun Reşit, Cündişabur'da bulunan Sasani İmparatorluk Kütüphanesi'nin benzeri bir kütüphaneyi Bağdat'ta kurmayı planlar. Ancak bu projeyi hayata geçirmek bilgisever oğlu Memun'a nasip olacaktır. Memun, Beytül Hikme'yi yani Hikmet Evi'ni kurunca Bağdat'ta yeni bir medeniyetin ışıkları yanmaya başlar. Batılılar buna İslam Rönesansı adını verir. Bir imparatorluk düşünün ki askeri zaferlerinin karşılığında tazminat olarak altınlar, ipekler, mücevherler istemiyor. Sadece el yazması kitapları istiyor. Bir kral düşünün ki yazılan bir kitabı terazinin bir kefesine koyuyor, diğer kefesine ağırlığınca altın. Dünyanın her tarafından, Bizans'tan, Mısır'dan, İran'dan, Hint'ten yüzlerce deve kervanı Bağdat'a geliyor. Develerin yükü ise yalnızca kitaptır. Bilgiyi altından daha değerli gören bir şehirde nasibini aramaktadır gelenler. Bütün inanç ve düşünce tarihi sayısız kervanlarla Bağdat'a taşınmaktadır. Bu, yaşlı dünyamızın hiçbir döneminde görmediği, bundan sonra da göremeyeceği bir sahnedir. Bir kitapçının oğlu olan İbn-i Nedim, 987 yılında Bağdat'ta bulunan kütüphaneler, kitaplar, yazarları ve kitap ticareti hakkında bilgiler içeren bir kitap yazar. Şahsi kütüphaneler hariç 36 büyük kütüphane bulunmaktadır. Bu dönemde Bağdat kitapçılarında Fars ve Hintlilere ait anlatı metinleri Arapçaya çevrilmiş olarak bulunmakta ve elden ele dolaşmaktadır. Kelile ve Dimne tercümesi çokça okunurken, İbn-i Kuteybe'nin katiplerin yazı ve yazışmalarda bilmesi gerekli kurallara ilişkin yazdığı Edebül Katip isimli eseri, katipler ve edipler arasında revaçtadır. Aristo'nun Poetika ve Retorikası Arapçaya tercüme edilmiş, buralardan edinilen bilgilerle ilmi belagat inşa edilmeye başlanmıştır. Bu ilmin kurucusu El-Cahiz, felsefe ve mantık ilimlerinin kavramlarını kullanarak yeni bir ilim oluşturur. İtalyan matematikçi Cardanus'un De Subtilitate adlı kitabında insanlık tarihinde 12 seçkin düşünürden biri diye bahsettiği filozof El-Kindi de Beytül Hikme'nin yetiştirdiği cevherlerden biridir. Artık Bağdat'ın Türklerle tanışma zamanı gelmiştir. 1055'te Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey şehri alarak Bağdat'ı bir Türk şehri yapar. Ve Bağdat'ta dünya tarihinin en önemli üniversitelerinden biri olan Nizamiye Medresesi kurulur. Dünya lezzet ve şehvetlerinin zincirleri beni Bağdat'ta kalmaya zorlarken, imanın çağrısı yolculuğa hazırlan, yolculuğa hazırlan diyordu. Ömrünün son demlerinde, hatıralarında Bağdat yıllarını böyle anlatan kişi, meşhur İmam-ı Gazali'dir. Bu hesaplaşmalar içinde boğuştuğu yıllarda 30'lu yaşların ortalarını henüz geçmiştir. Oysa daha 4 yıl önce Selçuklu veziri Nizamül Mülk, devrinin en büyük ilim ve eğitim kurumu olan Nizamiye Medresesi'ne onu baş müderris olarak atamıştı. Bağdat'ın yetiştirdiği bu bilge adam,

Sanskritçe gibi yaşayan ve ölü dillerden kitaplar tercüme edilir. Bağdat artık doğuda ilmin kapısıdır. İslam şehirlerinin merkezini teşkil eden en önemli fiziki unsurlar cami ve hükümet konağı yahut saraydır. Dairevi bir plana sahip olan Bağdat'ın merkezinde de halifenin sarayı vardır. Bu saray halifenin egemenliğini simgelemektedir. Şehrin adı Medinetü's Selam yani barış şehridir. Barış şehri Bağdat, çevirmenleri, yazarları, kütüphaneleri, sahaf dükkanlarıyla zamanının en büyük kültür merkezine dönüşür. Üretilen kitap sayısında büyük bir patlama olur. Kitap artışına bağlı olarak minyatür, hat, tesip ve cilt sanatları gelişip ustalarını çıkarmaya başlayacaktır. İki büyük deha, İbn-i Miskevey ve İbn-i Sina. Onların da yolu Bağdat'tan geçer. Şehirlerin kaderi insanlara benzer. Herkesin hayatında o eski halimden eser yok şimdi dediği zamanlar vardır. Şehirlerin de hayatında böyle dönemler gelir çatar. Bağdat zor bir devreye girmiştir. Selçuklular şehri korumaya çalışır. Ne ki gün be gün büyüyen bir fırtına yaklaşmaktadır Bağdat'a.

Yıl 1258. Doğudan müthiş bir kasırga gelmektedir. Bu acımasız kasırganın adı Cengiz'dir. Moğol steplerinden kopup gelen ordu, karşısına çıkan her şeyi doğal bir afete uğramışçasına yerle bir etmektedir. Halifelik başkentine ulaşmaya Cengiz'in ömrü yetmez, ancak çocukları Bağdat önlerindedir. Tarihinde ilk defa Bağdat, gayrimüslim bir güç tarafından işgal edilmiştir. Bazı rivayetlerde 30, bazılarında 40 gün yağma ve katliam yapılır. Başta halife olmak üzere on binlerce insan katledilir. Bu mamur şehrin iki büyük caddesi dışında tamamı yanıp kül olmuştur. Hayatta kalan

Bağdatlılar saklandıkları dehlizlerden, adeta mezarlarından kalkarcasına çıkmışlar ve gördükleri manzaraya inanamamışlardır. Dicle Nehri günlerce kızıl ve siyah akmıştır. Kızıl katledilen insanların kanı, siyahsa insanlık mirası kitapların mürekkebidir. Ne yazık ki tarih tekerrür edecek, Bağdat birkaç kez daha yıkıma uğrayacaktır. Geldi Bağdat'ın kıyısına çöktü ağaççı. Ağlasın gayri ağlayanlar dehrin dağıttığı dara. Nice yangınlar çıktı suyunda, nice savaşlar. Küle döndü sokaklarında güzeller, gül bakışlar. Yine de ümit var, gün dönecek yine de. Gelecek saadet saati, rahmet inecek izbelere. Saklıyor gamını şimdi umutlu yabancı. Bağdat, bir koca karı, geçmiş gençliğin baharı. Kayıp zamanlarda ara artık işveli yari ve tacı. Şehirler de insanlara benzer diyor Sezai Karakoç. Onları sadece bir cansız eşya veya sadece ağaç, bitkiden ibaret sayamayız. Onlar aynı zamanda tarihimizi yükleniyorlar, geçmişimizi yükleniyorlar, medeniyetimizi yükleniyorlar. Bize dedelerimizden miras olarak kalıyorlar. Nasıl bir insan babasından, dedesinden kalan bir şeye, paraya, toprağa, binaya sahip çıkıyor ve onun için elinden geleni yapıyorsa, şehirlerimizin de bizden böyle bir isteği vardır. Onlar da insanlar gibi konuşurlar ve bize seslenirler ve bizden istekleri olur. Eğer biz onların dilinden anlamazsak, bir gün o şehirleri, o kutsal emanetleri, o kutlu emanetleri, mirasları kaybederiz. Ediplerin durmaksızın dile getirdiği gibi, şehirlerin bir ruhu varsa eğer, Bağdat çok acılar çekmiş bir ruh olmalıdır. Yüzyıllar önce doğudan gelen Moğol afeti, Binbir Gece masallarının ışıltılı şehrini nasıl karanlık bir geceye çevirdiyse, 21. asırda aynı afet bu kez batıdan, Amerika'dan gelir. Batılıların Muhteşem Süleyman diye tanıdıkları Osmanlı Sultanı Kanuni, Bağdat'ı fethedip şehre girdiğinde ilk ziyaret ettiği yerlerden biri Bağdat'ın meşhur kütüphaneleriydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Paris'e ve Prag'a kıyamamış, tek bir bomba dahi attırmamıştı. Size özgürlük ve demokrasi getireceğiz diyerek Bağdat sokaklarına giren Amerika Birleşik Devletleri askerinin bilançosuysa, yıkılan hayatlar, yağmalanan kütüphaneler, kaçırılan 50 binden fazla yazma, tahrip edilen en az 170 bin eserdir. Bir milletin gücünü kırmak istiyorsanız, onun hafızasını yok ederek işe başlarsınız. Hafızasını, yani kütüphanelerini. Musiki tarihimizin büyük isimlerinden biri olan Abdülkadir Meragi'nin de yolu Bağdat'tan geçmiştir. Kim bilir, belki de kaybolan eserler arasında onun da bir şaheseri vardır. Ah Bağdat, ah! Bir zamanlar bilgiye susamış her insanoğlunun kervan kervan aktığı şehir. Ah, annelerin kucağına yumulmuş yavrularına masallarını anlattığı Şehrazat'ın büyülü şehri. Ondalık sayı sistemini batılı dünyasına tanıtan Harizmi'nin şehri. Bugün ikinci derece denklemleri çözebiliyorsak, bunu Harizmi'ye borçlu olduğumuzu kaç kişi bilir? Dünyaca ünlü seyyah İbn Battuta'nın hamamlarına hayran kaldığı şehir. ODTÜ'de felsefe profesörü olan Ahmet İnam, Bağdat'ın alimlerinden Gazali hakkında şöyle bir yorumda bulunur.
ben onun kadar bilgiye aç, değişime, dönüşmeye açık, kendini geliştirebilen, gelişirken değişebilen, yeniliğe, yeni fikirlere kapılarını bu kadar açmış başka bir insan bilmiyorum. İşte bu açık zihin, işte bu entelektüel ufuk, işte bu çığır açıcı zihin, Türklerin yönettiği Bağdat'ta yetişmiştir. Yalnızca Alaaddin'in sihirli lambası değildir bu şehri aydınlatan. Bilginin, hikmetin, kültür ve sanatın ışıklarıyla dünyaya fener olmuş şehirlerden biridir Bağdat. Abdülkadir Geylani'nin, Cüneydi Bağdadi'nin, Ebu Hanife'nin, Ahmet bin Hanbel'in, İmam Gazali'nin şehri. Masalların, efsanelerin, mitolojinin bilgi ve hikmetle yoğrulduğu şehir. Perilerin, sihirli lambaların, devlerin, cinlerin hayatla, insanla iç içe sarmaş dolaş yaşadığı şehir. Batıdan bakınca doğulu, doğudan bakınca batılı şehir. Gerçekten bir doğu şehri midir Bağdat? Cemil Meriç olanca heybetiyle kızar bu ayrıma. Ne zaman bir doğu-batı ayrımından bahsedilse, Haşmet Meap kaşlarını çatar, adeta bir savaşçı gibi haykırır kürsüsünden. Batı ile doğuyu ayrı dünyalar gibi göstermeye kalkışanlar büyük bir gaflet içindedirler. Batı ile doğu ancak haritada bir realite. İhtiyarlayan, belleri bükülen, bunayan milletler var. Orta çağda Avrupa doğu, Asya batıdır. İbn Haldun, Bergson'dan çok daha batılı. Aryalı akıncıların zincire vurduğu siyah derililer, fatihlerinden çok daha medeniydiler. Kuzeyli barbarlar, yırtıcı sürüler halinde sulhçü ve ilerici kavimlerin mezarcısı olmuşlardır. Yani kaba kuvvet, mızrak veya kılıç, munisleşen, incelen, olgunlaşan insanı yenmiştir. Tarih, galiplerin yazdığı bir kitap. Zafer, arkasından bıçaklanan masum düşmanların cesetleri üzerine atılan yapma çiçeklerden bir çelenk. Efendisinin hizmetkarı olan tarih, güçlünün haksızlığına hizmet etmeye devam ede dursun, Bağdat, modern zamanların yaralarını sarmaya çalışır. Şark pazarı, tarihi Arap, Osmanlı cami ve yapıları, geleneksel şark kahveleri, bir yandan da modern binaları, üniversiteleri, uluslararası otelleri ve bulvarlarıyla Orta Doğu'nun en büyük üç şehrinden biridir Bağdat. Yazar Leyla Nadir, Bağdat'ın Portakal Bahçeleri romanında babasından dinlediği Bağdat'a yürekten bağlanmıştır. Nadir, bu anı romana Fransız gazeteci Freya Stark'ın Bağdat Manzaraları kitabından bir alıntıyla başlar. Yaşlı Salih, nehrin bütün hurafelerini bilirdi. Cinler, devler, gün batımında nehrin kıyılarında dolaşan İlyas peygambere edilen dualar. Bütün yıldızların adını bilirdi. Kuzey yıldızını ebedi istirahatgahına kadar takip eden tabutun çocuklarını, ak yıldızı ve ikizler evini. Leyla ve Mecnun'un yılda bir kez cennette buluştuğunu söylerdi. Modern zamanların Bağdat'ı, şehrin sakinlerinin gözünde hala Binbir Gece masallarının şehridir. Bağdat kendini hayal etmeye devam eder. Aslında Bağdatlıların anılarında kalanlar bu hayalden çok farklı değildir. Dedik ya, insan bir tarihin ürünüdür. Hafızanızda canlanan anılarınız yoksa o şehrin insanı sayılmazsınız. Tarihe damgasını vurmuş bütün büyük şehirler gibi Bağdat, hem yakındır modern insanın ruhuna, hem uzak. Bugün yalnız masallarıyla anılan Bağdat, dünüyle yakın, bugünüyle uzaktır dünyamıza. Sezai Karakoç bu gerçeği ne güzel ifade eder. Ne kadar uzaktık Dicle'den, çok yakınında doğmuşken.
Dicle ki aşağılarda köpüklerinden bir şehir doğurmuş Bağdat'tır. Bu senin ülken, Bağdat'tır bu kardeşim, senin ülken. Ayın Dicle'ye düşüp toprağa yükselmesi yeniden, ayna koparmak boyuna, ayna koparmak güneşten. Senin şehrin, benim şehrim ve hepimizin şehri. Bir nehrin şehri ki bizi yıkamıştır ruh ve beden. İçimizde akmıştır gece ve gündüz demeden. Gövdesinde izler, benekler taşır Kara Amit Kalesi'nden. Yaralar, kaplan derisini cam gibi süsleyen, gönül yaraları fizik ötesinden ve bir şehir ki haber verir gök yaratılmadan önceki gökten. Zebercet seslerin ev kafesi oluşu, diş diş bahçe parmakları gümüşten. Hurmalar Nicle'nin çiçekleri, peygamber armağanı, veliler armağanı Bağdat'a doğru gelen. Bu yuna gelen bin yıldan beri, bin yıl daha öteye giden. Görmedim Bağdat'ı ne kadar görmek istemişken, bizi mahrum bırakmışlar birbirimizden. Kendimiz mahrum bırakmışızdır kendimizi kendimizden. Bağdat ki Kerbela şehitlerinin kanıdır, harcı. İslam uygarlığının başkenti, Harun Reşit barışı, İmam-ı Azam adaleti, Cüneyd'in gözleri, Geylani'nin gönlü ve Halid'in zikri, binbir gece ülkesi, binbir gündüz gerçeği, Fuzuli'nin günü, Leyli ve Mecnun'un nefesi ve Hallacı Mansur'un kanıyla besli gece meleği. Yaksam bütün lambaları, çağırmak üzere ateş pervanelerini, fitili kıssam ışık baharını, yanmasın aşıkların yüreği bir aldanışla, bir yanışla, ula bir kanışla, bir yanlışla. Ve bir haberci diyor ki, ne oldu Bağdat? Nerede onu koruyan sur ve perde? İnsan ki yaşar eserde. Devrilen her taş benim taşım, yakılan her ev benim. Taşta, suda, hurmada, kuş boğazında, otomobil tekerinde, petrol zerresinde, her zerrede ölen benim. Ölen Bağdat benim. Ve diyor ki haberci, yanan ay, sönen gün benim. Çöken akşam, gelen geceyim ben. Neden anlamadın bütün bunları sen? Ey Bağdat'ın altın anahtarını küle çeviren.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Hindistan'dan gelen iki mektup okuyacağım size bu bölümümüzde. İlki Sadık Azmi'nin. Son birkaç gündür irtibat sağlayamadım ama program dinleme ve internet sitesini ziyaret sürecim devam etti. 370. maddenin Keşmir'den kaldırılması, Pakistan'ın destek çabaları ve İmran Han'ın Türkiye ziyareti hakkındaki gelişmelerden TSR sayesinde sürekli olarak haberdar olduk. Raporlama süreci sadece tatmin edici değil, aynı zamanda gerçeklere dayalı olarak devam etmektedir. Haber ve yorumlarla tam bir koordinasyon oldu.

oldu ve saygınız kalbinde büyümeye devam etti. BBC ve TRT olmasaydı gerçekler asla ortaya çıkmayabilirdi. Size ve hizmet anlayışınıza minnettarım. Gerçeklere dayalı gazetecilik bugün hala yaşıyor. Sizden program rehberini PDF formatında aldım ve kopyasını çoğaltıp arkadaşlarıma dağıttım. Artık ülkeme döndüğüm için yayınınızın ve web sitenizin bu alanda tanıtılması süreci devam edecek. Hindistan'dan gelen diğer mektubumuzsa Musarraf Hüseyin Raza al-Dehlavi'den. Selam, TSR'nin Urduca radyo yayınlarını dinlemeye devam ediyoruz. Gönül ister ki sizlere mektup ve e-posta göndermekten daha fazlasını yapayım. TSR hakkında bilgi sahibi oldukça daha çok dikkatimi veriyorum ve Türkiye'ye karşı ilgim de artıyor. Batı medyasındaki kara propagandaya asla inanmıyorum. Yeni Delhi'deki BBC'nin ofisine telefon açıp bu konuda onlara sert çıktım. Hindistanlı Müslüman bir genç olarak Anadolu kültürünü, tarihini, müziğini, mutfağını çok seviyorum. Bundan sonra da TSR'ye yazmaya devam edeceğim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün kanseri yenerek küresel bir kahramana dönüşen Lance Armstrong'un Fransa bisiklet turundaki 7 şampiyonluğunun bir kararla elinden alınmasına yol açan o büyük doping yalanından ve spordaki tarihi çöküşünden söz edeceğiz. Lance Armstrong'un öyküsü 1990'ların sonunda tüm dünya için bir umut ışığıydı. Kanseri yenerek hayata tutunmuş ve ardından bisiklet dünyasının en prestijli, en zorlu yarışı olan Fransa bisiklet turunu üst üste 7 kez kazanarak imkansızı başarmıştı. Armstrong o dönemde milyonlarca kanser hastasına umut veren sarı bileklikleriyle küresel bir ikona da dönüştü. Ancak bu muazzam başarı tablosunun arkasında bisiklet tarihinin gördüğü en profesyonel, en acımasız ve en sahtekar doping organizasyonu da işliyordu. Armstrong sadece kendi doping yapmıyor, takım arkadaşlarını da buna zorluyor ve gerçeği ifade etmeye yeltenen herkesi medya ve hukuk gücüyle ezip geçiyordu. Yıllar

0: Yıllarca süren inkar süreci 2012 yılında Amerika Anti-Doping Ajansı'nın hazırladığı 1000 sayfalık sarsıcı raporla sona erdi. Raporda Armstrong için spor tarihinin en sofistike, en karmaşık doping programının yürütücüsü ifadesi kullanılıyordu. Köşeye sıkışan ünlü bisikletçi 2013 yılında Oprah Winfrey'in ünlü sucunun karşısına geçti ve televizyon tarihinin en şok edici itiraflarından birini yaptı. Evet, 7 Fransa bisiklet turu zaferinin hepsinde doping yaptın mı sorusuna verdiği o soğukkanlı yanıt yaptım cevabı oldu. Ve bu cevap spor dünyasını derinden sarstı. Armstrong'un tüm ünvanları elinden alındı ve spordan ömür boyu men edildi. Geriye de işte böyle utanç verici bir hikaye kaldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.